Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Yandık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik, çok şükür biz.

yalnızca hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

0: tabii giden. Bize uyar her şey, hallederiz biz.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 1 Eylül Salı. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının çok iyi durumda olduğunu söyledi. Trump Boğaz'dan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini ve petrol akışının sürmesi nedeniyle fiyatların beklendiği ölçüde yükselmediğini aktardı. Trump ayrıca İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine yaptığı misillemelere yanıt vereceklerini açıkladı. İran'da saldırı nereden gelirse gelsin karşılık vereceğiz şeklinde bir duruş ortaya koydu diyelim ve buradan bir de G20 tarafına geçelim. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent ve Fed Başkanı Kevin Warsh'tan G20 ekonomi bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantısında büyüme mesajları geldi. Bessent G20'de Amerika'nın ilk ve temel önceliğinin ekonomik büyüme olduğunu söyledi. Warsh da küresel tasarruf fazlası ve yatırım fırsatlarının yetersizliği nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin geride kaldığına ifade etti. Warsh dünyanın büyümeyi destekleyen küresel yatırım dalgası yaşadığına işaret etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararları resmen alındı. Taraflar savunma sanayisinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yolu ile savunma yeteneklerini güçlendirme kararı aldı. Ayrıca Mekke Anlaşması çerçevesindeki çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir hamle daha geldi. Bu defa borsa dışı pay satışlarına yeni sınırlamalarla karşı karşıyayız. SPK fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların paylarının borsa dışındaki satışına %2 ve %4 sınırı getirdi. Bu oranları aşan devirler için kurul onayı zorunlu oldu. Ve emtiada hareketlilik devam ediyor. Küresel tarım emtiası fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi yaşanıyor. Tarım emtiası fiyatları Bloomberg verilerine göre Ağustos'ta %13'ten fazla yükseldi. Fiyatlar üzerinde savaşlar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ifade ediliyor. Borsa İstanbul Yüzyılın Endeks'e dün %2,10 değer kaybıyla 14.334 puanda kapanış yaptık. 307 puan kadar düşen piyasada 253,8 milyar TL ile hacimde yüksekti. Bankalar %2,38, holdingler %1,43 değer kaybetti. En çok değer kazanan tarafta %5,08 ile finansal kiralama faktöring, en çok kaybeden tarafta ise %7,45 ile iletişim sektör endeksleri yer aldı. Küresel çapta PMI'lar ve aynı zamanda içeride de imalat PMI'nin geleceği bir gündeyiz. Euro bölgesinde aynı zamanda enflasyon ve işsizlik verilerini alacağız. Amerika'da JOLTS açılan iş pozisyonları verisi ve Dell bilançosu bugünün ajandasında öne çıkıyor. Dün içeride büyüme verilerini aldık. İkinci çeyrek büyümesi yıllık %2,3 ile beklenti altı kalırken çeyreklik tarafta %1,1 ile beklenti üzeri büyüme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vermiş olduğu değerlendirmede iç ve dış talepteki dengeli seyri işaret ederken 1,7 trilyon dolar seviyesini yıllıklandırılmış büyümenin geride bıraktığına işaret etti. Kademeli şekilde büyümenin ivme kazanacağı öngörüsünü aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise orta vadeli program öngörüsünün bir miktar altında bir büyümeyle bu seneyi kapatabileceğimizi işaret etti. BBVA bu sene için %3 olan Türkiye büyüme tahminini değiştirmedi. ING aşağı yönlü risklerin yükseldiğine ve Merkez Bankası'ndan bu anlamda faiz indirimi beklentilerinin de artabileceğine işaret etti. Yıl sonu politika faizi beklentisi Hollandalı Mali Hizmetler grubunda %35 seviyesinde. Bürümcekçi yine ekonomist Haluk Bürümcekçi bu sene için %2,9'luk büyüme tahminini şimdilik korurken aşağı yönlü risklerin yükseldiğine, çünkü ilk yarıda büyümenin %2,5'ta kaldığına işaret etti. BDDK rakamlarında dün bankaların net karı Temmuz'da 68 milyar TL olarak açıklandı. Samex verisine baktığımızda sanayide büyüme devam ederken zayıflamanın genele yayılmasında azalma görüldüğüne işaret edildi. Hizmet endeksi de elinin altında kaldı. Ağustos'ta Samex verisi 0,8 puanlık artışla 50,3 seviyesine işaret etti. MSCI Türkiye ETF'i dün New York işlemlerini %1,32 aşağıda tamamladı. CDS'imiz ise 217 bas puanda. Bu arada dünkü büyüme verisinde iş gücünün aldığı pay %36,1'den %20,2'ye indi. Dolayısıyla gelir dağılımında eşitsizlikte artış görüldü. İTO Başkanı Avdagiç'ten dün açıklamalar vardı. Merkez Bankası'ndan gelen normalleşme hamlesi sonrasında bankalardan 3 puanlık bir kredi faizi indirimini hızla bu hafta açıklamaları yönünde bir beklenti ortaya koydu. Dünkü makro veri ajandasında aynı zamanda işsizlik vardı. %8,1'lik manşet rakama %30,6'ya yükselen bir atıl iş gücü seviyesi eşlik etti. Türk İş'in dün açıkladığı seviyelere göre açlık sınırı 37.388 TL, yoksulluk sınırı ise 121.786 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonunda aylık %1,21, yıllık 37,90'lık seviyelere geri çekilme söz konusu oldu. Ankara'nın enflasyonunda bugün de İstanbul'dan gelecek İTO enflasyonu verilerini piyasalar merakla bekliyor diyelim ve borsa kırılımıyla devam edelim. 16 hisse dün yükselirken 84 hisse düştü endeksüz içerisinde. Ve SPK'nın açıklamış olduğu hamleler sonrasında dünkü hareketlilikte Destek Finans, Odin Solutions, Tüpraş, Işıklar Enerji ve Ral Yatırım ilk 5'i oluştururken puan bazlı baskılarda Aselsan, Katılım Evim, Astor, Turkcell ve BİM'i dün itibariyle takip ettik. Ve SPK'nın yeni yatırım fonları rehberine ilişkin dün yayınımızda görüşler almaya çalıştık. BBVA Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert değerlendirdi.
1: Reklam. Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Borçlanmaya gidecek hazine. Böylelikle 3 ay içerisinde 12 tahvil ve 4 kira sertifikası takip edeceğiz hazinenin ajandasında. Döviz kurları tarafına geldiğimizde 48.27.80 ile dolar TL Eylül ayının ilk işlem gününde ekranlarımıza yansıdı. 56.05.53'te ise euro TL'yi takip ediyoruz. 1.16.05'te hareket eden bir euro dolar paritesi var. Ağustos ayını bitirirken euronun dolara karşı %1 civarında primi var. Yine sterlinde %0.5 kadar artı yazıldı geçen ay dolara karşı. 1.35.41 ile yeni gün başladı ve dolar endeksi 99.5'da nispeten sakin bir seyirle ekranlarımıza yansıyor. Avrupa tarafına geldiğimizde STOXX 600 dünü %0.6 aşağıda tamamladı. Amerika ile İran arasında gerginliğin tekrar yükselmesi petrol fiyatlarını ve uzun vadeli tahvil faizlerini yükseltti. Bunun da borsaları baskıladığı bir gün geride kaldı. Enflasyon tarafında Almanya, İspanya ve Fransa'da yükselişler açıklandı. Almanya'da AB uyumlu enflasyon verisi yıllık bazda %2,9 seviyesinde açıklandı. Bu hafta Amerika'da Broadcom ve Palo Alto gibi yine çip şirketleri tarafında, altyapı şirketleri tarafında teknolojide önemli bilançolar alacağız. Dolayısıyla öncesinde bu sektörde tedirginlik yaşandığına işaret eden fiyatlamalar gördük. ASML'de %2,9, Siemens Enerji'de %5 civarında düşüşler burada kayıtlara geçti. Sanayi hisseleri dün yine Rheinmetall, Schneider gibi büyük isimlerde yoğunlaşan satışlarla karşımıza çıktı. Ağustos ayı içerisinde STOXX 600 %0,3, STOXX 50 ise %1 kadar yükselişle karşımıza çıktı. 600 tarafındaki negatif ayrımda özellikle İngiltere'deki enerji, ilaç ve yine maden hisselerinin negatif yönde ayrışma sebebi gösterildiğini de belirtelim. Avrupa tarafına geldiğimizde az önce Japonya ve Amerika tarafında aktardığımız faiz beklentileri ne kadar karşılık bulur? Konuyla ilgili Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Primoz Dolenz dün görüşlerini aktardı.
3: Fed'in yıllık ekonomi sempozyumuna katılmak üzere bulunduğu Jackson Hole'da konuşan Slovenya Merkez Bankası Başkanı, ekonomik büyümenin son dönemde beklentileri aştığını ve enerji maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti. Başkan ayrıca İran gerilimleriyle ilgili son gelişmelerde de kayda değer bir iyileşme görülmediğini ifade etti. Dolenz enflasyon hedefimizi güvence altına almak adına Eylül ayında bir faiz artışı yapılması yönünde gerekçeler mevcut. Gelen yeni veriler enflasyon durumunun kendiliğinden çözülmediğini gösteriyor yorumunu yaptı. Dolenz, Aralık ayına gelindiğinde önümüzdeki 3 yıla ilişkin yeni öngörülere ve diğer gelişmelerle ilgili netliğe sahip olacağız. Bu durum bize orta vadeli enflasyon seyri konusunda daha fazla netlik kazandıracak yorumunu yaptı. Frankfurt'taki yetkililer İran savaşına yanıt olarak Haziran ayında borçlanma maliyetlerinde gerçekleştirdikleri çeyrek puanlık artışa yenilerini ekleyip eklememeyi tartışıyor. Gelecek ay faizin %2,5'e çıkarılmasına yönelik yeni bir adım atılmasına kesin gözüyle bakılırken, yatırımcılar bunun ötesinde daha fazla adım atılmasını bekliyor.
2: Ve hemen buradan bir de Amerika tarafına gidelim. Petrol fiyatında yükseliş, tahvil faizinde yükseliş derken de elbette borsa endekslerinin dün baskıda kaldığı bir gün yine karşımıza geldi. Ağustos ayını kapatırken ise Dow'da %1,3, S&P'de %2,6 ve Nasdaq'ta %3,9'luk kazanımlar yazıldı. Interactive Brokers bundan sonrasında piyasanın bu hafta içinde toparlanabilmesi için zayıf bir tarım dışı istihdam verisi görmek istediklerini söylediler. O da Cuma günü gelecek veriye bir atıfta bulundu. Teknoloji ve çip hisseleri dün eksilerle bitirirken Chevron ve Walmart yukarı yönlü kapanışlar yaptı. Bir tarafta Bessent'in açıklamaları vardı. Borç problemlerinin de büyümeyle aşılacağına inandığını söyledi. Borç Amerika'da büyüme güçlenmişe benziyor şeklinde bir değerlendirme paylaştı. Nvidia bu arada çip üreticisi MediaTek'le 3,5 milyar dolarlık yatırım yapacak şeklinde bir haber geldi. MediaTek hissesi bu sabah Tayvan'da bu haberle beraber yükselişe geçti. Trump'ın dünkü açıklamalarında İran'a kontrollü saldırılar düzenlenebileceğine Ve yine Hürmüz'den günde ortalama 30 geminin geçtiğine işaret eden haberler vardı. Goldman Sachs bu seviyeyi 15-16 gemi gibi hesaplamıştı. Savaş öncesinde seviye 22 ila 24 gemi şeklinde haberde ifade edilmişti. Trump aynı zamanda 9 ilaç şirketiyle fiyat anlaşmasına vardığını da ortaya koydu. Anthropic, Nvidia destekli Lambda ile 3,5 milyar dolarlık bir bulut anlaşmasına imza attı. Haberi de dün yine paylaşıldı. Ve buradan bir de vadeliler tarafına geldiğimizde bugünkü Jones verisi ve Dell bilançosu öncesindeki seyri de aktaralım. Şu anda bardağın dolu tarafı, boş tarafı, Amerika'da vadeliler karar vermedi ve karışık bir seyirle karşımıza geldi. Tahvil faizlerini 30 yıllığa gömdüğümüzde Ocak ayından bu yana bakıldığında %5'in üzerinde kaldığı gün sayısı 55. Bu da 2006'dan bu yana görmediğimiz bir performansa işaret ediyor Amerika'da. 10 yıllık tahvil faizi 4.78'de, 5 yıllık faizi 4.5 düzeyli 2025'in Ocak ayından bu yana en yükseklerde işlem gördü. Bu harekete bu sabah Japonya'nın 10 yıllığı da 30 yılın zirvesiyle katılmış vaziyette. Bugün yine 2 yıllıkta 4.35, 10 yıllıkta 4.78 ve 30 yıllıkta 4.27 ile işlemler devam ediyor. Peki Fed ile ilgili fiyatlamalarda neredeyiz? Dün bir ara Eylül ihtimali %74'ü gördü. Bu sabah ise %67,4 ile karşımızda. Aralık ihtimali %56,6. Dolayısıyla ara seçim öncesinde bir faiz artırım ihtimalini Kevin Warsh'un Jackson Hole açıklamaları sonrasında piyasa daha olası görüyor bu sabah diyebiliriz. Şu anda 3.63 ile piyasaya yansıyan Fed'in işler faizinin seneyi 4'te bitireceği ile ilgili bir fiyatlama söz konusu swap piyasasından yapılan hesaplamalara bakıldığında. Buradan bir de Asya tarafına geçecek olursak yoğun biçimde verileri aldığımız bir sabaha uyandık. Çin tarafında özel sektörün hazırladığı Rating Dog imalat PMI Ağustos'ta 51,5'da beklentileri aşarken sektörde büyümeyi teyit etmiş oldu. Güney Kore tarafında bu ay ihracat %68,7 arttı beklentilerin üzerinde. İthalat artışı ise %22,5'la tahminlerin bir miktar altında kaldı. S&P Global'in açıkladığı Güney Kore imalat PMI Ağustos'ta 53,1'den 52,3 seviyesine düşse de yine de 50'nin üzerinde kaldı. Dolayısıyla sektör burada büyümeyi sürdürdü diyebiliriz. İkinci çeyrekle ilgili Japonya'dan gelen sermaye harcamaları verisi eksi beklenirken yıllık %1,6 yükselişiyle pozitif yönlü bir makro sürpriz yapmış oldu. Aynı zamanda yine bu tarafa döndüğümüzde S&P Global'in hazırlamış olduğu global imalat PMI verisi de yine Japonya tarafında Ağustos'ta 55,1'den 54,9'a hafif bir geri çekilmeye işaret etti. Bu arada Güney Kore basında baktığımızda NHK'ye baktığımızda kulis haberleri yer aldı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ve Japonya Maliye Bakanı Katayama ile görüşerek bir faiz artırımına daha ihtiyaç olduğu ile ilgili görüş beyan ettiği ifade edildi. Bu haberle birlikte bir de halka arzlar diyelim. Hong Kong'da halka arz olan Shein ilk gününde %10 değer kaybetti. 1,7 milyar dolarlık halka arzı sonrasında. Asya'nın karma seyrini aktardıktan sonra bir de emtia ve kripto ile devam edelim. Risk iştahı burada nasıl karşılık buldu? Bir de orayı aktaralım. Öncelikle altın geldi karşımıza 4431,5 dolarla. Altın fiyatı Ocak ayından bu yana en iyi grafiği Ağustos'ta geride bıraktı. Gümüşe döndüğümüzde Ağustos'ta %15 kazanımı vardı. Platin ve Palladium ise Aralık ayından bu yana en iyi aylık performansla grafikleri noktaladı. Gram altına geldiğimizde 6888 TL'ye doğru bir geri çekilme söz konusu. Gümüş fiyatı bu sabah 66,5 dolar sularında işlem görüyor. Petrolde az önce haber akışını aktardık. Bu sabah geldiğimiz seviyelerde 86 dolar 69 sentte. Dolayısıyla %1 kadar yükselen bir Amerikan tipi ham petrol var. Bir de Brent petrolde 91 dolar 19 sente yükseliş söz konusu oldu diyebiliriz. Kripto para tarafına gelecek olursak burada da Bitcoin geçen ay içerisinde 81 bin doların üzerini gördükten sonra ayı tamamladı ve Eylül'e 78.690,5 dolarla hafif kırmızı bir ekranla karşıladı ve bu arada Ethereum'da 2474 dolarla hafif bir yükselme çabası yatay da olsa ekranlara yansıdı. Rakamları şöyle hızlıca bir turladıktan sonra reklam arası verelim, dış basında buluşalım.
4: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: Reklam. Paraf paraf.
5: dünyası, güzellikler dünyası.
0: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dış basın köşemizde devam ediyoruz. İlk söz programına Bloomberg HT ekranında ilk durağımız Financial Times olacak. Her sabah olduğu gibi o tarafta gelen istifalardan bir tanesi önemli. Amerika tarafında özellikle tabii savunma bakanıyla kafa kafaya geldiği belirtilen isimlerden Dan Driscoll'un istifa ettiğini görüyoruz. Pete Hegseth'le anlaşamadığı için. Bu arada Pete Hegseth'le de ilgili acaba başkanlık yarışında aday olur mu konuyla ilgili soru işaretlerine Trump bu konuyu konuşmak için vaziyet henüz prematüre şeklinde bir yanıt vermişti. Amerika'da sosyalizmin yeni yüzü şeklinde şövalyeleri mercek altına almışlar. Avrupa tarafında Maliye Bakanları Rusya Maliye Bakanını adeta izole eden bir performansla karşımıza çıktı. Trump veri merkezlerini eleştirenlere kaybeden tarafta terste kalmayı ve fakirleşmeyi tercih ediyorlar şeklinde bir çıkışta bulundu. Shane tarafında halka arz gerçekleşti Hong Kong'da ve %10 ilk günündeki değer kaybına işaret ediyor diyebiliriz. Hemen bir de Financial Times'dan geçelim bir başka dış basın köşemize. Orada da Wall Street Journal'ın kapak sayfası karşımıza geldi. Aynı şekilde buradaki haberlerde dikkat çeken diğer haberlerde neler var dediğimizde özellikle İran'la ilgili yine Hürmüz'ün kontrolünün ne olacağına ilişkin soru işaretleri var. Antropik'in bulut konusunda 35 milyar dolarlık anlaşmaya Nvidia destekli Lambda ile vardığına işaret etmişler. Amerikan SPK'sı SEC tarafında yatırım firmalarına gerçekten borsaya halka arz olacak yeni girişimler açısından hisse senetlerine erişimleri var mı yok mu? Bu konuda daha fazla şeffaflık istediklerine işaret ediyorlar. Özellikle SpaceX'in halka arzında bu hisselere erişimi olduğunu iddia eden bazı fonların elinde bu hissenin olmadığının ortaya çıkması sonrasında bununla birlikte yine kapak sayfada farklı başlıklarda yer almakta diyelim. Özellikle çocuklu aileleri çekmek konusunda Seattle ve DC'nin bugünkü yine öne çıktığı başlığı da Wall Street Journal'dan aktaralım. Tahvil piyasası gelişmelerini de Bloomberg'den değerlendireceğiz. 30 yıllık Amerikan tahvil faizinde biz bu sene 55 gün %5'in üzerinde kaldık. 2006'dan bu yana görmediğimiz bir performansla karşı karşıyayız. Aynı zamanda yine geçen hafta içerisinde 5.34'lere kadar yükselip 2007'den bu yana en yüksekleri gördüğü de hatırlatıldı. Amerikan Hazine Bakanı Besant'ın likidite destek programı ile karşımıza çıktığını görüyoruz ama burada yorum verenler bunun ancak kovaya bir damla olarak yansıyacağını, daha çok Amerika'nın bütçe yapısıyla alakalı yeni kanunlar geçmesini beklediklerini

0: ifade ediyorlar. 30 yıllık tahvil faizleri tabii emeklilik fonları gibi önemli aslında. Niş yatırımcılar açısından da takip edilmesi gereken bir başlık. 31 trilyon dolarlık Amerikan tahvil piyasası içerisinde demişler. Detaylara bakıldığı zaman yapay zeka ile ilgili gelişmeleri fiyatlamaya da devam edeceğimize yine işaret ediyor piyasadan detaylar. Bu anlamda elbette tahvil faizleri borsayı ne kadar baskılar soru işaretlerinden bir tanesi. Yine de Amerika'nın borç maliyetlerini ciddi anlamda artırdığı ve bunun da endişe kaynağı olduğuna işaret ediyor haberden detaylar. Amerikan hazinesinde yine 215 milyar dolarlık da bu arada şirket tahvilleri tarafında Eylül'de alımda olduğuna da işaret etmişler haberin alt satırlarına baktığımızda. Hal böyleyken bir de yurt içi basına geçelim. İlk durağımız her sabah olduğu gibi Bloomberg Business Week Türkiye olacak. Reel sektörün 205 milyar dolarlık riski başlığını dergimizde Semih Albayrak sizler için kaleme aldı. Türkiye ekonomisi enflasyonu düşürme hedefiyle yürütülen sıkı para politikasının sürdüğü ve Türk lirasının reel olarak değer kazandığı bir dönemden geçiyor. Bankacılık ve finans dışındaki şirketlerin net döviz açığı rekor seviyelere yaklaşırken üreticilerle sanayiciler yüksek kredi maliyetleri, aşırı değerlenen TL ve yurt dışı talebin zayıflaması kıskacında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Detayları dergimizde okuyabilirsiniz diyelim. Ve bir diğer başlıkta dün büyüme verisini aldık. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrehan Aktuğ yayınımızda değerlendirdi.
1: Sıkı para politikası çalışıyor. Talebi yavaşlatıyor. Talebi yavaşlattığını artık bence bu noktada da gerçekten çeyrekler sonra ilk defa bu kadar bariz bir şekilde görüyoruz. Tabii ki hala pozitif ama çok ciddi bir sapma var. Önceki çeyreklerle kıyasladığımızda. O yüzden buradaki yavaşlamayı görebiliyoruz. Ya burada tabii sadece sıkı para politikası değil, üzerine gelen risk artırımı, savaşlar, yine dediğim gibi altındaki düşüş, hızlı düşüş. Bunların hepsinin birleşimiyle birlikte burada bir yavaşlama gördük ve bu belirsizlik ortamında yatırımın da düşmesini beklerdik. Ki onda da çok ciddi bir düşüş olmuş. Evet, işte uluslararası ticaretteki ikame etkisiyle birlikte ihracat kompozisyonu biraz daha bizim lehimize işlemiş diyebiliriz. Ama bunların hepsi aslında geçen aylardaki gelişmelere baktığımızda beklediğimiz gelişmelerdi. Ben o yüzden gelen verinin beklentilerle oldukça uyumlu geldiğini düşünüyorum. Çok sürpriz bir kalem açıkçası şu noktada göremiyorum. Kamudaki daralma zaten sıkı para politikası ile birlikte eşgüdümlü bir şekilde hareketi gerektirdiği bir hamle olarak her zaman söyleniyor zaten bu dezenflasyon sürecinde. Bu çeyrekte burada ciddi bir katkı gördük bu taraftan diyebiliriz. Yani bunun birazcık dönemsellikten arındırılıyor ama yani çeyrekten çeyreğe buradaki etki değişebiliyor. Bundan dolayı bence bir önümüzdeki çeyrekleri de görerek tam olarak bu konuda yorum yapmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ama en azından bu çeyreklik gördüğümüz kadarıyla sıkı para politikasına eşlik eden bir mali politika etkisini burada görmüş olabiliyoruz. Çünkü ciddi bir sıkılaşmanın göstergesi olmuş oluyor bu -1.8'lik oran.
0: Ve buradan bir de içerideki basında öncelikle internet basınına geçelim. Orada da Habertürk.com diyeceğiz. İTO Başkanı Şekip Aldagiç'in fotoğrafı var. Aldagiç'ten bankalara kredi faizlerini aşağı çekme çağrısı geldi. Aldagiç bankaların kredi faizlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık faiz indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz dedi. Ekonomi Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ne kadar tüketim o kadar büyüme diyor. Hane halkı tüketimi %2,3'lük gayri safi yurt içi hasıla büyümesine 2,34 puan katkı verdi. İthalatın ihracattan hızlı düşmesi net dış dengenin katkısını pozitife çevirdi. Sanayiden pozitif katkı gelirken inşaat daralma bölgesine geçti. Hürriyet'in ekonomi sayfasında Şam Havalimanı gün sayıyor dediler. 4 milyar dolarlık havalimanı 31 milyon yolcuya hizmet verecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Azerbaycan ve Romanya'ya kadar geniş coğrafyada milyar dolarlık projeler yürüten Kalyon İnşaat Suriye'de yoğun çalışıyor. 4 milyar dolarlık Şam Uluslararası Havalimanı projesini anlatan yönetim kurulu başkanı Murat Han Kalyoncu yıl sonunda ilk faz bitecek. 6 milyon yolcuya hizmet verilecek. 4 faz bitince toplam 31 milyon yolcu kapasiteli olacak dedi. Sabahın ekonomi finans sayfasıyla devam ediyoruz turumuza. En ucuz elektrikli geliyor 1,3 milyon TL dediler. Elektrikli araçta TOG ses getirecek bir hamle yaptı. T6X modelini 1 milyon 300 bin TL gibi oldukça düşük fiyat hedefiyle Haziran 2027'de pazara sunacak firma üretimini de ilk etapta 150 bine çıkaracak. Milliyet gazetesinin yine ekonomi sayfasında Türkiye kesintisiz 24 çeyrek büyüdü dediler. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2,3 büyürken kesintisiz büyüme serisi 24 çeyreğe çıktı. Hane halkı tüketimi ve net dış talep büyümeyi destekledi. Sanayi ise yeniden artıya geçti. Cumhuriyet gazetesi turda son durağımız olacak. İşsizlik ve açlık arttı dediler. Açlık sınırı 37 bin lirayı aşarken geniş tanımlı işsizlik %30,6'yı buldu. Türk İş'in Ağustos araştırmasına göre yoksulluk sınırı 121.786 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 9.313 TL'ye geçti. Ve biz haftaya başlarken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir rehberle karşılaştık. Özellikle tabii serbest fonlar burada yakından takip edilecek önümüzdeki süreçte. Bir de tabii BIST 30'daki endeks oluşumuna ilişkin gelişmeler izlenecek ama öncesinde Perform Portföy fon yöneticisi Altan Aydın düzenlemeleri Bloomberg HT yayınında değerlendirdi. Paylaşalım.
2: Yani gerekli ama yeterli olmayan bir düzenleme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir geçiş düzenlemesi olduğu kanaatindeyim. Yani piyasadaki sistematik riskin ve piyasa dinaminin bozulmadan hızlıca bu geçişi yapabilmesi için şimdilik bu kadar sert düzenlemeler olduğu kanaatindeyim. Bazı yani 10 maddede eğer sıralayacaksak bunun 6-7 tanesi çok olumlu ve piyasaya katkı sağlayan faktörler, düzenlemeler. Ancak diğerlerinde bazı düzenlemelerin gelmesi gerektiğini, özellikle sermaye piyasasının gelişmesi adına istenen hedefe ulaşmakta tam olarak faydalı olabileceği düşüncesinde emin değilim açıkçası. Bazı şeyleri sınırladılar. Dolayısıyla özellikle bizim şikayetçi olduğumuz aşırı büyüme, koordineli işlemler, arşa çıkan değerlemeler vesaire, bunları sınırlayacak, bu açıdan olumlu. Fakat tabii daha önceki uygulamalarda olduğu gibi biraz kurunun yanında yaş dayanması söz konusu açıkçası. Onu da söylemem lazım. Şimdi bizim daha önce şu ana kadar geldiğimiz konjonktürde sorunlarımız nelerdi? Birincisi bu fonların borçlanması. Bu konuda atılan adım bence çok olumlu. Yani pay repo konusuyla ilgili atılan adımın çok olumlu olduğu kanaatindeyim. Bence en önemli adımlardan biri bu. İkincisi, özellikle bu serbest fonların sınırlandırılması, yani ağırlıkların sınırlandırılması aslında genel olarak tüm düzenlemeler için şunu söyleyebilirim. Serbest fonlar tür olarak, yani fon türü olarak biraz günah keçisi ilan edilmiş gibi duruyor. Hı hı. Ben sorunların hiçbir zaman fon türleriyle ilgili olduğunu düşünmedim açıkçası. O yüzden yani şunu net olarak söyleyebilirim ki aslında şu anda piyasada konuşulan endeks değişiklikleri, fiili dolaşım oranları vesaire, bunlar dahil olmak üzere bence asıl problem suni fiyat oluşumu ve koordineli işlemlerdir. Dolayısıyla bunlara yönelik adımlar gelmedikçe fon türleriyle ilgili ne kadar önlem alırsanız alın, BIST 30 sınırlamalarını da düşündüğünüzde biz bu problemlerle yeniden karşılaşabiliriz.
0: Dün gelen işsizlik verilerini de Secret CV CEO'su Okan Tütüncü değerlendirdi.
3: Önce bir sonuçlara bakmak lazım. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında neden işsizlik hiç de fena olmayacak bir şekilde azalmaya başlamıştı?
0: Evet.
3: Bayramla beraber, ki kesin olarak hani şudur diyemem demek doğru değil ama bayram ve turizmin başlaması bütün sektörlerde bir hareket sağladı. Zaten tüm tüm iş verilerine baktığınız zaman Türkiye'nin %60'ı, 55-60'ı hizmet sektöründe çalışıyor. Sanayiye baktığımız zaman yaklaşık son birkaç yıldan beri sanayide bir düşüş var. Tabii ki genelden bahsediyorum, spesifik olarak belli sanayideki belli sektörler, hareketli savunma gibi, teknoloji gibi, öte yandan bazı sektörlerde daha zayıf gidiyor. Dolayısıyla savunma düşüyor, hizmet sektöründe bir artış söz konusu. Öte yandan inşaatta biraz hareketlilik var. Her ne kadar son bazı veriler düşük gelse de inşaatta da devletin yaptığı birçok hareket vardı. Ondan dolayı istihdamda bir artış söz konusu oldu ama baktığımız zaman bütün firmalarda, yani hem Secret CV özelinde hem de genel baktığımız zaman firmalar özellikle ilan yayınlama konusunda daha yavaş hareket ediyorlar. İlan yayınlasalar bile daha elemanı alma, mülakata çağırma konusunda yavaş hareket ediyorlar. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi birçok firmanın dediğim gibi yani iyi giden firmalar da var, stabil giden firmalar var. Sektörde daralan sektörlere bağlı eleman sayısını azaltan firmalar da var. Ve verimlilikleri düştüğü için yani perakende de böyle mesela, organize perakende de böyle. Turizmde mesela Mayıs-Haziran'da iyi gitmesine rağmen Temmuz'da düştüğünü söyleyen veriler var. Henüz daha tabii bakamadık biz birçoğuna henüz daha. Ama en önemli sebep firmalar yaklaşık bir yıldır %5 ila %25 arasındaki elemanlarını herhangi bir sebepten dolayı, yani işten kendisi çıkmış olabilir veyahut da verimlilikten dolayı düşmüş olabilir, den dolayı ayrıldığı için ortalaması %15 gibidir bu, yenilerini alma konusunda yavaşlamıyorlar. Bu da bizim tüm Türkiye olarak istihdamda işsizliğimizin bir tık ileri gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Hele ki turist sayısında yeterli artış olmadığı için dolayısıyla bunlardan kaynaklanan satışlar da azaldı.
0: Devam ediyoruz efendim İksöz programına. Ekons Danışmanlık Yönetici Ortağı Ferhat Yükseltürk bu sabah bizimle birlikte. Ferhat günaydın, hoş geldin yayınımıza. Dün aldığımız büyüme verilerini önce seninle bir yorumlamak isteriz. Dün baktık tüketim tarafında %3,5'luk bir artı, inşaat tarafında %1,9'luk bir eksi yazdı. Diğer tarafta yine artı tarafta %13,3'le tarım bu defa olumlu yönde bir sürpriz yaptı. Sanayi tarafında sınırlı da olsa bir artı var. Yine net dış denge açısından baktığımızda bir artı var ama kompozisyonunu tartışabiliriz. Sonuçta dün gelen büyümeyi sana göre ne kadar kaliteli ve ne kadar sürdürülebilir görmek lazım. Bir kez daha büyümenin motoru tüketim olmuş gibi gözüküyor.
4: Günaydın Zeynep. Tabii söylediğin gibi aslında büyümenin motoru tüketim. Uzunca bir süredir Türkiye'nin üzerinde baktığımızda tüketim. Yani bu aslında sadece Türkiye özelinde de bakmamak lazım aslında. Genelde Batı ülkelerinde, Amerika başta olmak üzere tüketim büyümenin ana motoru. Eğer tüketim yoksa büyüme olmuyor. Ama bize tabii sanayi tarafındaki o yavaşlama biraz büyümenin kompozisyonu özelinde tabii insanların kafasında belli soru işareti yaratıyordu. İnşaatın zayıflığı olması biraz dönemsel de bakmak lazım. Özellikle yüksek faiz ortamının en çok vurduğu sektörlerden birisi inşaat. Tarımdaysa tabii geçen yıldan farklı olarak geçen yıl büyük bir don felaketi yaşamıştık. Bu yılsa öyle bir felaket yaşamadık. Çok şükür. O yüzden de biraz daha tarımın geçen yıla kıyasla büyümede önemli olduğunu görüyoruz. İşte bunu tarım fiyatlarında da görüyoruz aslında. Enflasyon özelinde de tarımın özellikle yaz döneminde biraz daha destek veren tarafta geçen yılın aksine olduğunu gördüğümüz bir dönemden geçtik. Şimdi önümüzdeki yıl dönem için büyüme beklentilerine baktığımızda tabii yılın son çeyreği ve üçüncü çeyrekte büyümenin biraz daha hızlanmasını beklerim. Özellikle son çeyrekte bu faiz indirimlerinin Ağustos ayında Merkez Bankası'nın tekrardan %37'ye çekmesi ve belki önümüzdeki aylarda bir ya da iki faiz indirimi yapacak oluyor olması bence büyüme tarafında bir miktar daha olumlu şekilde yansıyacaktır. Burada petrol fiyatları biraz daha etkili olacak. Senin de söylediğin gibi aslında dış açık kompozisyonu açısından hem bunu takip ediyoruz hem de aynı zamanda büyüme açısından da takip ediyoruz. Çünkü enerji fiyatlarının yüksek seyrediyor olmasının da büyüme üzerinde aşağı yönlü baskılayıcı bir etkisini görebiliriz. Şu andaki konjonktürde Brent fiyatları halen 90 dolar seviyesinde devam ediyor. Rafineri marjları oldukça yüksek seviyelerde. Bu da tabii ister istemez hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında bazı sorunlarla karşılaşmamıza neden oluyor.
0: Şimdi dünkü yine verinin kompozisyona bakınca mesela net ihracatın büyümeye katkısı 0,57 puan diyoruz. 6 çeyreğin ardından buradan ilk pozitif katkı geldi diyoruz ama ihracat düştü. İthalat daha çok düştü. O yüzden böyle oldu şeklinde bir kompozisyon da burada söz konusu. Şimdi bunların hepsini bir dezenflasyon süreciyle üst üste oturacak olursak bizde normal şartlarda iç talep baskılanacaktı. Ve bu anlamda büyümenin motoru net ihracat tarafı olacaktı. Dolayısıyla içeride enflasyon körüklenmeden işsizlik rakamlarının düşük tutulması açısından da istihdamı korumak açısından da bir pozitif haneye yazacaktık. Şimdi buradan baktığında bu fotoğrafın biz neresindeyiz? İç talepte bundan sonrasına ilişkin daha fazla soğuma emaresi bekler misin? Net ihracat tarafında kalıcı ve düzgün bir toparlanma diyelim. Hani o düştü öbürü daha çok düştü falan gibi bir şey değil de hani biraz daha arzu ettiğimiz şekilde hani ihracatın kendi şöyle bir gümbür gümbür katkı verdi diyeceğimiz performansın gerçekleşmesi için ne olması lazım?
4: Şimdi iç talep tarafında tabii bence hala baskılı. Yani ne kadar biz %3-3,5 büyüme görsek de aslında iç talebin geneline baktığımızda öyle çok uçan kaçan bir iç talep görmüyoruz. Yani bunu da nereden anlıyoruz? Aslında ciro endekslerinde öyle çok aşırı bir artış görmüyoruz. Aynı zamanda kredi büyüme hızları halen zaten belli kontrol altında devam ediyor. Neredeyse enflasyon oranında bir kredi büyüme oranı gerçekleşiyor şu anda. Buna bağlı olarak da aslında iç talebin daha da baskılanmasını gerektirecek ben bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada para politikası açısından da çok yapılabilecek bir alan ya da bir aksiyon alanı olduğunu da düşünmüyorum. Tabii dış talep tarafı biraz daha ihracat açısından önemli olacak. Şu anda da dış talebi baskılayan işte bizim elimizde olmayan unsurlar var. İşte bunlar neler? Körfez krizinin yarattığı küresel taraftaki enerji krizi. Özellikle Avrupa'yı çok etkileyen bir kriz. Keza önemli pazarlarımızdan olan Orta Doğu tarafında yaşanan jeopolitik krizler. İşte Körfez alanının kapalı oluyor olması. İşte kuzey tarafa baktığımızda Rusya-Ukrayna krizinin halen devam ediyor olması. Bunlar bizim önemli pazarlarımız. Burada ihracatın tekrardan o hani büyümeye çok aşırı olumlu katkı verebilmesi için bu pazarların da açılıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Buralardaki sorunlar ortadan kalkmadan da hani net ihracattan böyle gümbür gümbür bir ne diyelim katkı bekliyor olmak bence çok gerçekçi değil. Mevcut konjonktürde bu açıdan hani Merkez Bankası açısından da baktığımızda, hükümet politikası açısından da baktığımızda çok ekstra yapılabilecek bir alan olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Diğer yanda tabii gelir dağılımında eşitlik eşitsizlik babında da yine değerlendirmiş olalım büyüme verisini. Çünkü ücretinin aldığı pay %36,1'den %20,2'ye indi. Hani kur korumalı mevduat zamanında zaten gelir dağılımında eşitsizliği artıran bir unsur olduğundan bahsetmiştik. KKM artık hayatımızdan hani tırnak içerisinde kazasız belasız çıkmış vaziyette, hayırlı olsun. Ama diğer tarafta yine de gelir dağılımında eşitlik adına çok da bir yol kat edemiyoruz gibi gözüküyor. Ne dersin?
4: Yani tabii şimdi KKM'yi biz o dönemde hani çok ön plan alıyorduk ama gelir adaletsizliğindeki ana faktör KKM midir dersek bence çok değil. Burada özellikle bizim maliye politikamızla alakalı sıkıntılar var. Özellikle vergi politikamızda o gerçekten de gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak bir vergi politikamız maalesef yok. Daha çok dolaylı vergilere dayanan bir vergi politikamız var. Bu da gelir adaletsizliğini daha da körükleyen, yani literatürde de böyle açıklanan bir vergi politikası. Bunu daha kolay alabildiğimiz için üzerine gittiğimiz, işte başta ÖTV olmak üzere dolaylı vergilere yüklendiğimiz bir dönemden geçtik. Burada kamu maliyesi açısından baktığımızda aslında bizim bütçe açığımızda, işte borç yükümüzde diğer benzer ülkelere kıyasla oldukça iyi durumda. Ama bizim vergi toplama kompozisyonumuz ve bu aldığımız vergileri tekrardan dağıtma kompozisyonumuz maalesef istediğimiz ölçüde değil. Mevcut durumda da o gelir adaletsizliği daha da artıyor. Zaten yüksek faiz ortamından geçiyoruz enflasyonla mücadele politikası çerçevesinde. Bu yüksek faizin yarattığı yüksek reel faiz var. Yüksek reel faizde ister istemez daha yüksek sermayeye sahip bireyler özelinde geliri daha da artırıyor. Neye karşılık artırıyor? Tabii daha alt grupta olan, gelir diliminde daha alt grupta olan kişilerin gelirlerine kıyasla azaltmak zorunda kalıyor. Bu da gelir adaletsizliğini artırıyor. Ücretlerin aldığı pay sürekli olarak düştü bu dönemde. Yani şu anda baktığımızda yılbaşında yapılan asgari ücret zammı sonrasında asgari ücretin uzunca bir süredir yoksulluk sınırının altında olduğunu görüyoruz. Hatta açlık sınırının altına geldiği görünüyor. Bu da çok sürdürülebilir değil tabii ister istemez. Bu açıdan bizim biraz daha bu maliye politikasında bu yeniden bölüşüm, yeniden dağıtımı önceleyecek politikalara biraz daha etkinleştirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi bir yandan tabii büyüme verisinin kompozisyonunu konuşuyoruz. Diğer taraftan sen de söylüyorsun bu sene için bir veya iki kere faiz indirimi artık yolda diye bakılıyor. Dün gene aracı kurumlara baktığımız zaman özellikle yabancıların yapmış olduğu değerlendirmeler büyümede aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etti. Çok bir büyüme revizyonu bu veriden sonra görmedik ama ilk yarı %2,5 büyümeyle kapattığımız için ekonomi yönetimi de söylüyor. OVP'nin hafif altında bir büyüme performansıyla bu sene kapanabilir diye. Şimdi buradan baktığın zaman merkezin ne kadar bir faiz indirim marjı var, onu da konuşalım. Herhangi bir hani tırnak içinde dolarizasyon riskini tetiklememek açısından.
4: Bence Merkez Bankası mevcut konjonktürde pozitif reel faiz vermeye devam etmek zorunda kalacak. Çünkü bizim şu andaki en önemli politikamız. Ben yani %30 yıl sonu enflasyon görecek olursak burada büyük ihtimalle 3 ila 4 puan üzerinde bir faiz vermeye devam edeceğimizi düşünüyorum. O açıdan da %30'da bitirdiğimiz varsayımda %34 ile politika faiziyle de seneyi kapatacağımızı öngörüyorum açıkçası. Zaten şu andaki durumda en önemli politika araçlarımızdan birisi kur politikası. Yani kurun öngörülebilir olduğu ve kurun belli politika içerisinde gün gün değer kaybettiği bir para politikası içerisinden geçiyoruz. Bu da kur beklentilerine belli şekilde çıpalıyor ve buna bağlı olarak da enflasyon beklentilerinin çıpalanması hedefleniyor. Bunu bozmayacak bir politika içerisinde olmak zorunda kalacak Merkez Bankası. Bu açıdan da ben her zaman için yani dolar riskini, döviz riskini artırmayacak şekilde politika faizinin belirleneceğini düşünüyorum.
0: Şimdi politika faizinin tabii piyasaya yansıması ne olur onu konuşmak lazım. Hani Fed'de de mesela diyoruz ya mesela işte faiz şurada, işler faiz burada. Şimdi bizde de öyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti üzerinden takip ediyoruz daha ziyade. Bir yandan da tabii mevduat tarafında yavaş yavaş aşağı yönlü faiz kıpırdanmaları gördük. İTO Başkanı Aldagi işte diyor ki biz bunu kredilerde de görmek istiyoruz. 3 tam puanlık bir indirim bankalardan hızlıca bu hafta içinde açıklama gelsin diye bekliyoruz. Şimdi senin böyle bir beklentin var mı diye soracağım. Bankalar kendi faizlerine tırnak içinde bu normalleşmeyi acaba ne zaman yansıtacaklar?
4: Ya bankalar hemen faiz indirimi olur olmaz bunu yansıtmak istememesi bence doğal. Neden? Çünkü önümüzde zaten bankalar açısından baktığımızda bir belli kısıtlamalar var. Kredi büyümesi anlamında. Şimdi krediye talebin de yoğun olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda bankalar kredileri çok hızlı bir şekilde satabildiği bir ortamda ister istemez tabii ki de en maksimum şekilde karlılığını artıracak faiz oranıyla kredilerini satmak isteyecektir. Tabii burada son 1,5-2 yıldır bankaların karlılıklarının da enflasyonun altı nerede? Enflasyon seviyelerinde, öz kaynak karlılıklarının enflasyon seviyelerinde gerçekleştiğini göz önüne alacak olursak, yani mevduat faizinin altında gerçekleştiğini göz önüne alacak olursak, bir şekilde buradaki kar sorununu da çözmek isteyecektir mevcut konjonktürde. Bir de önümüzdeki dönem biraz daha belirsiz bir dönem. Çünkü jeopolitik risklerin, enerji krizinin, buna bağlı olarak enflasyon risklerinin halen güncel olduğu bir dönemde. Daha işte geçen hafta körfez krizi çözüldü mü acaba derken tekrardan son saldırılarla Brent petrolün 90 doların üzerine attığını gördük. Eğer bir miktar daha burada durum sertleşirse Merkez Bankası belki tekrardan %40'a doğru faizleri çekmek zorunda kalabilir. Ve böyle bir konjonktürde bankalarda biraz daha görmek isteyecektir önünü. Bu açıdan ben hızlı bir faiz indirimi beklemiyorum. Biraz daha kademeli bir iniş görebiliriz.
0: Bu durum bankaların aktif kalitesine nasıl yansır, bilançolarına nasıl yansır bir de bu tarafı da değerlendirelim. Çünkü aslında tabii bir net faiz marjı toparlanması beklentisi, bir öz kaynak karlılığında tekrar enflasyon üzerine doğru toparlanma beklentisiyle başlamıştı yıl. Ama sonrasında farklı dinamiklerle tabii bu beklentiler biraz daha ötelendi. Sana göre ne zaman hayata geçer?
4: Ya aktif kalitesi tarafı aslında son 2 yıldır, 3 yıldır dezenflasyon programı içerisinde olduğumuz ve sıkı para politikası sürecinde olduğumuz göz önüne alacak olursak aslında çok bozulmadı. Yani benim beklentimin de ötesinde iyi kaldı. Belki bunun en önemli faktörlerinden birisi o bankaların aylık büyüme limitleri nedeniyle bunu kullandırırken daha seçici davranmaları da olmuş olabilir. Yani TGA oranlarına baktığımızda halen %3 seviyelerinde gerçekleşiyor ki bu küresel ortalamalara göre de baktığımızda oldukça sürdürülebilir seviyelerde. Ama karlılık tarafında tabii o senin de söylediğin gibi sene başındaki o faiz indirim patikasından ziyade biz mecburen faizin arttığı bir dönemden geçtik. Oldukça da uzunca bir süre. Şimdi bunun yaralarını sarmaya çalışan bir bankacılık bilançosu var. Net faiz marjında o sene başındaki beklediğimiz iyileşme bir türlü gerçekleşmedi. Eğer hızla 37'ye gelip daha sonra da 35-34'lü seviyelere gelebilirsek yıl sonuna doğru bence yılın ikinci yarısı en azından son çeyreğe belki de bankacılık sektörü açısından daha olumlu olabilir. Önümüzdeki yılda büyük ihtimalle bir seçim atmosferine girdiğimiz bir dönem olacak 2027 yılı. Bu açıdan orada da ben faiz marjının biraz daha görece iyileşmesini beklerim.
0: Bir yandan tabii içeride tüm bu gelişmeleri biz takip ediyoruz. Diğer tarafta da yurt dışı da elbette bizim piyasalarımızı etkilen unsurlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Yurt dışında özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselişi çok dikkat çekiyor. Çünkü borçlanma maliyetleri yükseldikçe borç yükü de ciddi anlamda artmış vaziyette. Özellikle Amerika tarafına baktığımız zaman işte bugün yine 10 yıllıkları 30 yıllıkları aktarıyoruz. Japonya'da yine uzun vadeli tahvillerde ciddi yükselişler var faizler tarafında. Tahvildeki bu satışları da biraz değerlendirelim. Sana göre faizler ne oldu da bu noktaya geldi ve önümüzdeki süreçte acaba bunun çıktıları neler olabilir? Amerika'da verim eğrisinde kısa vadeli bir faiz artış beklentisiyle yataylaşma tahminin var mıdır?
4: Şimdi şöyle, aslında Amerika'daki tahvil faizleri son iki haftada farklı çelişkili açıklamalarla biraz bozulmuş vaziyette. Önce işte Hazine Bakanı Besant'tan gelen biraz daha uzun vadeli tahvil alımlarının artırılacağı haberi uzun vadeli tahvillerde bir miktar yavaşlamaya neden oldu. Kısa vadeli tahvillerde daha da düşüşe neden oldu. İşte tüm riskli varlıklarda başta altın olmak üzere bir artış gördü. Sonrasında geçen hafta Walsh'un verdiği daha sert mesajlar. İlk önce uzun vadeli tahvil tarafında biraz daha yatay, kısa vadeli tahvillerin özellikle 2 yıllıkların 4.30'ların üzerine atmasıyla sonuçlandı. Herkes de acaba işte Şahin Fed uzun dönemli enflasyon beklentileri iyileşiyor mu diye böyle bir beklenti oluştu. Ama dünle beraber birdenbire havanın bozulduğunu gördük. İşte senin de söylediğin gibi sadece Amerika'da değil, Japonya'da, keza Avrupa'da uzun dönemli tahvillerde de bir artış var. Bence bu mevcut konjonktür çok böyle açıklamalarla ya da işte kısa vadeli faizleri 25 bips daha artırayım, 25 daha artırayım da çözülebilecek bir sorun olmaktan çıkmaya başladı. Özellikle borç yükünün yüksek olması, bunun sürdürülebilirliği açısından uzun vadeli primlerde biraz daha fazla talep edilmesi piyasa tarafından merkez bankalarına aksiyon almak zorunda bırakacak. Herkes bunun sıkılaşma yönünde olacağını söylüyor. Ama ben biraz daha bunun sıkılaşmayla çok çözülemeyecek noktaya doğru geldiğimizi mevcut büyüklükler itibariyle düşünüyorum. Burada Fed'den biz önümüzdeki dönemde faiz artırımından ziyade bence bilanço operasyonu görmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Nasıl hazine şu anda uzun vadeli tahvilleri alımla uzun tarafı baskılamaya çalışıyor ki bu sadece bence bir sinyal etkisiydi. Fed de bu operation twist dediğimiz yani uzun vadeli tahvilleri alıp kısa vadeli mevcuttaki portföyündeki tahvilleri satma yoluyla bunu dengelemeye çalışacaktır. Yani mevcut konjonktürde çünkü buradaki beklentiler kontrol altına alınamıyor. Borç yükü %100'ün üzerine çıkmış durumda GDP oranla. Bunun da tek yolu o financial repression dediğimiz mali baskılama yoluna gitmek zorunda kalacak. O açıdan ben yılın son çeyreğinde ya da 2027'nin ilk yarısında böyle bir operasyonun geleceğini düşünüyorum.
0: Oradaki enflasyonu ne kadar hani şoklardan kaynaklı, ne kadar yapısal görüyorsun?
4: Ben enflasyonun şu anda şoklardan ziyade yani şokların daha etkili olduğunu, kısa vadede yapısal tarafın biraz daha kuvvetli olmadığını düşünüyorum. Çünkü talep tarafında bir canlanma görüyoruz ama talep sadece belli alanlarda var Amerika'da. Özellikle AI hype'ının yarattığı önemli bir miktarda talep var. İşte data center yatırımları, 1 trilyon dolara yakın capex yatırımları S&P şirketlerinin. Bunlar tabii ki etkili oluyor. Ama bunun ben daha biraz daha kısa vadeli olduğunu ve bunun mevcut durumda uzun vadede verimliği artıracağı için çok da önemli bir sorun olmadığını düşünüyorum. Asıl sorunum bence önümüzdeki dönemde iç talebin ağır ağır yavaşlama riskinin daha yüksek olması olduğunu düşünüyorum. O açıdan kısa vadede belki enflasyon risk gibi duruyor ama orta ve uzun vadede bence deflasyon riskinin daha yüksek olacağı bir konjonktüre gireceğiz.
0: Şimdi Interactive Brokers demiş ki piyasanın yukarı gitmesi için bize cuma günü kötü bir tarım dışı istihdam raporu lazım. Evet. Şimdi o tarafı da konuşalım. Çünkü Kevin Warsh'un açıklamaları şahin olunca bir yandan da tabii Amerika ile İran arasında tekrar tansiyon yükselince borsada bunun etkilerini dün özellikle takip etmiş olduk. Tarım dışı istihdam verisi cuma günü gelecek. 55 bin kişilik bir artış beklentisi terminale yansımış. Yine burada saatlik ücret artışlarında aylık %0.3, yıllık %3,1'lik oranlar beklenti dahilinde. İşsizlik oranının %4,1'de iş gücüne katılımında %61,4'te sabit kalacağını düşünen bir piyasa var. Beklentiler tarafına baktığımız zaman dediğimiz gibi manşette 55 binlik artış bekleniyor. Önceki veri ise 23 binlik bir eksi yazmıştı. Ne dersin Ferhat, kötü istihdam verisi gelir mi ki piyasayı kurtarsın?
4: Yani kötü istihdam verisi gelmesi lazım. Senin Interactive Brokers'ın da söylediği gibi. Kuvvetli bir istihdam verisinde gerçekten biz faizlerin çok daha sert bir şekilde yukarıya gittiğini göreceğiz. Burada 55 bin değil, hatta sıfıra yakın bir yere gelmesi piyasa açısından olumlu olacaktır. Benim beklentim açıkçası biraz daha bu verinin beklentiye yakın geleceği, ama geçen ayki verinin hangi yönde revize edileceği de bence piyasa yönü açısından önemli olacak. Çünkü negatif bir veri görmüştük. Bu da yukarı yönlü bir revizyon. İşte bu ayki veride de biraz daha 50-55 bin bandındaki bir rakam. Bence piyasada tekrardan faizlerin o yukarı yönlü hareketin devam etmesine neden olabilir. Bu da başta borsa olmak üzere altın ve diğer riskli varlıklarda bir satış dalgasını getirecektir. Burada Fed toplantısına kadar da piyasa dikenin üstünde olmaya devam edecektir.

0: Belirleyici diğer bir unsur da petrol tabii. Hani bir yandan tahvil faizleri yükselip bir yandan da petrol fiyatı da arttığı için piyasalar biraz daha tedirgin bir hale büründü. Dünkü işlemlerde keza bugün aynı şekilde. Orada biz geçen haftalarda işte 70 dolarlık petrol senaryolarını tekrar masaya yatırı olmuştuk. Diplomasyonun açılmasıyla beraber ama yeni hafta aksi yönde haberlerle geldi. 90 doların üzerine oturan bir Brent petrol tekrar karşımıza geldi. Hem yurt dışı hem de içerisi açısından baktığında petrolde hangi seviyelerle çalışmak lazım? Sen model hangi varsayımları kullanıyorsun?
1: Biz petrol için yıl sonuna kadar 85-95 bandı aralığının biraz daha tutarlı bir aralık olacağını düşünüyoruz. Ama ben halen risklerin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle ara seçimlere kadar belki çatışmaların daha yavaş olduğu bir dönemden geçebiliriz. Ama ara seçim sonrası bence asıl önemli risklerden birisi orada olacak. Çünkü o noktadan sonra ABD'de işte Trump yönetiminin aslında politik olarak da çok fazla kaybedeceği bir şey olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu da o tarafta çatışmaların daha da hızlanmasına neden olabilir. O açıdan bence Kasım'a kadar daha sakin ama Kasım'dan sonra seçim sonuçlarına göre artabilecek gerginliğin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim senaryom altında baktığımızda ben Kasım sonuna kadar biraz daha riskli varlıklar için olumlu bir senaryodan bahsedebiliriz. Yani borsaların biraz daha fazla yükseldiği, işte altın ve diğer riskli varlıkların biraz daha yukarı yönlü hareket ettiği ama sonrasında seçim sonucuna göre tekrardan değerlendireceğimiz bir noktaya doğru gideceğiz.
0: Son bir not. Bize tabii yatırımcı için fonlar önemli bir uğrak noktası oldu. SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleriyle biz haftaya başladık. Geçen cuma kapanışında açıklanan işte özellikle MSCI gibi kurumlardan gelen uyarıların da burada etkili olduğu yorumları paylaşıldı. Yine konuklarımıza sorduğumuzda geç kalındığı için çok sert bir frenle karşı karşıya kaldık. Pek çok anlamda dediler. Özellikle hani yatırımcıyı çekebilmesi açısından Türkiye'nin baktığın zaman bu tip regülasyon değişikliklerini nasıl yorumlamak lazım? Senin beklentin dahilinde miydi böyle bir tırnak içinde sert fren? Bizim yine bloomberg.com'daki başlığa da atıfta bulunmuş olayım. Onları da son bir not olarak sormak isterim Ferhat.
1: Aslında uzunca bir süredir konuşuluyordu. Yabancıların rahatsızlığını da biliyorduk. Çok piyasada konuşuluyordu bu noktada. Yani ben hatta geç kalınmış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kademeli geçişte daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu düzenlemenin etkisi de belli hisselerde belli satışlar olacak likideye erişim nedeniyle. Aynı zamanda bu fonlardan küçük yatırımcının da çıktığını göreceğiz. Bu açıdan bence bu noktadan sonra bir iki haftalık bir likide krizi yaşanır ama sonrasında ben genel olarak borsa açısından olumlu taraftayım.
0: Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Ferhat Yükseltürk, çok teşekkür ederiz yayınımıza bu sabah çok kıymetli katkıların için. Ve Ferhat'la biz sohbete büyüme verisinden başlamıştık. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da yayınımızda büyüme verilerini değerlendirdi. Özellikle ikinci çeyrekte kamu harcamalarındaki daralmayı olumlu gördüğünü söyledi.
2: Kamu harcamasındaki 1.8'lik daralma bence hem çok önemli hem de çok olumlu ve değerli. Yani büyümemiz azalsın ama sıkı para politikasının enflasyonla ilgili mücadelede esas başarı oradan geçtiğini biliyoruz. Çünkü malumunuz bütçe açıklarımız 1.3 trilyon seviyesinde. Burada cidden bir kemer sıkmaya ihtiyaç var. Bir diğer ayak da tahmin edemediğimiz, malumunuz deprem yaralarını sarıyoruz biz. Üçüncü senedir, hatta dördüncü sene neredeyse geliyoruz. Onun azalıyor olması, inşaatı 1.9 küçülttüğünü görüyorum. Tabii bir de en önemlisi tarımda 13'lük bir artış var. Bu yağışların bu seneki yağışların ne kadar Türk ekonomisine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Aslında muhtemelen 3. çeyrekte de bu etki olumlu olarak yansıyacaktır. Bilgi ve iletişimde 8.6'lık bir büyüme var. Bu da yeni 5G'ye geçmemizin etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama yani 2.3'lük bir büyümeyi çok kötü diyemeyiz. Evet, bir öncekine göre 2 puan aşağısında ama yaşadığımız yani sıkıntıları da biliyoruz. Hakikaten ihracatta ikinci çeyrekte %10'luk bir artış olmasına rağmen Türkiye çok hızlı bir gelişme sağlayamıyor. Malumunuz burada ben hemen kurlara da gireceğim. Kurların

0: Gerçi son bir ayda kurlarda bizim lehimize bir hareketlenme de var. Ama bunu zaman içerisinde umarız daha iyi bir seviyeye gelerek bizim ihracatlarımız bir taraftan hızlanırken ithalatın da yavaşlamasını temenni ediyoruz.
1: Büyüme verisi geride kaldı. Şimdi gözler içeride enflasyon verisine çevrildi. Ağustos enflasyonuna dair Bloomberg ET editörlerinin yaptığı anketten detayları paylaşalım.
2: Bloomberg ET'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.
1: Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Öncelikle karşımıza Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geldi. Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar Hürmüz Boğazı'na ilişkin çok iyi durumda olduğunu söylüyor. Günde 30 tanker geçiyor dedi. Trump Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu belirterek Boğaz'dan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini ve petrol akışının sürmesi nedeniyle fiyatların beklendiği ölçüde yükselmediğini ifade etti. Haberin detaylarını Bloomberg.com'da okuyabilirsiniz. Ve bir diğer başlıkta Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklaması var. G20'de önceliğimiz ekonomik büyüme diyor. Bessent, G20'de ekonomik büyümeyi temel öncelik olarak belirlediklerini açıklarken küresel dengesizliklerle mücadele, gelişmekte olan ülkelerin borç sorunları ve finansal okuryazarlığın da gündemlerinde olduğunu söyledi. Fed Başkanı Kevin Warsh, küresel tasarruf fazlası nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin sona erdiğini belirterek dünya ekonomisinin küresel bir yatırım patlaması dönemi girdiğini söyledi. Dolayısıyla bir taraftan Amerika'da yine Asheville'da gerçekleşen Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları G20 toplantılarını da Kuzey Carolina eyaletinden takip etmeye devam ettik. Araştırma masasında ilk söz diyelim. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir bizimle her sabah olduğu gibi. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayınımıza. İçeride ve dışarıda pek çok farklı başlığı ele aldığımız bir sabahda yine yayın yapmaktayız. Beraber grafiklerine baktığımızda araştırma masamızın neler bu sabah öne çıkar?
3: Günaydın Zeynep. Evet, haftanın ikinci işlem gününe girdik. Aynı zamanda Ağustos ayında tamamladık. Ama şöyle bir grafiklere baktığımızda aslında Ağustos ayında S&P 500'ün Wall Street endekslerinden başlamak gerekirse S&P 500'ün Ağustos ayı içerisinde yeni zirvesini gördüğü ve ardından bir miktar daha konsolidasyona geçtiği, ki Ağustos başında gördüğü zirveden bahsediyorum, bir ortamda şu anda hali hazırda yüksek enerji maliyetleri, halihazırda yükselen faiz arttırım ihtimalleriyle birlikte riskli varlıkların boğuştuğu birçok şey olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ardından, ki özellikle geçtiğimiz cuma günkü Kevin Warsh'un açıklamalarını, Jackson Hole Sempozyumunda yapmış olduğu açıklamaları yakından takip etmiştik. JP Morgan traderlarının da buna ilişkin bunun ardından gelen mesajları var, ki özellikle şöyle bir baktığımız zaman grafiğimize de Ağustos ayında biz hali hazırda bundan önceki 2 aylık kayıp serisinin S&P 500'de sonlandığını görmüştük ve Ağustos ayındaki yaklaşık %2,5-2,6'lık aylık getirisi de bu S&P 500'ü 2021'den sonra en iyi Ağustos ayı performansına taşıdığını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir hemen JP Morgan stratejistlerinin uyarılarına bakacak olursak, kısa vade için, yani önümüzdeki birkaç haftalık ve belki bir aylık süreç içerisinde bir miktar daha temkinli duruşunu koruduklarını söylediler ABD hisse senetlerine karşı. Dolayısıyla bunun bir miktar daha taktiksel bir hamle olduğunu, ardından bir miktar daha orta uzun vadeli görüşlerinin ise pozitif tarafta kalmaya devam ettiğini söylediler ki biz yakın zamanda JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da S&P 500 hedeflerini 8000 çerçevesine yükselttiğini yakından takip etmiştik. Buradaki iyimser beklentiler sürüyor ama Eylül ayı başta olmak üzere hali hazırda yükselebilecek faiz artırım ihtimalleri de, faiz artışlarının gelebileceği senaryolarında hisse senetlerini bir miktar daha rahatsız edebileceği görüşündeler ki hali hazırda biz bu hafta içerisinde de ABD hisse senetleri başta olmak üzere diğer riskli varlıklarında birçok testten geçebileceğini de yakından aktaralım ki özellikle JOLTS verilerinden diğer tarafta PMI verilerine kadar bu cuma karşılayacağımız belki de haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verilerine kadar birçok özellikle burada veriyle birlikte piyasa yansımalarını yakından takip edeceğiz. Ama şöyle bir beklentilere baktığımda hali hazırda konsensusun cuma günkü tarım dışı istihdam verileri açısından yaklaşık 55-60 binler çerçevesinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İşsizliğinde yaklaşık %4,1'de sabit kalması öngörülüyor. Bunun üzerinde gelebilecek bir istihdam da Fed'in faiz arttırım beklentilerini nedenli güçlendirecek. Biz bunu özellikle Eylül ayı içerisinde bir miktar daha cevabını aramaya devam edeceğiz. Eylül ayı içerisinde de aynı zamanda şunu söylemek lazım. Bundan önceki tarihsel verilerde de Wall Street endeksleri açısından S&P 500 başta olmak üzere çok iyi bir ay olmadığını da söyleyebiliriz. Genel anlamda bunu belki Borsa İstanbul çerçevesi içinde çok kısa vadede konuşabiliriz. Gelelim içeriye. Biz hali hazırda bugün itibariyle 91 dolar seviyesinin üzerindeki Brent petrolü konuşmaya devam ediyoruz. Ve özellikle jeopolitik tansiyonun tırmanmaya devam ettiği bir ortamda dün ay kapanışının Borsa İstanbul çerçevesinde de bir hayli sancılı olduğunu söylemek sanırım mümkün. Belki bir miktar daha dikkat çekeni o tarafta hacimlerin özellikle 250 milyar TL'nin üzeriyle bir miktar daha yüksek bir şekilde satışların gerçekleşmesi oldu ki biz aslında BIST 100 çerçevesine baktığımızda da birçok hisse senedinde derin kayıpları gördüğümüz ortamı özellikle görmüş olduk. Tabii bunun özellikle nedenlerine bakmak lazım ama dün özellikle vade sonu olduğunu ve belki VIOP kontratlarının da özellikle devrettiği ortamda bugün ayın ilk işlem günü itibariyle rakamları yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Ama %6-6,5'lar arasında aylık BIST 100 primi, %10'lardan dün itibariyle çift haneli getirilerden dönen BIST 30 primi ki %8'ler çerçevesinde gerçekleşti. Şöyle bir Ağustos ayı performansına baktığımızda o tarafta da çok kötü primler olmadığını görebiliyoruz BIST 100 çerçevesinde. Bu ay özellikle son haftalarda biraz daha bankacılık endeksinin ön plana çıktığını gördük ama bu hafta içerisinde bankacılık endeksi olmak üzere de TL varlıklar açısından kritik bir hafta ki biz bu hafta içerisinde enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Şöyle bir rakamlara baktığımızda Zeynep, bizim anketimizde yaklaşık 1.90'lar çerçevesinde bir konsensus var ama önceki Ağustos ayının verisi olan %2,04 çerçevesinin altında ya da üzerinde gelmesine karşın dezenflasyon sürecinin yıllık bazda da devam edip etmeyeceğini biraz daha piyasanın bakacağını söyleyebiliriz ki bu tarafta bir miktar daha %2'nin altında gelebilecek verilerle birlikte biz burada ölçüsünü konuşmakla birlikte aynı zamanda dezenflasyon sürecinin de yıllık bazda devam ettiğini göreceğiz. Dolayısıyla TL varlıklar açısından da bu bir miktar daha kritik olacak. Aynı zamanda borçlanma araçları içinde Türk tahvilleri içerisindeki yakın vadedeki hareketleri takip ediyoruz. Ama tahviller çerçevesinde de dün özellikle ABD tahvilleri bu sabah itibariyle Japon 10 yıllıklarına baktığımız zaman orada da yukarı tırmanışı gördüğümüz tahvillerde bir miktar daha stresin sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada faiz arttırım ihtimalleri bir miktar daha getiri eğrisini özellikle yataylaştırmıştı son dönemde ama dün ABD 10 yıllık tahvillerinin 4.75'i geçen performansı ve o performansın bugün yukarı doğru devam etme isteği de tahviller çerçevesindeki stresi arttırıyor. Şunu da söylemek lazım ki ABD 10 yıllık tahvilleri küresel borç verme ve özellikle küresel borçlanma açısından önemli bir indikatör. Dolayısıyla burayı da yatırımcılar yakından takip ediyor. Ama biz dün 2 yıllık başta olmak üzere diğer vadelerde de fena olmayan o tarafta çıkışları yakından takip ettik. Bu sabah itibariyle Asya seansına baktığımız zaman o tarafta da belki tüm endeksler açısından, tüm hisse senetleri açısından, ülkeler açısından negatifliği konuşmak mümkün olmayabilir. Ama şöyle bir özellikle o tarafta da yüksek tatların biraz daha kaçık olduğunu söylemek mümkün. Fiyatlamayı haftanın ikinci günü itibariyle de yakından takip ediyor olacağız.
1: Bloomberg ET Araştırma Analisti Mehmet Özdemir, çok teşekkürler. İlk Söz programını böylece noktalıyoruz. Az sonra sabah raporunda tekrar birlikteyiz.
4: Reklam. Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
13: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
14: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
15: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
16: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
15: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
17: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
18: Reklam.

0: reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.

0: Ve Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporu programı ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal, bu bölümde TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizimle birlikte. Sabah saatlerinden bu yana özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş, Amerika ile İran arasında tansiyonun artmasıyla beraber artan petrol fiyatları ve bunların borsalar üzerindeki olumsuz etkilerini küresel tarafta takip ediyoruz. Toparlamasını da şöyle bir paylaştıktan sonra günaydın diyeyim sana Gizem.
1: Ve hemen, günaydın.
0: Şöyle bir az önce Ferhat Yüksel Türk'le olduğu üzere seninle de sohbetimize büyümeden başlayalım. Dün gelen veriyi şöyle bir incelediğimiz zaman yine ana itici gücün tüketim olduğu bir senaryo karşımıza geldi. İçerisinde 6 çeyrek sonra net ihracatın pozitif katkısını takip ettik ama hem ihracat hem ithalat düştü. Biri diğerinden daha çok düştü gibi bir senaryo ile matematiksel bir pozitif katkıdan esasında bahsediyoruz. Öyle arzu ettiğimiz gibi hani ihracattaki ciddi bir artış nedeniyle büyümeye katkıdan ziyade tarım tarafında bir olumlu sinyal var. İnşaat tarafı negatif yazdı. Şöyle bir genel toparlama öncelikle yapacak olursak büyüme verisinin içerisini sen ne kadar kaliteli ve sürdürülebilir buldun? Bundan sonrasındaki çeyreklere acaba buradan nasıl bir sinyal çıktı?
1: Öncelikle içeriklerde değişim var. Onu söyleyebilirim. Bu sefer büyümenin itici gücü... bu arada Zeynep bayağı eko var. Alabilir misiniz rica etsem?
0: Evet, onu rejimizden rica edelim. Alacaklar şimdi.
1: İtici gücü net ihracat olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada bir farklılaşma var belirgin şekilde. Tam bir tüketimle büyüyoruz demek tabii ki ağırlığı fazla olduğu için öyle gibi gözükse de aslında bu seferki büyüme rakamı önceki büyümelere kıyasla bayağı bir farklılaşmış durumda ve net ihracat itici gücü şu anda büyümenin. Ama dediğin gibi ihracatla ilgili şöyle bir detay var. Hatırlayacak olursak Nisan ayında ihracatta %22'lik bir artış gerçekleşmişti savaşa rağmen. Ardından da onu izleyen aylarda da, yani Mayıs'ta birazcık yumuşama vardı ama gene de kötü bir ihracat performansı görmemiştik değer olarak konuşacak olursak. Gene de hacimsel olarak baktığımızda Türkiye'nin ihracatı daralıyor. Dolayısıyla büyümeye katkı açısından veya çeyreklik veri açısından baktığımızda kantitatif olarak net ihracat katkısıyla gerçekleşen bir rakam var. Ve tüketimin katkısı anlamlı değil, onu söyleyebilirim. Ama toplamda Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda,

0: baktığımızda ihracatın da rekabet gücünün de iyi seyretmediğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki datayı birazcık farklı okuyoruz. Esas daha da önemli bir konu, bunun kadar önemli bir konu, tüketim belirgin şekilde yavaşlıyor Türkiye'de. Üçüncü çeyrekte de bunun devamını göreceğiz bu arada. Türkiye büyümesi %3,5-4'lerden 2,5-3 bandına oturmuş gibi gözüküyor şu anda. Son 4 çeyreklik büyümemiz ortalama %3,1 civarında. Dolayısıyla bu veriyi böyle okuyoruz Zeynep. Biraz kompozisyon olarak öncekilere kıyasla farklı bir veri. Bir de çeyreklikte bakmak lazım elbette ki bu datalara.
1: Şimdi kamu tüketimi tarafında da azalış varken yatırımların katkısının 0,16 puanla sınırlı kaldığı bilgisini yine aktaralım. Baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seri'nin rakamları var önümde. Özel tüketimin büyümeye katkısının 2,33 puan, net ihracatın 0,57 puan olduğu şeklinde değerlendirme paylaşmıştı. Stok değişimi -0,53, yatırımlar 0,16, kamu tüketimi tarafı 0,21 puanlık bir eksiyle yine Aslı'nın rakamlarına yansımıştı. Onu da grafiklerde arkadaşlar da ekrana getiriyorlar. Sesli bizi takip edenler için de şöyle bir turlamış olduk. Diğer tarafta da tabii bu büyüme verisini aldıktan sonra mesela bakanlardan gelen, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar da önemliydi. Kademeli olarak özellikle gelecek sene büyümenin biraz daha toparlanacağına işaret ederlerken bu sene OVP'nin hafif altında bir büyümeyle kapanabilir gibi gözüküyor. Değerlendirmelerini de takip ettik. Sen tahminlerinde herhangi bir güncellemeye şu anda gittin mi? Ya da Merkez Bankası'ndan gelebilecek potansiyel hamleler sonrasında mı güncellemeye gitmeyi tercih edersin?
0: Merkez Bankası'ndan gelecek hamleler artık bu yılki büyümeyi çok etkilemez. Zaten hani dediğim gibi sadece para politikası değil büyümeyi
1: Tabii.
0: etkileyen unsur elbette ki. Hele ki geçtiğimiz dönemde para politikasının büyümeyi etkileme gücü de farklılaşıyor bu arada her seferinde. Yani marjinal olarak etkileme gücü birazcık daha farklılaşıyor. Bu yıl %3 civarında bir büyümeyle bitireceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl belki bundan böyle bir puan daha yüksek bir büyümeyle çalışılabilir. Ama tabii ki de Zeynep, birinci yarı yıl büyümemiz zayıf. İkinci yarı yıl bu yıl için birazcık daha kısmen rakamsal olarak iyi bir büyüme kaydedersek 2,5-3 bandına oturmuş bir büyümeyle, 3'e yakın bir büyümeyle tamamlama ihtimalimiz var. Önümüzdeki yıl herkes daha yüksek bir büyümeyle çalışıyor. Çünkü seçimlere gidiyoruz. Bir parasal gevşeme zaten hepimiz hesaplıyoruz. Bu sadece faizlerin düşmesi olarak nitelendirilmemeli. Finansman ihtiyacının karşılanması, başka makro ihtiyat ileride gevşeme, bunların hepsi olabilir. Dolayısıyla bunları topladığımızda 2027 yılında büyümenin 2026'dan daha iyi olacağını hesaplıyoruz. Eğer ki ekstra bir şok dışsal veya içeride yaşamaz isek. Ekonomi kaynaklı değil ama daha çok böyle biliyorsun uzunca bir süredir politika kaynaklı şoklar yaşıyoruz. Dış politika kaynaklı şoklar yaşıyoruz. İç politika kaynaklı şoklar yaşıyoruz. Bunlar da büyümeyi etkiliyor. Bunu da azımsamamak lazım.
1: Şimdi bunların hepsinin faturası nereye çıkıyor diye baktığımız zaman dün mesela işsizlik rakamları geldi. Atıl iş gücü tarafına baktığımız zaman %30,6'ya bir yükseliş var. Yine geriye dönük veri ama büyüme verisinin alt kalemlerine bakıldığında da iş gücünün aldığı pay büyümeden %36,1'den %20,2'ye inmiş vaziyette. Bu arada Türk İş'in de rakamları geldi. Yine açlık sınırının, asgari ücretin üzerinde seyrettiği bir performans da geldi. Şimdi böyle baktığın zaman gelir dağılımında eşitlik açısından da bir yorum alalım senden. İstihdam için de bir yorum alalım. Çünkü biz enflasyonla mücadele ederken aslında iş gücü piyasasında da çok fazla kırıp dökmek istemiyoruz genel anlamda.
0: Yani hiçbir politika yapıcı istemez bunu ama bazen hani bu sonuçlardan kaçmak çok mümkün olmuyor. Şu anda Türkiye'de 3 kişiden bir tanesinin işsiz olduğunu gösteren rakamları zaten sen az evvel paylaştın. Geniş tanımlıya bakıyoruz biz de burada. Aslında bütün verilere bakıyoruz ama geniş tanımlı daha anlamlı bir sonuç veriyor. Ekonomideki gidişatı daha iyi resmediyor. O yüzden o veriyi önemsiyoruz. Gelir dağılımı açısından bakıldığında Zeynep, bunu sadece 5-6 yıllık vadelerde değil, 10 yıllık, 15 yıllık vadelerde değerlendirmemiz gerekiyor ve Türkiye'de gelir dağılımı son 10 yıldır daha da belirgin şekilde bozuluyor. Özellikle 2016 sonrasında yapmaya başladığımız parasal genişleme, bunun içine her şeyi dahil edebilirsin. KGF olsun, kur korumalı mevduat olsun, EYT olsun, erken faiz indirimleri olsun, hepsini dahil edebilirsin. O muazzam monetizasyon aslında adaletsiz bir servet transferiyle sonuçlanmıştır. Ve burada orta kesimin kaybolmasından anladığımız şey, payının azalmasından anladığımız şey, bunun tamamının fakir kesime, alım gücü daha düşük kesime kayması değil, belli bir kısmının da piramidin üst tarafına kaymasıyla sonuçlanmasıdır. Dolayısıyla daha bozuk bir gelir dağılımı var ve buradan hareketle de biz aslında Türkiye'de Merkez Bankamız ve politika yapıcılar son 3 yıldır talebi o kadar yüksek faiz vermemize rağmen düşündüğümüz kadar hızlı yavaşlatamamışızdır. Türkiye'de zengin kesimin payı, bunu sanırım bir dönem sonra TÜİK ölçecektir. Bundan önceki 10 yıl veya 5 yıl öncesine kıyasla muhtemelen daha da artmış gözüküyor. Tıpkı fakir kesimin payının artması gibi. Dolayısıyla o adaletli gelir dağılımı zaten bozuktu Türkiye'de. Daha da adaletsiz bir gelir dağılımına dönüşmüş durumda. O adaletli gelir dağılımını sağlayamıyoruz biz ve oradan da uzaklaşıyoruz. Bu çok uzun vadeli politikalar gerektiren ve enflasyonu kesinlikle tek haneye indirebildiğinizde erişebileceğiniz bir süreç. Onun dışında zaten bozukken daha da bozduğunuz bir yapı mevcut. Dediğim gibi bu son dönemdeki vaziyetten kaynaklı değil, 2016 sonrasında yaptığımız muazzam monetizasyondan kaynaklı bir süreç. Bütün bunları hesaba kattığımızda daha da bozuk bir gelir dağılımı söz konusu şu anda Türkiye'de. Bunun da yan etkilerini herhangi bir konuda mücadele ederken, örneğin enflasyonla da mücadele ederken, talebi arzu ettiğimiz miktarda yavaşlatamadığımızda da gördük biz.
1: Şimdi makro fotoğrafa bakarken bir yandan da tabii şirketler boyutunu ele almak lazım. İTO Başkanı Aldagiç mesela diyor ki bu hafta içerisinde Merkez Bankası'nın normalleşmesinin bankalar tarafından kredi faizlerine 3 puanlık indirimle hızla açıklanması yönünde bir beklentimiz var. Şimdi tabii bu olur olmaz, bir taraftan burayı takip ediyoruz. Diğer tarafta dergimizde de var. Özellikle döviz cinsi riskinde de yine reel sektörün ciddi artışlar var. Hani orası daha düşük maliyetli bir borçlanmaya benzediği için de epeyce bir süre borçlanabilen yurt dışından düşük maliyetle borçlansın şeklinde de bir yönlendirme var. Şimdi buradan baktığın zaman hem içerideki kredi faizleri açısından hangi gelişmeleri beklersin, hem de reel sektörün 205 milyar dolarlık riski açısından da bir değerlendirme alalım senden. Sana göre burası da bir hani anlamda kırmızı çizgiye yakın bir yerde mi duruyor?
0: Şimdi ilk soruya cevap vereyim öncelikli olarak. Geçtiğimiz hafta rasyo haftasıydı zaten. O yüzden tam düşündüğümüz kadar bir gevşeme görmediydik faizlerde, ama gevşeme var bu arada. Yani bazı bankaların birazcık daha hızlı sürece uyum sağlamadığını görüyoruz. Ama toplamda bakıldığında bu hafta itibariyle mevduat faizinde aşağı yönlü bir hareket söz konusu olacaktır. Anlamlı bir şekilde. Bu böyle kademeli olarak hafta hafta gerçekleşir Zeynep. Yaklaşık olarak 3 puanlık bir aşağı kayış en azından Eylül bitirdiğimizde net şekilde görüyor oluruz. Hatta dediğim gibi yani 1-2 hafta içinde de görmeyi beklerim. Bunun dışında benzer süreç kredi faizlerine de birazcık daha yavaş olmakla beraber yansıyacaktır. Çünkü biliyorsun burada vade uyumsuzluğu söz konusu. Yani mevduatı bir ay topluyorsunuz ama krediyi görece uzun vadeli veriyorsunuz. Dolayısıyla bankalar da kendi bilançolarında buna sağlıklı şekilde uyum sağlayacak miktarda indirimlere yavaş yavaş gidecektir. Ama bizim esas itibariyle hani yolda bir kaza olmaz ise faizlerdeki anlamlı düşüşten bahsettiğimiz dönem Aralık-Ocak dönemi olur muhtemelen. Hatta Ocak dönemi olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kademeli olarak oraya doğru ilerliyoruz. Bundan sonra faizde yönün aşağı olduğunu düşünüyorum ben. Finansman maliyetinde de. Ama tabii enflasyon düşündüğümüz kadar hızlı düşmeyeceği için Bu da çok hızlı bir süreç olmaz. Ha, arada tatlandırıcılar verilirse onu o zaman konuşmak lazım. Yani maliyetleri düşürecek farklı tatlandırıcılar devreye girerse onu o zaman konuşmak lazım. Veya makro ihtiyati tedbirlerde TL rasyosunda bir değişiklik erken vadede beklemem ama diğer kredilerdeki keplerde kademeli bir yumuşama olursa o zaman birazcık daha hızlı kredi arzının ortaya çıktığını da görüyor oluruz. Bence bundan sonraki süreç bunlara gebe. Ama biz şu anda öncelikli olarak tabii Ekim yaklaşıyor. OVP'yi izliyor olacağız.
1: Evet.
0: Ardından dönem kapanışları olacak Kasım'da. Birazcık daha iyi bir görünüm beklerim yılın son çeyreğinde
1: Ben de
0: piyasalar
1: sana tam
0: açısından.
1: OVP'yi soracaktım aslında. Çünkü dergimizin de manşet haberinde kapağında bu hafta sanayiciden OVP'ye tam saha pres şeklinde bir başlık attı arkadaşlarımız. Neler bekler sanayici orta vadeli programdan?
0: Yani bu konuda zaten biliyorsun OVP çıkmadan evvel istişareler devam ediyor oluyor her yıl. Bu süreçte iz açıkçası. Sadece rakamsal olarak bakmamak lazım. Reformlara ilişkin de bir takım girişimlerin oluyor olması gerekiyor böyle bir dokümanda. Ama dediğim gibi sadece sanayi açısından değil, Türkiye ekonomisinin arzu ettiği düzeyde rehberlik sağlayacak daha uzun vadeli denetlenen, izlenen, hedefleri olan ve bu hedeflerin de sonuçları olan bir planlamaya ihtiyaç var. OVP rakamsal anlamda bir rehberlik sunuyor. Kamunun arzu ettiği reformlar, yapmayı arzu ettiği değişimlerle ilgili de bir renk veriyor. Ama şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan daha kapsamlı, daha detaylı, izlenen ve denetlenen bir stratejik program. Çünkü global değişime eklemlenemiyoruz biz şu anda açıkçası. O yüzden biraz OVP'nin de üzerinde düşünmek lazım. Türkiye'nin tam neye ihtiyacı olduğunu, ama onun dışında biliyorsun rakamsal olarak bir rehberlik sunan bir doküman.
1: Şimdi global tarafı da biraz konuşalım o zaman. Çünkü o taraf ne kadar arkamızdan ne kadar karşımızdan esen bir rüzgar olacak. Burası da hani hem sanayici açısından önemli hem sermaye piyasalarımız açısından hem de tabii makro göstergeler açısından önemli. Tabii savaş değişkenleri her gün petrol fiyatı ile ilgili öngörülerde değişikliklere neden oluyor. O yüzden belli bir aralığı belki varsaymak tek bir rakama odaklanmaktan daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir diye anlıyoruz. Az önce mesela Ferhat Yükseltürk biz 85-95 dolar bandını seçtik burayla çalışıyoruz dedi. Diğer tarafta faiz cephesi yurt dışında ne olacak? Burası da önemli çünkü uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişler devam ederken bir yandan piyasa jeopolitik tansiyona bakıyor. Fed başkanının vermek istemediği iletişimden satırlar çekip çıkarmaya çalışıyor ve Eylül ayında hem Japonya'dan hem de Amerika tarafından ciddi oranlarda faiz artırım beklentileri var. Bunlar vuku bulur mu? Bulursa piyasalarda etkileri neler olabilir?
0: Şu anda Ekim ayı için bir 25 bas puanlık faiz arttırımı piyasa fiyatlıyor Fed tarafında. Önümüzdeki yılda bir tane daha fiyatlıyor. Faizlerde yön yukarı gözüküyor yani. Treasury'de 5'e değeceğiz gibi gözüküyor 10 yıllık tahvil faizinde. %5'e doğru ilerliyoruz. Bessent'ın bir takım açıklamaları olmuştu. Denge değeri etkileyebileceğimizi çok düşünmüyorum şeklinde. Globalde de faizlerde yön yukarı Zeynep. Bundan sonrasında bu sadece jeopolitik gelişmelerle ilgili değil. Globalde enflasyonda yön bir miktar yukarı. Fed %2 hedefine 5 yıldır erişemiyor. %3'lerin üzerinde bir enflasyonu var. Bunun dışında globalde bütçe açıkları çok yüksek. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de biraz daha farklı bir görüntü var ama globalde bütçe açıkları genişliyor. Özellikle majör ülkelerde, gelişmiş ülkelerde. Bunların hepsi ve enflasyonun hala daha yüksek seyri, petrol fiyatlarının gevşememiş olması aslında ilerleyen vadede hala majör ülkelerde faizin yukarı yönlü hareket edeceğini onaylar nitelikte. Beklentim de bu yönde. Bir miktar daha yolu var bence globalde faizin yukarıya doğru.
1: Şimdi
0: Bir
1: baktığımız
0: soru
1: zaman
0: daha
1: az önce
0: sordum.
1: Avrupa ile ilgili ihtimaller ekranımıza yansıdı. 10 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası'nın %102 ihtimalle faiz artıracağını düşünüyor piyasa, swap piyasasından Bloomberg'un çıktılarına baktığımızda. Yine 16 Eylül'de FED toplantısından %67,4 ve 18 Eylül'de Japonya Merkez Bankası'ndan %90,7 ihtimalle faiz artırım beklentileri terminallere yansımış vaziyette. Şimdi böylesine bir yandan uzun vadeli faiz artışlarının yaşandığı süreçte acaba veri meclisinde bir yataylaşma Amerika tarafında olur mu? Bu da sorgulandı. Çünkü kısa vadeli tahvil faizleri tabii başta Walsh'un açıklamaları olmak üzere hassasiyet gösteriyor tüm değişkenlere. Ne dersin, burada borçlanma maliyetleri açısından, vade primi açısından bakacak olursak grafiğe nasıl bir süreç bizi bekler Amerika'da?
0: Şimdi tabii enflasyonda yön bir miktar daha yukarı olduğu için oralarda arzu ettiğimiz gibi şu anda sağlıklı, daha da sağlıklı bir veri meclisi görmeyeceğiz muhtemelen Fed faiz arttırımı gelene kadar. Ama tabii bu olduğunda, gerçekleştiğinde enflasyon seviyesi de önemli olacak. Dolayısıyla curve'ün şeklinin çok çok ciddi anlamda zaten hani onu da fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar değişeceğini düşünmüyorum. Fed'in ekstra bir adım atması söz konusu olmaz ise. Ama 2027'de yeniden bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Çünkü dediğim gibi hem faiz tarafında verecekleri reaksiyon, piyasa bir şey bekliyor, bir şey fiyatlıyor. Walsh'un açıklamaları dan bir şeyler çıkartmaya veya Bessent'ın açıklamalarından bir şeyler çıkartmaya çalışıyor veya ABD hazinesi müdahale ediyor. Bunların hepsinin bir normalleşmesi gerekiyor. Onun ardından hani curve'ın bundan sonrasında nasıl şekilleneceğini konuşabiliriz. 2027 için o da. Çünkü bu normalleşme muhtemelen 3 aylık bir zaman alacaktır. Normalleşme derken netleşmeden bahsediyorum Zeynep. Kurumların tam ne yapacağına, piyasanın kani olmasından bahsediyorum. Ondan sonrasında belki bir yumuşama, arka tarafın biraz böyle aşağıya gelmesi söz konusu olabilir curve'de. Ama oraya kadar bence ABD 10 yıllıklar 5'e doğru gidiyor. Yani curve olduğu gibi shift ediyor olacaktır diye düşünüyorum. Yukarı yönlü.
1: Son bir haftada
0: 3
1: da
0: aylık
1: gördük bunu
0: vadede.
1: tüm vadelerde. Az önce ekranda
0: Evet.
1: yansıttık. Bir yandan da son dakika var. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian açıklamada bulundu. Eğer Amerika mutabakat saptına geri dönerse biz de karşılık vereceğiz diyor. Yani diplomasi yolunun açık olduğu mesajı da piyasayla bir kez daha böylelikle paylaşıldı diyebiliriz. Şimdi az önce globale eklemlenmeden bahsettin. Global tarafta gördüğümüz bir takım trendlere, Türkiye'nin uyum sağlama sürecinden bahsettin. Burayı da biraz açalım mı Gizem?
0: Şimdi bu hem kısa vadeli hem uzun vadeli bir konu. Örneğin Zeynep, hani biz tabii finans piyasalarını da daha çok konuştuğumuz için globalde faizin yükseliyor olması genelde gelişmekte olan ülkelerin normal şartlar altında çok çok sevdiği bir şey değil. Bunlar ama kısa vadeli portföy hareketleri. Türkiye'de ekstra bir gündem olur. 30'un altına kayar enflasyon. Acaba 25'i yakalar mıyız deriz. Kısa vadeli fon çekeriz. Bunlar olur. Ama benim temelde bahsettiğim şu. Dünya ekonomisi son 20 yıldır gerçekten de aslında cömert davranıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere. Hatta daha da uzunca bir süredir değişim gerçekleşirken, hatta 30 yıldır Covid olabilir, arada başka döngüsel gerçekleşmeler olabilir, bundan bahsetmiyorum, genel itibariyle destekleyici konumda gözüküyor, ihracat olsun, sanayi olsun bu anlamda. Fakat bundan sonrasında özellikle son 5 yıldır hızlanan bir süreçteyiz, hizmetlerin belirgin dönüştüğü ve dünyada imalat sanayinin payının daha da azaldığı bir sürece gidiyoruz. Bu demek değil ki üretim azalacak. Üretim artacak ama üretimin, daha doğrusu imalat sanayinin ekonomiden aldığı pay hizmetler kadar ya da gelişmiş hizmetler kadar, değil mi? Advanced services diyoruz. Gelişmiş hizmetler kadar çok olmayacak. Şimdi buna uyum sağlamanız için o teknolojik dönüşümü yakalamanız ve çok uzun vadeli stratejiler dizayn etmeniz gerekiyor. Çin gibi, Güney Kore gibi ve hatta Hindistan gibi. Bu olmadığı takdirde global ekonomiye eklemlenemiyorsunuz. uyum sağlayamıyorsunuz ve dünyadan aldığınız pay azalma riskine giriyor.

0: Bu bundan sonraki en önemli konulardan bir tanesi. Bugün Türkiye'nin sanayisine baktığınızda, tamam bir ikinci çeyrek datasında birazcık daha iyi bir görüntü vardı ama toplamda baktığımızda bizim sanayimiz %2-2,5 büyüyor. Bunun bir kısmı da savunmadan geliyor. Zaten globaldeki hikaye imalat sanayinin payının azalacağı yönünde, refaha katkısının azalacağı yönünde. Hal böyleyken hem içeride hem de dışarıdan gelen rüzgar sizin imalat sanayinizin aleyhine. Durum böyle olunca yeniden bir oturup düşünüp hem rekabetçilik anlamında hem ihracat anlamında hem sanayi anlamında ve hem de ekonomideki hizmet tarafına doğru dönüşüm anlamında nasıl bir politika dizayn edilmeli? Her ülkenin düşünmesi gereken bir şey. Eğer dünya ekonomik faaliyetinden almak istediğiniz payın artmasını hedefliyorsanız. Bu anlamda bundan sonraki yıllar bu geçtiğimiz 10 yıllar kadar destekleyici olmayacaktır Türkiye gibi ekonomiler için. Onu kastettim global ekonomiye eklemlenmek derken. Jeopolitik gelişmeleri vesaire dışarıda bırakıyorum yani. Bu sadece iktisadi dönüşümle alakalı uzun vadeli bir konu.
1: Diğer yanda tabii kısa vadeye ilişkin de izleyicilerin soruları var. Mesela Murat Keskin diyor ki dünyadaki gelişmeler faiz indirimine içeride belki de izin vermeyecek. Hani hangi şartlarda vermez? Belki orayı biraz açabiliriz. Çünkü senin
0: Çok öyle
1: dediğin gibi.
0: olacağını zannetmiyorum. Yani dünyadaki gelişmeler, evet Fed'in faiz arttırdığı dönemlerde Türkiye'nin faiz indirdiği de hepsi doğrudur demek istemiyorum ama eğer ekonominizde bizde dışarıdan yaşadığımız bir şok kaynaklı 5 puan yukarıda seyreden bir enflasyon patikasına girmiş durumdayız. Normalde şu anda 25'lere inmeye başlamıştık muhtemelen ABD-İran savaşı olmasaydı. Dolayısıyla enflasyonda kademeli olarak aşağı geliş gerçekleşecek. Ama tabii ki de Zeynep buradan iyimser bir çok o tarzda bir algı çıkmasını istemem ama 30'lar seviyesinde yılı kapatsak 29-30 ardından Ocak, Şubat, Mart yavaş yavaş biz %25 enflasyona doğru geriliyor oluyoruz. Hepimizin yaptığı hesaplar bu yönde. Bu da Merkez Bankası'nın bir miktar daha faiz indirimini kolaylaştıran bir süreç olacaktır. Ana senaryom dünyada faizler yükselse bile bu tarz bir gidişat açıkçası. Bir de tabii şunu azımsamamak lazım. Seçimlere gitmeye başladığımız bir dönem. Muhakkak ki finansman maliyetinde, faizlerde, kredi faizlerinde veya başka finansman kalanlarında bir yumuşamaya gittiğimiz yıl olur 2027. Sadece bunu çok agresif yapmayacağız muhtemelen ama bu yıla kıyasla daha yumuşak bir yıl olacağını düşünüyorum. Finansman maliyeti açısından ve faizdeki düşüş açısından 2027'nin. Ha, enflasyonla ilgili uzun vadeli senaryomuza bakacak olursak ben Türkiye'de enflasyonun %20-25 bandının altına çok uzun yıllar boyu gelmesini gerektiren tetikleyici bir faktör tespit edemedim henüz diyeyim yumuşak bir şekilde.
1: Şimdi bir başka soruda da bir önceki yayında Interactive Brokers'dan bir değerlendirme paylaşmıştık. Kurum diyor ki bu hafta içinde Amerikan piyasalarının toparlanabilmesi için hani petrol ve Amerika'da tahvil faizleri bu kadar yükselmişken kötü bir tarım dışı istihdam raporuna ihtiyacımız var demişti kurum. Dolayısıyla Interactive Brokers diyor ki ancak kötü bir istihdam verisi gelirse bu hafta piyasa toparlar. İzleyicimiz de peki bizim piyasanın yukarı gitmesi için ne lazım diye bir soru soruyor. İstersen buraya da bir yanıt üretmeye çalışalım. Hani bu haftaya tam da biz böyle işte SPK'nın yatırım fon rehberiyle girmişken MSCI ile biraz daha bir uyum içerisine giriyoruz demişken istersen son olarak bu soruyu da yorumlamaya çalışalım, yanıtlamaya çalışalım.
0: Evet, bunlar daha önceden atmamız gereken birazcık da gecikmiş adımlar. Ama yani piyasanın toparlanması pek çok faktöre bağlı Zeynep. Yapmanız gereken 10 tane adımdan ikisini üçünü yapmaya başlamış olabilirsiniz. Ama o kadar geriye düştük ki biz geçtiğimiz dönemde endeksteki yabancı payında oralara gelmemiz açıkçası kısa vadede çok zor. Ama tabii ki de nasıl ki geçen yıl Ocak Şubat'ta endekste bir toparlanma olmuştu. Ondan önceki yılda Ocak Şubat'ta endekste bir toparlanma olmuştu. Sürekli bir dışsal şok yediğimiz için zayıflayan bir endeks görüyorduk. Bundan sonrasında da Ocak Şubat'ta belki bir miktar iyi giden bir

0: piyasa görme ihtimalimiz var. Ama geçtiğimiz 5 yıl, 5 yıl bile değil, 10 yıl önceki döneme dönmekten bahsediyorsak, hani yabancı payı açısından, endeksin sağlığı açısından, bence oralardan çok uzağız. Kısa vadede çok olası görmüyorum. Bu daha yapısal bir problem haline gelmiş durumda. Yoksa döngüsel olarak yukarıya hareket Ocak, Şubat ve belki Ekim, Kasım'da birazcık daha Fed aslında bazı şeyleri deliver ederse piyasa yumuşaya da biliyor. Bunları görme ihtimalimiz mevcut. Diğer taraftan ABD, İran daha da kötüleşir. Bambaşka bir senaryoya kayarız.
1: Evet, oradaki işte gelişmeleri her gün takip ediyoruz tabii. Çünkü bir gün Larkadası deniyor. Ertesi gün diplomasi yolu açılıyor. Bakalım piyasa hangisini fiyatlamayı tercih edecek. Hep beraber izleyeceğiz diyelim. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç. Çok teşekkür ederiz her zamanki gibi sabah raporuna çok değerli katkıların için. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Bloomberg HT'de sabah raporu devam edecek. Bizde kalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Küresel tarafta algı bozukluğu ilk önce Cuma'dan başladı. Jackson Hole'da Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yaptığı konuşmayı piyasa şahin buldu. Konuyla alakalı beklentiler ne kadar değişti? Bloomberg yayınında JSF Reserve'in hisse senedi stratejisti Wolf von Rothberg değerlendirmelerde bulundu. Bu röportajla beraber biz de bu sabah sabah raporunu noktalayacağız. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Fed ile başlayabilirsek, orada Tom Barkin'den biraz bahsettiniz. Warsh faizlerin şu an kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Barclays görüşünü değiştirdi. Artık Eylül ve Aralık'ta artış bekliyor. Jackson Hole konuşmasından önce yıl sonuna kadar artış beklemiyordu. Bu durum ABD hisselerine dair olumlu görüşünüzü hiç değiştiriyor mu? Günaydın.
3: Günaydın Lizzie, beni tekrar konuk ettiğiniz için teşekkürler. Aslında görüşümüzü pek değiştirmiyor çünkü Jackson Hole konuşmasından önce de Eylül ve Aralık'ta iki artış bekleyen taraftaydık. Yani Fed öngörümüzle ilgili olarak hiçbir şey değişmedi. Ama yine de Kevin Warsh'un enflasyon ve Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonu konusundaki tonunu nasıl değiştirdiği bence oldukça ilginçti. Temelde Merkez Bankası'nın, yani Fed'in elindeki tek aracın faiz oranları olduğunu açıkça belirtti. Bilançodan falan pek bahsetmedi. Ve verilerin, yani yıl başından beri enflasyona bakarsak yıllık %4'ün üzerinde olan 6 aylık PCE'ye atıfta bulunarak kötüleştiğini açıkça kabul etti. Yani burada bir nevi acı reçeteyi kabul ediyor. Ekonominin nerede olduğunu açıkça kabul ediyor. Nominal büyüme rakamlarına falan bakarsak ekonomi oldukça hararetli ve muhtemelen FOMC'nin geri kalanını takip ederek Eylül'ün potansiyel bir Fed faiz artışı için masada olduğunun sinyalini açıkça veriyor. Sadece Cuma günkü istihdam piyasası rakamları bu görüşü değiştirebilir ama bunun olacağını sanmıyorum. Hisse senetlerine gelince bence Cuma günkü piyasa tepkisi bir bakıma çok şey anlatıyordu. S&P ve Nasdaq neredeyse hiç kımıldamadı. Tabii ki biraz daha düşüklerdi. Ancak asıl büyük piyasa tepkisi Russell'da, yani küçük ölçekli şirketlerde oldu. Bence doların ve eğrinin kısa ucunun etkisi son birkaç yılda faiz hassasiyetinin gerçekten azaldığını gördüğümüz büyük ölçekli şirketlere göre daha fazla.
2: Bu ilginç çünkü beni paranın değer kaybı ticaretine götürüyor. Çoğu kişi bunun geri döndüğünü savunuyor ve bunu doların zayıflığında, altın ve Bitcoin'in güçlenmesinde gördünüz. Eğer durum buysa bu hisse senetlerine ne kadar yardımcı olur?
3: Değer kaybı ticaretinin geri döndüğüne pek ikna olmuş değilim. Çünkü ABD'de gördüğümüz eğrinin uzun ucunun mali kaygıların veya ABD'nin istikrarına dair endişelerin bir sonucu olmadığını savunuyorum. Daha ziyade ABD'deki döngünün bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve belirtildiği gibi ABD'de nominal büyüme ikinci çeyrekte %6'nın üzerinde seyrediyor. Bu çok uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Çok güçlü bir ABD ekonomimiz var ve eğrinin uzun ucu sadece bu hareketleri takip etti. Ve bu nedenle şu anda pek bir bilirsiniz değer kaybı ticareti yapıldığını düşünmüyorum. Ve bu bağlamda Amerikan ekonomisi ayakta kaldığı sürece, ki önümüzdeki çeyreklerde durumun böyle olmasını bekleriz, hisse senedi piyasalarının hala performans gösterebileceğini savunuyorum.
2: Tabii ki getirilerdeki bu hareketler için Hazine Bakanı Besant'in tahvil alım planlarına işaret edecek pek çok kişi var. Peki ya 10 yıllık getiri 30 yıllığın ardından %5'e çıkarsa? Bu hisseler için ne anlama gelir?
3: Evet, yine söylüyorum. Bence asıl mesele bu %5'in nereden kaynaklanacağı. Eğer sadece güçlü verilerin etkisiyle olsaydı, dediğim gibi büyük ölçekli şirketler falan böyle bir ortamda hala performans gösterebilir. Ve bu son 4 yıldır uzun vadeli faizlerin her yıl amansızca yükselmesine rağmen hisselerin hala performans gösterdiği açıkça gördüğümüz bir durum. Ve bu durum büyük ölçüde rakamların gücünün, makro verilerin gücünün bir sonucuydu. Ve eğer bu devam ederse o zaman bence işe yarayabilir. Eğer bu diyelim ki piyasanın mali konular veya her neyse ondan korktuğu bir panik tepkisi olsaydı o zaman açıkçası kötü bir şey olurdu. Ancak mevcut durumda eğrinin uzun ucunun sabit kalması veya mevcut seviyelerden biraz daha yükselmesi ihtimaline karşı hisselerin yükselmesi bence gayet makul.
2: Bu doğrultuda bunun unutulmaz bir kazanç sezonu olduğunu yazmıştınız. Nvidia'nın kazançları yapay zeka balonu korkularını dindirmeye yetti mi?
3: Evet. Bence bu her zaman bilirsiniz. Şu anda baktığımız zaman dilimiyle ilgili piyasa büyük ölçüde raporlanan veriler üzerinden işlem görüyor. Bu yüzden rakamları görmek istiyor. Ve bu nedenle en azından şimdilik Nvidia rakamlarının yapay zeka ticaretinin dengelenmesine gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Buna ek olarak büyük ölçekli sağlayıcıların ikinci çeyrekte beklenen kadar veya daha güçlü olan yatırım harcaması rehberliği de var. Bu da yapay zeka ticaretinin en azından şimdilik diyelim ki önümüzdeki çeyrek boyunca makul ölçüde iyi gitmesine yardımcı olacaktır. Evet, bu açıdan kesinlikle olumlu bir sinyaldi ancak 1 yıl, 4, 6 veya 8 çeyrek gibi daha uzun vadede bulut bilişim ve gelir artış tarafı göz önüne alındığında yapay zeka ticaretinin işe yarayıp yaramayacağı konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Bazı iyileşmeler gördük ancak tamam artık gelirler gerçekten geliyor ve büyüme bunu uzun vadede sürdürmek için yeterli demek için yeterli değil.
2: Son olarak Wolf, petrol ve gaz fiyatlarındaki artış durdukça enerji sektörünün desteğinin azalacağını yazıyorsunuz. Ancak Hazine Bakanı Besant'in kendi deyimiyle ekonomik saldırısı biraz sönük kalmış gibi görünüyor. Bu sabah ve gece boyunca Amerika ile Tahran ve müttefikleri arasında saldırıların yeniden başladığını görüyoruz. Petrol fiyatlarının yüksek kalacağına dair bir modelleme yapmanız gerçekten gerekiyor mu? Peki hisse senedi modellemenize dahil ederken Brent petrol için hangi rakamı baz alıyorsunuz?
3: Dürüst olmak gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki gelgitler nedeniyle bu zor bir konu. Ancak bildiğimiz ilk şey Besant'in duyurduğu o kritik günün henüz gerçekleşmediği. Biliyorsunuz yaptırımları özellikle de İran petrolü ithalatçılarına yönelik ikincil yaptırımları uygulama konusunda çok isteksiz davrandılar. İkincisi, bence ABD yönetimi küresel petrol piyasasına mümkün olduğunca fazla arz sağlamakla çok yakından ilgileniyor. Ve üçüncüsü, mevcut durumda boğazdan bir miktar akış devam ediyor. Bu yüzden son 24 saat içinde yaşadığımız gerginlikteki artışa rağmen fiyatın tekrar 100 dolar civarına çıkacağını sanmıyorum. Ve petrolün yıl sonuna kadar 80 dolar civarına doğru seyretmesini bekleriz. Enerji kar büyümesine gelince bence

0: bakarsak en azından 3. çeyreğe doğru bir düşüş olmalı. Sadece işlenmiş ürünün konsensüs kar beklentilerine karşı korelasyonu bile bunu gösteriyor. Yani bu biraz çetrefilli bir durum. Elbette jeopolitiği tahmin etmek her zaman çok zordur ama şu anki duruma göre 3. çeyrekte enerji kar büyümesinde bir miktar yavaşlama göreceğimizi düşünüyorum.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Ve efendim, evet, yatırım bültenine hoş geldiniz. Herkese günaydın. İkinci güne başlıyoruz haftanın ikinci işlem gününde. Küresel tahvil getirilerindeki 20 yılın zirvesine çıkış hikayesi. Daha kalıcı yüksek bir faiz rejimine mi hazırlanıyor piyasa? Burada artık Kevin Warsh'un konuşmaları sonrasında özellikle bu taraftaki hareketliği devam ettirirken Fed'den bağımsız olarak çok daha yüksek bir faiz rejimi küresel piyasalar açısından fiyatlanmaya devam ediyor mu sorusunu da beraberinde getiriyor aslında. Evet, jeopolitik risklerdeki artış ve Fed faiz artış beklentileri hisse senetlerini baskılarını arttırsa da aslında tahvil piyasasındaki satışların hisselere yansımasının sınırlı olduğunu takip ettik. S&P 500'e baktığımız zaman pazartesi günkü kapanışta 0.3'lük sınırlı bir gerilemeye işaret etti ve Ağustos ayı kazançlarını ise sınırladı. Eylül ayı tarihsel olarak baktığımız zaman Eylül'ün ilk günü söz konusu endeks için zorlu oluyor. Bloomberg yapmış olduğu çalışmada özellikle tarihsel ortalamada Eylül ayının pek de iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalmadığını gösteriyor. Son iki yılda mevsimsel eğilimin aksine performans gösterse de Bloomberg tarafından derlenen verilere göre endeks 30 yılda Eylül aylarında toplamda 0.8'lik bir değer kaybına işaret ediyor ortalamalı olarak. Bunun yanı sıra baktığımız zaman bu performans Eylül'ü yılın en kötü ayı yaparken diğer 11 ayda da 0.9'luk bir yükselişle birlikte belirgin de bir tezatlık oluşturuyor. Tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş Asya piyasalarında da sınırlı bir etkide bulundu. MSCI Asya Pasifik hisse senedi endeksine baktığımız zaman Tayvan hisselerinde 0.3'lük bir yükseliş, sınırlı bir yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Bloomberg dolar endeksinde yatay bir seyir söz konusu iken dolar karşısında 160 seviyesine yakın işlem gören yen de yakından izleniyor. Küresel piyasalar açısından efendim önemli olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da kapanış ki özellikle dün risk iştahının baskılandığını takip ettik. %2,10'luk bir değer kaybıyla birlikte kapanış performansı 14.334 puandan ve işlem hacmi ise 253 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Evet, küresel tahvil getirilerinde 20 yılın zirvesi görünmeye devam ediyor. Yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişelerinin körüklemesi ve yatırımcıların Fed'in faiz arttıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle birlikte yaklaşık 20 yılın zirvesine çıkmış bulunmakta. Bloomberg'un küresel devlet tahvili göstergelerinin getirisi pazartesi günü üst üste 4. gününde de yükselişle birlikte 3.72 ile birlikte 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyeye de çıktığına işaret ediyor. Yakından takip ediyoruz. JP Morgan ise ABD hisselerinde temkinli açıklamalarını sürdürüyor. Şahin açıklamaların ardından piyasalarda bu yıl faiz artışı beklentilerini güçlendirmesi ardında önümüzdeki birkaç haftalık performansı ve görünümü olarak taktiksel olarak temkinli açıklamasını da yaptı. Diğer tarafta petrolde savaş yükselişi sürerken Besant'tan Japonya'ya faiz artışı çağırdı.

0: Arası. Biliyoruz ki Japonya'ya koordineli bir müdahale gerçekleştirilmişti. Orada tedirginlik yaratan çünkü ABD tahvillerindeki 10 yıllık tahvillerdeki satış derinleşebilir miydi? Dolayısıyla ABD ve Japonya arasında Japonya'nın koordineli bir müdahale gelmişti. Buket faiz çağrısı, artış çağrısı da yapılıyor ki yenin müdahale ve yenin değer kaybının aslında sınırlanması açısından ABD'den gelen çağrıları takip ediyoruz. Efendim hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugün özelinde neleri takip ediyoruz? İçeride BHT tüketici güvenini takip edeceğiz. Saatler 9.55'i gösterdiğinde. Saatler onu gösterdiğinde imalat PMI günü bugün içeride ve dışarıda küresel piyasalarda da aslında PMI günü olduğunu söyleyebiliriz. Büyümenin öncü göstergesi olarak okuduğumuz imalat PMI verisini Türkiye'de saatler onu gösterdiğinde Almanya'dan 10.55'te gelecek ve 11'de ise Euro bölgesinden gelirken 11.30'da İngiltere'den imalat PMI verisini karşılıyor olacağız. Ağustos ayının nasıl bir görüntü söz konusuydu satın alma endeksinde. Saatler 12 gösterdiğinde İTO enflasyon verisi içeride çünkü Türkiye İstatistik Kurumu Perşembe günü enflasyon verisini açıklayacak. Burayı yakından takip ederken önce gösterge olarak okuyabildiğimiz aslında İTO enflasyon verisini yakından takip edeceğiz. Saatler 12'yi gösterdiğinde ise Euro bölgesinden TÜFE verisi ve işsizlik oranı verisini Temmuz ayına ilişkin işsizlik oranı Ağustos ayına ilişkin TÜFE verisini karşılayacağız. 16.30'da ise Kanada'dan imalat PMI verisi gelirken 16.45'te ABD'den ISM imalat PMI verisini yakından takip edeceğiz. 17'de ve imalat PMI verisi 16.45'te yine takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim ve JOS açık iş pozisyonları verisi ise ABD'den gelecek olan diğer bir veri saatler 17'yi gösterdiğinde tüm bu gelişmelerle birlikte evet bugünün aslında özelinde ne var diyoruz? Küresel tahvillerdeki getirilerdeki yükselişin son 20 yılın zirvesine çıkması. Dolayısıyla bugün tahvil piyasasında yatırımcıların gözden kaçırdığı risk nedir? Yani enflasyon, kamu borcu ve merkez bankalarının ya da jeopolitik risklerin başlıkların etkileri ne anlamda aslında şekilleniyor bu yönde? Bu seviyeler almak için bir fırsat mı yoksa getirilerde daha fazla yükselişin aslında başlangıcını mı bekliyoruz, görüyoruz? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Doktor Alto Özaslan bizlerle birlikte. Alto hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Evet Alto, şimdi öncelikli olarak şöyle uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş, merkez bankalarının kısa vadeli tahvil faizlerini arttırması gibi birçok yöntemleri biz yakından takip etmiştik. Ancak şöyle bir genel soruyla başlamak istiyorum. Bugün tahvil piyasası bize aslında çok net bir mesaj veriyor. Enflasyon daha kalıcı olabilir ve faizler daha uzun süre yüksek kalabilir. Sence piyasalar bugün Fed'in bir sonraki faiz kararını mı yoksa önümüzdeki 5-10 yılın yeni bir faiz rejimini mi fiyatlıyor aslında? Sen nasıl görüyorsun?
1: Şöyle öncelikle konuya başka bir yerden başlayayım. Uzun zamandır verdiğin emeklerin şahidi olan birisi de olarak esasında emeklerinin karşılığını en sonunda aldığın için ve doçent olduğun için tebrik ederim. Başarılarına devamını dilerim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Altu. Sürpriz oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Darısı da senin başına diyorum. En kısa zamanda senden de bekliyorum.
1: Teşekkürler. Soruna gelirsek esasında bence cevap ikincisi, piyasa 5-10 sene sonraki belki bir faiz rejimini fiyatlıyor. Ya yani çok uzun yıllardır, hele ki 2007-2008 krizinden sonra işte Bernanke'nin politikalarıyla beraber görmezden gelinen kamu borçlarının gayri safi milli hasıla oranları son bir yılda biraz gündem oldu, görülmeye başladı. Yani geçmişte ne kadar görülmediyse bugünün de üzerine eklenerek daha fazla görülüyor. Piyasalarda bunu fiyatlıyor. Bu da doğal olarak esasında bizim term premium dediğimiz vade riskini içinde biz bunu görüyoruz. Yani bir vade term premium genişlemesi görüyoruz. İşin özeti bu. Enflasyon bu denklemin içerisinde ne kadar ağırlıklıdır? Arz yönlü bir enflasyon var sonuçta. Bunun kalıcı değil, geçici olması beklenir. Verim eğrilerinin belki 2-5 taraflarında, bu enflasyon tarafındaki verim biraz vardır ama 30 yıllık tarafında şu anda ben çok olduğunu düşünmüyorum. Piyasadaki fiyatlamaya bakarsak da verim eğrilerinin şekli esasında burada fiyatlamanın en bariz olan kısımları. Şimdi Bessent açıklama yaptığında ya da Boj müdahale ettiğinde verim eğrileri işte bear steepen dediğimiz kısa vadeli bear flatten dediğimiz kısa vadeli faizlerin yukarı gitti, uzun vadeli faizlerin aynı kaldığı ya da bir tık aşağı geldiği bir fiyatlamadayken bu tip sözlü bir müdahalenin olmadığı dönemde verim eğrileri dikleşmeye başlıyor. Bu esasında piyasanın neyi fiyatladığının en önemli hikayesi. Burada piyasadaki fiyatlamaya müdahalenin de bundan sonraki süreçte ben momentum olarak artacağını ve tahvil piyasasındaki fiyatlamaların, buradaki faiz oluşumunun bundan sonra çok uzun yıllar serbest piyasaya bırakılmayacağını hem sözlü hem de fiili müdahalelerle buraların kontrol edileceğini düşünüyorum.
0: Peki şimdi burada aslında tahvil faizlerindeki yükselişin bir nevi ya da tahvil piyasasındaki satışların hangi başlık altında etkilendiğini söyleyebiliriz? Yani bugün enflasyon şoku mu, faiz şoku mu, maliye politikası şoku mu? Yani hangisi olarak tanımlamak aslında daha doğru olur? Neden küresel tahvil faizlerinde yükseliş ya da tahvil piyasasındaki satışları fiyatlıyor bu? Hangi şoku hazırlıyor kendini?
1: Hepsi beraber esaslı ama dediğim gibi yani mali tarafın ağırlığı çok fazla biliyorsunuz. Zaten burada borç arttıkça bir şekilde doğal olarak burada faizler de yukarı gittikçe her yıl çevrilen borç artıyor. Bir sürü ülkenin burada borçlanması, hazine borçlanmasının vadesi, paçal vadesi aşağıya geldi. Zaten Amerikan hazinesinde de Yellen dönemi itibariyle biliyorsun paçal borçlanma vadesinin çok aşağı geldiği bir dönem oldu. Doğal olarak faizler yukarı gittikçe burada hazinelerin bilançoları içerisindeki finansal giderler yani faizi ödedikleri montanlar çok daha yukarıya gidiyor. Şimdi bunun olduğu bir yerde her sene ya da bir sonraki sene, iki sonraki senedeki itfaiyeler çok yüksek. İşte seninle yaptığımız programlarda da ben son 2 yıldır hep bu faiz konusunun altını çizdiğimi, Japonya'nın aşı topu olduğunu söylediğim için hep altını çiziyordum. İşte 2026'daki itfaiye yüksek, 27, 28'deki itfaiye bunların toplamı toplam outstanding debt'in %40'ına geliyor. Bunun çevrilmesi sonuçta zor. Arz geldikçe talep edenler daha yüksek bir faizden talep etmek istiyorlar vesaire. Doğal olarak da bir de daha her yeni buradaki arzda, hazine arzında kupon faizleri daha yüksek oluyor. Doğal olarak da bu hazine borçlanmaları daha kalıcı hale geliyor. Yani buradaki faizlerin yükselişinin borcu etkisi. Ama hani borcu nominal olarak bakarsak mesela örnek veriyorum işte geçen senenin kapanışı itibariyle ABD'deki toplam kamu borcu 39,3 trilyon dolardı. Şu anda Ağustos kapanışı itibariyle yani 28 Ağustos verisi var da öyle kapandığını varsayalım. 40,1 trilyona geliyor. Yani ilk 8 aydaki artış %2. Kabaca da yılı %2,5 kapatır. Yani büyüme üzerinden bakarsan esasında büyümeye göre yani sonuçta biz reel gayri safi milli hasılaya göre bakıyoruz ya reel olarak çok çok da büyük bir büyümeye hem büyümeye göre hem enflasyona göre çok ciddi bir büyüme yok. Ama nominal olarak artış miktarı artık insanları ve piyasayı korkutmaya başladı. İşte Sabah Japonya ihalesinde de görmüşsündür. Zaten 10 yıllık Japon tahvillerinin 96'dan beri en yüksek seviyeye gelmesinin sebeplerinden bir tanesi ihaleydi. Buradaki işte ek borçlanmayla beraber 2,3 trilyon bir borçlanmaya çıktılar. İşte 0,1'de ya da 0,11 civarında bir yerde buradaki kesildi hazine. Orada kesti esasında bitti cover'ı ve ondan sonrasına vermedi. Yani oraya kadar talep geldi 2,96'da. Bu tip bir borçlanma için çok geniş bir perspektifte borçlanma. Doğal olarak da esasında bunları almak isteyenlerin daha yüksek faiz talep ettiğini gösteriyor. Yani hikaye verim eğrilerinin uzun tarafı için mali. Kısa tarafı için de enflasyona gerekli tepki verilip verilmediği. Tabii kısa vadede enflasyona gerekli tepki verilmedikçe bu bir şekilde vade içerisinde verim eğrilerinin uzun tarafındaki term premium'a da yansıtılıyor. Ama hep dediğim gibi yani arz yönlü bir enflasyon şokuna para politikasıyla ya da Merkez Bankası politikasıyla herhangi bir şekilde bir pansuman yani belki ancak bir pansuman yapabilirsiniz ama bir çözüm üretemezsiniz. O yüzden hani burada piyasanın faiz beklentisi Japonya'yı kenara koyuyorum. Bana çok iktisadi açıdan rasyonel gelmiyor.
0: Peki şimdi bugünkü tabloya baktığımızda hem petrol fiyatlarının yükseldiği hem de tahvil getirilerinin arttığı bir tablo içerisinde özellikle böyle bir ikilemle karşı karşıya bu iki gelişmenin aynı anda gerçekleşmesi klasik 60'a 40 portföyde nasıl bir değişiklik beraberinde getiriyor o halde?
1: Herhalde geçen haftaydı Financial Times'ta da bununla alakalı çok güzel bir yazı çıkmıştı esasında. Bence artık o 60'a 40 portföyü öldü. Yani bu ezberin aynı şekilde, aynı kalıpla bundan sonra devam etmemesi gerekiyor. Çünkü aradaki ikisinin arasındaki korelasyon bence yer değiştirdi. Bir kere zaten şunu Amerika üzerinden bakalım çok net. Orada hala fiyatlamadaki tema yapay zeka. Yani zaten hisse tarafını ve büyüme tarafını yapay zeka için gerçekleşen CAPEX harcamaları ve buradaki yapay zekanın etkisi, yani vadedeki beklenen etkisi bir şekilde fiyatlanıyor. Bu aynı zamanda bu şirketler, yani hyperscaler dediğimiz şirketler biliyorsun borçlanıyorlar artık. Yani yarattıkları serbest nakit akışının dışında burada tahvillerle uzun vadeli borçlanarak buradaki CAPEX harcamalarını fonluyorlar. İşte Thorsten Slot'un da Apollo'da bir paylaşımı vardı. Eğer yapay zeka tarafında beklentiler gerçekleşmez, yapay zeka fail ederse ya da beklentilere göre yapay zekanın gerçekleşmesi, buradaki etkiler, verimlilik artışı, işte ekonomiye katkısı beklenenden daha az olursa borçların geri ödemesine dair doğal olarak burada ciddi şüpheler olur ve buradaki faizlerin yukarı gittiğini görürüz. Bu yüzden de esasında bu hyperscaler'ların CDS'lerinde yukarı doğru bir fiyatlama görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Nvidia senenin başından itibaren işte CDS'i 30'dan 80'e doğru bir yere geldi. Bir şekilde bunu hedge ediyorlar. Bu da artık tahvillerle hisse senedi piyasasının birbiriyle korelasyon olarak 60-40 portföyünün teorik bazına göre korelasyonunun yükseldiğini, bu yüzden de 60'a 40 portföyünün bundan sonra geçerli olmadığını gösteriyor. Yani bize piyasalarda belli şeyleri işte ezberliyoruz kalıplar olarak, doğal olarak. Yani yatırımcı teması ya da yatırımcının düşünme biçimi hep bu şekilde oluyor. Ama inanılmaz üstsel eksponansiyel bir gelişim var. Belki Homo sapiens tarihinin en üstsel gelişimlerini yaşıyoruz geçmiş 20 senede. Bundan sonraki dönem de öyle olacak gibi oluyor. O yüzden 3 sene 5 sene önce öğrendiğiniz bir şey bile bugün geçerli olmuyor, değil 20 sene. 60'a 40 portföyde bence dediğim gibi, yani artık teoride kalacak, ders kitaplarında geçmişte böyle bir şey vardı diye okutulacak bir şey. Yani an itibariyle geçerliliğini yitirmiştir bence.
0: Peki gelelim, biraz da içeriye dönelim, konuşalım. İçeride hızlı bir haftayı başlatmış bulunmaktayız. Cuma günü gelen SPK düzenlemesi serbest fonlara yönelik. Bunun yanı sıra dün yine alınan karar, ama daha da önemlisi dün ikinci çeyrek verisini karşıladık. Şimdi önce burayla başlamak istiyorum. Büyüme kompozisyonu, özellikle yani altı baktığında çeyreksel bazda ekonomi çeyreklikte %1,1'lik bir büyüme performansı, ki bizim anketimizde 1'lik bir büyüme vardı. Yıllıkta da 2,3. Şimdi ancak beklentiler arasında çok geniş çaplı farklılıklar oluşmuştu. İki ayrış, bir tarafta daralma beklerken diğer tarafta ise pozitif tarafta kalmasını bekleyen bir ekonomi beklentisi de vardı. Şimdi dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yani bugün baktığımız zaman dezenflasyon programı açısından özellikle dünkü kompozisyon, büyüme kompozisyonu sana nasıl bir mesaj verdi? Üçüncü çeyrekteki öncü göstergelerle birlikte buradaki kompozisyon devam mı eder, daha mı sınırlı olur?
1: Dünkü veri itibariyle ikinci çeyrek verisine bakarsak, yani açıklanan 2,3 büyüme, belki de ekonomi yönetiminin işte 2023 Haziran'ı baz alalım. Hani Merkez Bankası da o zaman değiştiği için tam takımın göreve başlaması itibariyle o günden beri istenilen bir kompozisyonun en azından çeyreklik olarak istenilene yakın bir şekilde gerçekleşmesi olarak adlandırabiliriz. Ama tabii tek çeyreklik bir şeyi hani buradan alıp da ekstrapol edip hep bundan sonra böyle olacak diye varsaymak, yani istatistik açıdan da rasyonel açıdan da çok doğru bir şey değil. Ama hani istenilene yakın mı? Evet, sonuçta, ama biz hala özel tüketimde büyüyoruz. Evet, tüketim burada bir şekilde içerideki makro ihtiyati tedbirler, işte kredi kanallarına erişimin kısıtlı olması, faizin çok yüksek olması, aynı zamanda işte içeride harcanabilir gelirin düşüşüyle beraber tüketim tarafında erozyonu görüyoruz. İhracatın katkısı pozitif. Bence gıda tarafı ve daha doğrusu tarım tarafı en önemli hikayelerden bir tanesiydi. Bir önceki senenin tabii negatif baz etkisi de var. Ama buradaki tarımdaki çok ciddi katkı önümüzdeki dönem için gıda enflasyonundaki arz yönlü şokların, yani egzojen dışı aradan gelen şokların bir şekilde yani üretimle sönümlendirebilmesi ya da göğüste yumuşatılması, futbol tabiriyle açısından kısmi olarak ya da belki biraz daha yüksek bir pozitif olarak algılıyorum. Ama hani gıda tarafı ben hala işin topu olarak görüyorum. Çünkü İran savaşı sebebiyle gübre fiyatlarındaki artış ve işte tam savaşın başlangıcının Ekim dönemine denk gelmesi, işte hasat itibariyle ve aynı zamanda biliyorsunuz çok ciddi birkaç kere nakliye yiyor. Yani tarladan itibaren sofraya gelene kadar o da bir şekilde bir bileşik etki yaratıyor. artıyor. Hani ben o yüzden gıda tarafı için hala soru işareti koyuyorum ama üretim tarafındaki katkı pozitif. O yüzden de dediğim gibi ekonomi yönetimi açısından bakarsak bu çeyreğin verisi son 3 yıldır istenen kompozisyonu gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Ama bundan sonra böyle devam edip etmeyeceğini kestirmek zor. Sadece şunu biliyoruz. Hem Merkez Bankası'nın açıklamaları hem enflasyon raporundaki paylaşım itibariyle kredi kartı verisinden de

0: görüyoruz. İşte yurt içi ağırlıklı çalışan şirketlerden de hep duyduğumuz gördüğümüz itibariyle iç tüketim ciddi anlamda yavaşlamaya başladı. Biz bunu üçüncü çeyrek içerisinde de göreceğiz. Bu da tabii enflasyon tarafını, enflasyon için toplam talep tarafından gelecek herhangi bir enflasyonist şokun olmaması anlamına geliyor. Bu yüzden dediğim gibi dezenflasyon açısından pozitif bir veri.
1: Peki Altuğ, şimdi bugün gelinen noktada sanayicinin biraz yatırım işlerini de konuşalım. Yani buradaki atılacak önlemle yeni kapasite, yatırım iştahının neden zayıf olduğuna biraz bakalım. Buradaki temel sorun aslında finansman maliyeti olarak mı öne çıkıyor sence? Yoksa talep görünümü, yoksa öngörülebilirlik? Hangisini daha öncü tutuyor bugün sanayici? Yani senin birçok şirkette de aslında biliyorum yönetim kurulunda var. Burada danışmanlık da yapıyorsun. Sen hangisini önceliklendirirsin?
0: Bunu bence ikiye ayırmak lazım. Bence birincisi makroda başka bir sorun var. Yani sektörler açısından ve sanayicilerin jenerasyonları, aileleri açısından ikinci taraftan da piyasası var. Hani ilkine çok ufak değinmek gerekirse ben bir sürü şirkette üçüncü jenerasyonun işi devralmak istemediği ve bu işleri yapmak istemediğini görüyorum. Özellikle ağır sanayi kısmında çok bambaşka bir jenerasyon yetişiyor sonuçta. Bizlerin yetiştiğimizden, gördüğümüzden daha farklı. Farklı perspektifte, farklı vizyonda, farklı ihtiyaçları olan, dünyaya bakış açısı daha geniş olan ya da ne bileyim rahatı daha çok seven, bu tip işleri beğenmeyen bir jenerasyon geliyor. O yüzden dedelerinden, babalarından aldıkları işleri devralmak istemiyorlar. Bu da esasında babaların yatırım iştahını aşağıya getiriyor. Çünkü yani zaten ben bunu devretmeyeceksem niye bu yatırımı yapayım diyorlar. Hani bir gün Türkiye ekonomisi işte yeniden 2000'leri başlarında yani 2001 krizinden sonraki döneme denk gelirse bir yabancı gelir satın alır. Bu bakış açısı bence çok hakim. Bu en önemli konulardan bir tanesi bence. Bir de tabii şeyi değiştirmek çok zor. 1 ile 2'nin bağlantısı. İçeride artık bence çok eski bir sanayimiz var. Yani biz 80'lerin sanayisine takılı kaldık. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bu sanayiyi dönüştürmek için gereken CapEx muazzam yüksek. Yani şu anda bir sürü sanayi için belki şirketlerin bir yıllık cirosunun bile üzerinde. Bu borçlanmayı yapılabilecek uzun vadeli bir piyasaya düşük maliyette erişimde çok kısıtlı. Doğal olarak da bu riski de kimse almak istemiyor. Diğer taraftan evet bugün faiz oranı çok yüksek ama zaten bunun sebebi bir önceki dönemdeki ekonomi politikasıydı. Bu ekonomi politikası döneminde herkes para kazandı. Ama o kazanılan para tüketime gitti. Çoğu içeride esasında yatırıma geri dönmedi. Yatırım yapan şirketler oldu tabii ki, kapasite artışı yapanlar oldu, İTAK kredilerini vesaire kullananlar oldu. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama burada biz gerçek anlamda katma değerli yatırıma yönelen bir kazanç da görmedik. Şimdi bugün de içeride enflasyonun ve nominal faizlerin yüksek olduğu bir yerde yatırım iştahı da düşük oluyor. Ama şunu kabul etmek gerekiyor. Biz zaten kronik enflasyon olan bir ülkeyiz. Yani geçmiş 10 yılda bu ülkenin ortalama enflasyonu %22-23 civarında. 400-500 bas puan reel faiz koysan %27-28'de nominal politika faizine denk gelirsin. Bu yatırım yapmak için uzun vadeli doğal olarak da kimseyi cezbedecek bir şey değil. Enflasyonun temelindeki kronik problemleri mali taraftan çözmediği müddetçe Türkiye'de sermayedarın yatırım için risk iştahını da ne yazık ki arttıramaz. Aynı zamanda biz biraz yani son 20-30 yıldır esasında üstü kapalı da olsa merkantilist bir şekilde sanayi yapıyoruz. Kamunun sürekli yardımlarıyla ve destekleriyle sanayinin yüzdürüldüğü, burada işte sermayedarın para kazandığı bir yerdeyiz. Şunu unutmamak gerekiyor. Sürekli Türkiye'de işte vergi affı oluyor, sürekli stok affı oluyor, sürekli ortaklara borçlanma hesabından aflar geliyor, değil mi? Yani sürekli bir kredi destek paketleri geliyor. Türkiye'de sermayedar üretici bu şekilde para kazanıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi 80'lerin sanayisi takılı kalmamız. Bunu toplam bir kümenin içerisine koyduğumuzda hem jenerasyonlar tarafından işlerin devralınmaması, hem katma değerli ekonomiye geçmemiz için yatırımları yapmak adına uzun vadeli sermaye erişimin içerideki enflasyon ve faiz tarafından kısıtlı olması sebebiyle biz çok ciddi bir şekilde sıkışıp kaldık. Bunu çözecek olan taraf devlettir. Devletin burada sanayiciye doğru yol göstermesi gerekiyor. Doğru sektörleri göstermesi gerekiyor. Curling'de biliyorsun işte bir topu atan vardır, bir de önünde süpüren vardır. Burada sanayicinin önünü devletin, kamunun süpürmesi gerekiyor. Ama bunu 1, 3, 5, 10 kişi için değil, Yani yüzlerce, binlerce şirket için ekonominin tabanına yayılacak bir şekilde, homojen bir şekilde yapması gerekiyor. Yoksa hani bütün hayvanlar eşittir, bazı hayvanlar daha eşittir diye bakarsak ne yazık ki bu en sonunda gelir dağılma işsizliğine de yol açıyor. 5 yıl sonra yol açıyor, 10 yıl sonra yol açıyor. Ama dediğim gibi biz merkantilist, üstü kapalı merkantilist ekonomi politikamızı doğru bir şekilde yapıp sanayicinin önünü açmamız gerekiyor. Tabii bunun için de sanayi odaları ve ticaret odalarına büyük işler düşüyor. Burada hani vizyoner yönetimlerin ve başkanların seçilerek yukarıya doğru baskıları yaparak, doğru işte üretim modellerini, doğru sektörlere götürerek biz buralara girmek istiyoruz, bize destek olun demesi, ondan sonra da bunun yukarıdan aşağıya geri gelmesi gerekiyor. Yani bu işin çözümü biraz zaman alacak bir şey. Jenerasyon kısmı zaten bambaşka bir hikaye. Onun çözümü çok zor çünkü herkes yurt dışına gidiyor.
1: Peki enflasyon tarafı, Perşembe günü enflasyon verisini karşılayacağız. Burada enflasyon verisi sonrasında hatta tartışmalar da var. Kurumlardan da bunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de faizi indirip indirmeyeceği yönünde de tartışmalar var. Dolayısıyla senden şunu önce almak isterim. Hakikaten böyle bir ihtimali masada tutuyor musun sen de Eylül faiz indirimine yönelik? Özellikle Ağustos ayı enflasyon verisini aldıktan sonra.
0: Net cevap vermek gerekirse gerçekten bilmiyorum. Ben de ikilem içerisindeyim. Hakikaten 50-50 diye bir tabir var ya, 50-50. Yani şöyle bakıyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın fonlamayı gecelikten haftada, para yani 17 Eylül'ü beklemeden geçirmesi benim için müthiş bir sürprizdi. Ne gerek vardı sorusuna hala soru işareti koyuyorum ki Mayıs'tan beri Türkiye'de para politikasının sıkı olduğunu, bu kadar yüksek faizin sanayiciye ve üreticiyi bozduğunu savunan biriyim biliyorsun. Ve Mayıs'tan beri Eylül'de faiz indirimi döngüsüne yeniden başlayacak diyorum. Ama bunun başlaması gerekliliğiyle nasıl başladığı konusu ikisinden birbirinden ayrı konular. Şimdi bu biraz evet piyasa TL olarak likidite fazlasında ve 40 ile 37 arasında hiçbir fark yok. Esasında Merkez Bankası çektiği paranın maliyetini düşürdü. Böyle bakabiliriz. Ama mevduat aşağıya geldi. 37,5 aynı şu anda mevduat. Kredi faizleri biraz daha geç ve biraz daha düşük montanla eşlik ediyor ama bir şekilde güvercin olarak algılanır mı diye düşündüm. Şimdi bu beklentiyi de bu arada enflasyon raporundan sonra piyasa kendisi yarattı. Merkez Bankası'nda Sayın Başkan Fatih Karahan'ın soru cevap kısmında hiçbir şekilde böyle bir sinyali, yani erkenden çekelim sinyali olmadı. Biz izliyoruz ve hani zamanı gelince gerekeni yapacağız gibi bir sinyal oldu. Yani enflasyon raporundan bir hafta sonra yapacağız gibi bir sinyal olmadı. Ama bir anda piyasada böyle bir beklenti oluştu. Birkaç kişi televizyonda dile getirdi. Birkaç tane rapor geldi ve Merkez Bankası dedi ki tamam madem piyasa buna hazır ben de bunu değerlendireyim dedi. Şimdi bunun üzerine aynı şekilde 17 Eylül PPK'sı içinde acaba faiz indirimi olur mu diye bir beklenti geldi. Merkez Bankası yine piyasanın buna hazır olduğunu, ya bunu bekleyenler de var zaten bir şok olmaz diyerek bunu değerlendirmek isteyebilir. Yeri de var mı dersen, evet yeri var. Yani ben hep söylüyorum, sene sonu enflasyonu 29 kapatması ile 30 kapatması arasında hiçbir fark yok. Ama hani kendi beklentin nedir desen ya da neyin olması gerekiyor diye sorsan, ya ben Eylül'ü pas geçerdim. Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puan indirim yapardım. Zaten hani OVP belli olacak. Yani çok önemli değil belki OVP, bir niyet göstergesi benim için, benchmark aldığım bir şey değil ama burada önemli hikayelerden biri de eğer yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla alakalı bazı değişiklikler 31 Aralık olmadan kanuni değişiklik yapılırsa, hep altını çizdiğim gibi bu ülkede kira artışları neden 12 aylık geçmiş enflasyonun ortalamasına göre yapılıyor da manşet enflasyonu alınmıyor? Bu tip şeylerin enflasyonun gelecekteki frekansını etkilemesine izin veriliyor. Bunların kanunlarını değiştirirler belki. Hızlı bir şekilde hayata geçer. O zaman da hani farklı kararlar alınabilir. Ama dediğim gibi ben Eylül'de normal şartlar altında beklemem. Ama piyasa buna hazır mı? Evet hazır. Bir negatif etkisi olur mu? Hayır. Herhangi bir negatif etkisi de olmaz. O yüzden de hani Merkez Bankası bunu değerlendirmek isterse değerlendirebilir.
1: Peki son olarak dün işsizlik verisini aldık. Altılı iş gücünde sert yükseliş vardı. İstihdamda düşüş, iş gücüne katılım oranında da düşüş. Orada sen sanayide nasıl bir mesela tablo gözlemliyorsun? Sıkı para politikasında en son etkileyen halkadır istihdam piyasası ama buradaki altılı iş gücü özellikle önemli bir sorun gibi görünüyor. Son kısa bir buraya da yorum alayım ben.
0: Şimdi bir kere o verinin frekansında bence bir problem var. Yani son iki yılına baktığında istihdam tarafında aylık frekans müthiş yüksek. Yani tek bir ayda muazzam derecede pozitif oluyor. Bir sonraki ay muazzam derecede negatif oluyor. Bu kadar standart sapma normal değil. O yüzden hani ben veriyi hep soru işareti olarak bakıyorum. Zaten anket yani biliyorsun. İstihdam tarafında sanayi kısmı kötü. Hani ben kendim de biliyorum. Yani isim ve sektörü vermeyeyim ama 3 fabrikası olan bir fabrikasını kapatıyor. İkinci fabrikasında işte istihdam azaltıyor vesaire. Çünkü hani kur tarafına girmiyorum. Çünkü kur tarafında çok sanayici gibi düşünmüyorum. Aynı görüşte değilim ben. Ama içerideki biz bu kadar düşük faizli insanları yatırıma alıştırdık ve net işletme sermayesini fonlamaya alıştırdık. Bir anda bu kadar uzun süre egzojen faktörlere faiz yüksek kalınca artık çok ciddi şekilde zarar ediliyor. Yani esas faaliyetinden zarar eden şirketler de var. Gelir tablosunun altına inmiyorum. Doğal olarak da en hızlı olan çözümlerden biri istihdamı azaltmak. Haklı olarak da bunu tercih ediyorlar. Yani sonuçta diyetin en önemli kısmını ödeyen onlarsa onlar da bir şekilde bunu paylaşmaya çalışıyorlar. Haklı, haksız bu tartışma konusu. Ama dediğim gibi ben 3. çeyrek itibariyle de istihdam tarafının zayıf olmasını bekliyorum.
1: Peki Altuğ, çok teşekkür ediyorum aktardıkların yorumlamaların için. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz sana. Efendim, evet, Doktor Altuğ Özaslan ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdi ise kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından küresel piyasalardaki fiyatlama ve içeriye dair beklentileri karşılıyor olacağız.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: olacaksın.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
6: Oldu. Bizde nasıl bir tepki verir?
7: Günaydınlar Pelin Hanım. Dün itibariyle bizim açılışımızda zaten biraz daha hem vade sonun olması, işte yeni fon rehberinin açıklanması, küresel risk iştahının tekrardan bozulması biraz daha satışları derinleştirmişti. Bugün itibariyle de zaten o ana madde küresel risk iştahı maalesef değişmiyor. Hatta derinleşerek devam ediyor. Tam sahada tekrardan ekonomik mücadeleye dönmüş dediğimiz noktada İran'ın tekrardan sıcak çatışmaya dönmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi, bu petrolden uzun zamandan beri kurtulamamız ve artık ekonominin içine, enflasyonun içine derinlemesine sirayet etmesiyle beraber işte o geldiğimiz konuşmaya maalesef değiniyoruz. Tahvillerdeki bozulma, faizlerdeki bozulmaları artık konuşur durumdayız. Japonya 96'dan bu yana en yüksek rakamları konuşuyoruz. İşte 4.78'lerle Amerika'nın 10 yıllıklarını konuşuyoruz maalesef ve bundan artık ne kadar daha az yara alabilir ekonomiler veyahut da dönüş yapabilir bunları konuşmaya çalışıyoruz ama biraz daha sanırım gecikmiş durumdayız. Ondan dolayı da risk iştahının biraz daha törpülenmiş olduğu günlerden geçiyoruz. Özellikle petrolde 91 dolara gelmemiz, Jackson Hole'daki konuşmanın biraz daha hani en azından piyasaları ikna etmesini beklediğimiz bir konuşmanın aksine bir konuşma gelmesi halihazırda buranın istenilen şekilde törpülenmemesine sebebiyet verdi diyebiliriz. Şimdi içeride PMI rakamlarını izleyeceğiz. Uzun zamandan beri 50'nin altında rakamlar alıyoruz. Ve buna bağlı da verilerde de soğuma gözlemliyoruz açıkçası. Bakalım bundan sonra özellikle ikinci yarı yılda tekrardan bir yükseliş kaydedebilecek miyiz? Bugün onun testini yapacağız. Diğer taraftan ise bizim en önemli katalizörümüzden birisi olan enflasyon ve faiz denkleminden birisi Perşembe günü enflasyon rakamlarına odaklanmış durumdayız. Şu an için ise 14.200 önemli destek noktalarımızdan birisi olarak izliyoruz. En azından kısa vadede başlatmış olduğumuz trendin önemli destek noktaları olaraktan takip etmekteyiz. Yukarıda da 14.600 ara direnç noktamız, ana direnç noktamız ise 14.800'ü takip ederekten yeni bir borsa gününe başladığımızı belirtebilirim.
6: Peki Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için Info Yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: Ve araştırma masasından Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet günaydın, hoş geldin. Küresel tahvil getirileri yaklaşık 20 yılın zirvesinde, göstergeler bize ne gösteriyor Mehmet, neler diyeceksin?
1: Günaydın Pelin. Şöyle bir özellikle dünden bu yana, hatta Jackson Hole'dan bu yana sardığımızda zamanı biraz daha küresel faizlerin artışına yönelik seslerin arttığı bir ortama doğru geliyoruz ki özellikle şimdi tahvil faizlerinden bahsedeceğim ama hali hazırda hisse senetlerine yönelik, tahvillere yönelik, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarından Fed başta olmak üzere merkez bankalarına yönelik faiz artış ihtimallerinin giderek arttığı bir ortamdayız. Şöyle bir özellikle grafiğimizi ekrana getirebilirsek, bu sabah itibariyle Japonya'da gördük ama Bloomberg küresel tahvil endeksine baktığımız zaman orası da kötüleşmeye devam ediyor ki özellikle küresel tahvil piyasasına ilişkin ciddi bir görünüm sunan endekste 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Ama hali hazırda biz dün itibariyle 4.75 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 2025 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördük. Bu sabah itibariyle Japonya tarafında 10 yıllık tahvil faizleri yukarı doğru tırmanırken 3 seviyesine doğru yerleşti ve o tarafta da yaklaşık 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördük. Dolayısıyla buradaki sürekli tahvil faizlerinin değer kaybı ve yukarı doğru gitme halinin bir miktar daha konsolide süreçten sonra da devam ettiğini görüyoruz ki getiri eğrisinin biz özellikle cuma günü bir miktar daha yataylaştığı ortamda tekrar özellikle petrol fiyatları 90 doların üzerine tırmanırken G20 Maliye Bakanlar Zirvesi'ndeki açıklamaları yakından takip ederken tahvil faizlerinin yukarıya doğru gittiğini takip ediyoruz. G20 zirvesinde özellikle konuşulan konulara baktığımızda ise BESENT'in dünden bugüne yapmış olduğu açıklamalar dikkatle takip edildi ki burada Japonya Maliye Bakanı Katayama ve BOJ Başkanı Ueda'ya karşı özellikle uyarılarını da bir miktar daha ekranlar önünde de ayrıca açıklamalarında dile getirdi. Bu tarafta Japonya'dan yeni güçlendirebilecek yeni hamleler beklediğini söyleyen BESIN tarafında da bu bir miktar daha faiz artış beklentilerinin boş çerçevesinde de artmasına olanak sağladı. Artık bir sonraki faiz toplantısında Japonya Merkez Bankası çerçevesinden bir miktar daha faiz artırım beklentilerinin kuvvetlendiğinden bahsedebiliriz. Bir diğer tarafta ise özellikle Fed'in de faiz artış ihtimalleri bu sabah itibariyle %60'lar %70'ler çerçevesine kadar geldi ki biz hali hazırda %30-%35'ler çerçevesindeydik. Özellikle cuma günkü rakamlara baktığımızda dolayısıyla bunun da riskli varlıkları bir miktar daha rahatsız etmeye devam ettiğini söyleyebiliriz ki şimdi hali hazırda bu yıl içerisinde ciddi bir faiz arttırımı öngörmeyen Societe Generale ve Barclays analistlerinin de bu yıl artık Walsh'un özellikle Jackson Hole konuşmasının ardından bu yıl içerisinde Fed'den bir faiz arttırım bekler hale geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca JP Morgan traderlarının da bu konuya ilişkin hisse senetlerine ilişkin görüşü var. Burada da özellikle JP Morgan trading masası der ki özellikle önümüzdeki bir ay içerisinde ya da birkaç haftalık süreç içerisinde tarım dışı istihdam verilerinden 11 Eylül'deki ABD enflasyon verilerine kadar bir miktar daha tribülansın arttığı bir ortam olabilir. Hali hazırda Fed'den faiz arttırım ihtimalleri kuvvetlenirken Wall Street endekslerinde. Dolayısıyla kısa vadeli görüşlerini o tarafta bir miktar daha nötr tarafa çektiğini söyleyelim JP Morgan tarafının. Ama ayrıca orta ve uzun vadeli

0: görünümle birlikte kar güdülerinin yukarı giderek devam ettiği hisse senetleri tarafında yeni zirveler görünmesini beklendiğini söyleyelim. Dolayısıyla hali hazırda %1,5'lar 2'ler çerçevesinde zirvesine uzaklıkta olan S&P 500 içinde kısa vadeli tarafta bir miktar daha özellikle karamsar görüşlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama uzun vadede hala karlar Wall Street'i yönlendirmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor Pelin.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. FM araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3'lük bir büyüme kaydederken çeyreklik bazda ise büyüme aynı dönemde %1,1 seviyesinde gerçekleşti.
1: TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,3 büyüdü. Verilere göre ikinci çeyrekte kaydedilen çeyreklik büyüme ise %1,1 oldu. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yıllık %4 oranlarında artış kaydetti. Aynı dönemde ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2 ve sanayi sektörü %2,4 oranlarında büyüdü. Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2, ticaret ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise %0,5 oranlarında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ise yıllık %1,9 daraldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı.
0: Ve efendim Borsa İstanbul'a dönüyoruz. Borsa İstanbul'da bugün gong töreni Intetra Teknoloji için gerçekleştiriliyor. Borsa İstanbul'da gong Intetra Teknoloji için çalarken Intetra'nın halka arz büyüklüğü ise 2,14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Intetra Teknoloji halka arzında hesap başına en fazla 73-74 lot, yaklaşık 3912 ve 3966 lira değerinde pay aktarımı gerçekleştirildi. Halka arzı kapsamında toplam 40 milyon adet payın dağıtımı tamamlanırken eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda ise 651 bin yurt içi bireysel yatırımcıya toplam 39 milyon 905 bin 887 lotta verilmiş oldu. Dağıtımın %99,76'sı bireysel yatırımcılara, yurt içi bireysel yatırımcılara, %0,01'lik kısmı ise kurumsal yatırımcılara aktarılmış oldu diyoruz ve dönüyoruz efendim törene.
2: Başlıyoruz.

0: 2, 1 ve gong.
1: Beyefendi, programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşça kalın.
2: Reklam. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdemer'le beraber ekranınızdayız. Birazdan piyasa açılışını karşılayacağız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi açılış öncesi neler bilmek lazım? Dün neleri fiyatladık? Hacim de yüksek geldi. Bugünü acaba nasıl bir gün bekler yatırımcıları bugün borsada?
1: Şimdi aslında yarın sabah konuştuğumuz gibi yani birkaç tane gelişmenin bir arada olduğu bir gündü. Haftanın ilk işlem günü ayın son işlem gününe denk geldi.
0: Burada oynaklık yüksek zaman, olabilir demiştin dün.
1: Evet, VIOP tarafında vade sonu olması hem endekste hem pay vadeli de kontratların vade sonu olması. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon rehberi sonrası yaşanan özellikle fon tarafında neler olacağına ilişkin belirsizlik. MSCI'nin endeks ayarlamaları. Bunların hepsi bir araya geldiğinde dün gerçekten ciddi satış baskısıyla hareket ettiğini gördük BIST endeksinin. 14.200-14.600 aralığında bir hareket ve 14.300 %2,10 değer kaybıyla tamamladı BIST endeksi günü. Şöyle baktığımız zaman olumlu ya da olumsuz yönde katkı verenlere petrol fiyatının dün %3 civarında yükseliş kaydetmesi özellikle Tüpraş tarafını desteklerken diğer hemen bütün hisse senetlerinde Tüpraş ve Petkim haricinde bankacılık hisseleri olsun, sanayi tarafı olsun olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş bizim dezenflasyon sürecini sekteye uğratıyor. Bu da özellikle Merkez Bankası'nın politika faizini nasıl düşüreceği, bu patikaya nasıl gireceği yönündeki beklentileri zayıflamasına veya ötelenmesine neden oluyor. Bu da başta banka hisseleri olmak üzere satış baskısının en önemli nedenlerinden biriydi. Fon rehberi tabii çok tartışılıyor, sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Dün biraz sabah yayında da bahsetmiştik. Bazı yalan, yanlış, yönlendirici yayınlar, yazılar yazılıyor. Burada yatırımcılara şunu söylemek lazım. Sakin kalmaları ve çalıştıkları aracı kurum veya finansal kuruluş üzerinden sağlam bilgileri, doneleri almaları gerekiyor ve bu anlamda bu sürecin nasıl sonuçlanacağına ilişkin beklentileri en doğru şekilde oradan alabileceklerini söylemek lazım. Fonlar tabii ki pozisyonlarını ayarlayacaklar. Zaten ayarlamaya başladılar. Yani BIST 30 hisselerine yönelme daha önce de başlamıştı. Bunu şimdi bazı yerlerde okuyoruz. Sanki önceden bilgi sızdırılmış da öyle pozisyonlar. Bu Şubat ayından beri bizim konuştuğumuz bir şey zaten. Yani Şubat ayında yani taslak...
0: Görüşü açılan fon rehberinden biri aslında.
1: Taslak açılmıştı görüşe ve bu taslakta olan şey ve aracı kurumlardan gelen, portföy yönetim şirketlerinden gelen geri bildirimleri sonrasında hazırlandı. Bunu ta Şubat ayında biz yazdık. Yazmaya da devam. Sadece oranlar belli değildi. Bu oranlar beklentilerden daha sıkı oldu. Ama onun dışında bu beklenen bir şeydi. Dolayısıyla fonlar burada pozisyonunu ayarlayacaklar. Ama dün yine ısrarla altını çizdik. Bir günde olacak şey değil bu. Bunun zamana yayılarak yapılacak şeyler. Dolayısıyla bu ay sonuna, Ekim ayı sonuna ve Aralık ayı sonuna kadar fonlar bu pozisyonlarını ayarlayacaklar. Burada yatırımcıların dediğim gibi sakin olup artık fonları, yatırım yaptıkları fonların içerisinde pozisyonlarının ne olduğuna, o getirileri nasıl elde ettiğine biraz daha dikkatli bakmaları gereken bir döneme girdik. Bunun dışında bireysel yatırımcı açısından daha farklı bir şey yok. Dün banka hisseleri %2,5'a yakın değer kaybetti. Geçen hafta %6 yükselişten sonra buradaki kayıplar, özellikle Halkbank'ın sert düşüş var.

0: BIST 100 dışındaki küçük hisse senetlerine oranla biraz daha iyi hareket ettiğini söylemek mümkün. Biraz daha değil, oldukça. BIST 100 endeksi %6,5 değer kazanırken BIST 30'da bu %8 oldu. BIST 100 dışı tüm hisselerde ise sadece %2 civarında Ağustos'ta bir yükseliş gördük. Burada yılbaşından beri olan aradaki makasın kapandığını söyleyebiliriz. Yani BIST 100 dışındaki küçük hisse senetleri, özellikle bu fonların ciddi alımları ve bazı hisse senetlerindeki çok ciddi yükselişlerle aradaki farkı açmıştı. Şöyle söyleyeyim, BIST 100 dışındaki hisse senetleri 9 aydır aylık bazda baktığımızda aralıksız yükselen bir endeks. Dolayısıyla Ağustos'ta da bu yükselişini sürdürdü ama daha BIST 30'a göre daha düşük bir yükseliş kaydetti diyebiliriz. Açılışı verelim istersen.
1: Verelim. 14.324 puanlı açılış yaptık. %0,06'lık değer kaybı var. Yani 9 puanlık bir düşüş var. Yeni güne başlarken endeks 100 içerisinde 62 hissemiz artı da 23'ü düşüyor. 15 hissemiz ise dün günü yatay biçimde karşıladı. Mali endekste %0,67'lik satış var yeni güne başlarken. Sanayi endeks %0,31 ve banka endeksi %0,13 kadar alıcılı bir seyre yönelmiş durumda. Hizmetler endeksi %0,08, ulaştırma %0,90 düşüyor ve turizm endeksi %0,16 kadar yükselişte. Hemen çok kısaca şirket haberleri tarafını da aktaralım. Dolar TL %0,04 yükselişiyle 48.27.76'da geldi ekrana. Bir o kadar düşen Euro TL ise 56.06'da. Tüpraş, Astor, Anadolu Efes, Aselsan, Koç Holding güne puan bazlı en büyük katkılarla başladı. Baskılarda Katılım Evim, Pasifik Eurasia, Batı Çim Çimento, Destek Finans ve Grain Türk'ü gördük. Yüzdesel'de en çok yükselen hisse Gürsel Turizm oldu. Arkasında Anadolu Efes, Çaniki Termik, Vestel ve Enerya ile ilk beşi tamamladık. Ve Yüzdesel'de en çok düşen tarafta Batı Çim'de taban takip ediyoruz. %9,96 değer kaybıyla. Arkasında Pasifik Eurasia, Katılım Evim, Grain Türk ve Galatasaray hisseleri var. Şirket haberleri tarafına gelecek olursak, Astor tarafında Amerika'da yerleşik bir firmayla Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere yine 98 milyon dolarlık bir tedarik sözleşmesi imzaladığını anlıyoruz. Anadolu grubu tarafında TOG'daki paylarına dair muhtelif görüşmelere devam ediyor başlığı var. Bir yandan da Turkcell'de TOG'daki belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği açıklandı. Şişe Cam tarafında Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı 2,4 milyar TL olarak ödediği başlığı var. Yine Tüpraş tarafında yatırımcı sunumunda paylaşılan güncel marj görünümüne göre Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yeniden artması ve küresel arz akışına yönelik endişeler ürün marjları üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir notu düşüldü. Ve bir de SPK tarafında önemli başlığımız var. Belli ortaklıkların borsa dışında gerçekleştirebileceği pay satışlarına 12 aylık dönem için yeni sınırlamalar getirildi. Fiili dolaşım oranı %50'nin üzerinde olan şirketlerde sermayenin %2'sini, %50'nin ve altında olanlarda ise %4'ünü aynı şekilde borsa dışı pay satışları için işlem öncesinde SPK onaylı pay satış bilgi formu hazırlanması gerekecek. BIST 30 şirketleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Varlık Fonu veya kamu kurumlarının yönetim hakimiyetinde bulunan şirketler düzenlemeden muaf tutuldu bilgisi eşliğinde. Ve son dakikalar var, hemen verelim. Bloomberg HT tüketici güven endeksi geldi. Buradan hemen satır başlarını aktaralım ve yorum alarak devam edelim. Bloomberg HT tüketici güven endeksi Ağustos'ta bir önceki aya kıyasladığımızda %4,46 oranında gerileyerek 74,73 değerini aldı. Aynı şekilde Bloomberg HT tüketici beklenti endeksi bir önceki ayın nihayesine kıyasla %7,15 azalışla 74,47 oldu. Tüketim eğilimi endeksi ise %6,95 artışla 76,55 oldu. Bu kalem otomobil, dayanıklı tüketim malları, konut alımı için ne kadar uygunluk var bunu ölçmeye çalışan kalem. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle her zaman olduğu gibi veriyi birlikte anlamaya çalışacağız hocamızla. Erhan hocam, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Hemen sorayım, Bloomberg HT tüketici güven endeksine baktığınız zaman TÜİK'le ne kadar korelasyon gördünüz? İç talep adına buradan hangi sinyalleri çıkarmak mümkün oldu? Yine altın fiyatlarıyla bir ilişki var mıdır hocam?
2: Teşekkürler. Şimdi baktığımızda aslında ön endeksle çok benzer bir yapıda geldi. Önceki aylarda tüketici güveninde bir artış izliyorduk. Fakat bu ay nihai endekste bir düşüş ortaya çıktı. Bunun da temel nedeni mevcut durum algısı ve gelecek 12'ye ilişkin beklentilerdeki bozulma oldu. Tam tersine tüketim eğilimi düşen

0: derken de yükselme tarafına doğru döndü Ağustos ayında. Biz endeksin alt kalemlerinde 2-3 farklı soruyla da tüketicinin hani bu kararındaki veya bu eğilimindeki nedenleri de anlamaya çalışıyoruz. Endeksin hesaplanmasına dahil edilmese de bir tanesi işsizlikle ilgili bir sorumuz var çevrenizde. İstihdamla işsizlikle ilgili gelişmeler ne yönde, olumlu olumsuz anlamında. Orada işsizlikte artış daha bariz bir şekilde çıkmaya başladı. Enflasyonla ilgili de örneğin son 2 aydır gerileme vardı. Fakat Ağustos'ta tekrar yukarı yönlü bir hareket gördük. Dolayısıyla işsizlikte artış bu sanayinin sorunları ve benzeri nedenlerle işten çıkarmaların biraz artma eğilimi de veya bu beklenti, bu korku da olabilir. Bir de enflasyonla ilgili kaygılar birleşince mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentiler olumsuz etkilenmiş görünüyor. Bunun yanında imkanı olan servet etkisiyle talep yaratma gücü olanlarında artan enflasyon beklentileriyle tüketim eğiliminde bir artış var gibi gözüküyor. Tabii siyasi, jeopolitik birçok gelişme de tüketim kararını etkileyebilir ama nette bir süre sonra bir bozulma görüyoruz. Tüketim eğiliminde de bir artış. Yani bunu daha önce de vurgulamıştık. İç talepteki sinyalleri tüketici güven endeksi gecikmeli olarak veriyor. Sonbahara doğru tekrar iç talepte yukarı yönlü bir hareket de görüyor gibi. Altın fiyatlarındaki hareketlenme de yine buna katkı sağlamış gibi gözüküyor açıkçası.
1: Şimdi bir yandan da hocam ISO imalat PMI verisi geldi. Ağustos ayında 47,7'den 48,1 seviyesine toparlandığını resmedebiliyoruz. Ancak yine de bakıldığında 50'nin altında kalan bir değer söz konusu oldu. Bülten gelsin, oradan da detayları hemen paylaşayım hocam. Belki kısa bir yorum da bu taraftan alırız sizden. Her şart altında bakıldığında bir daralma işareti yine bu tarafta da var. Son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında bir öncekiye göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret ediyor PMI verisi. Orta Doğu'da savaş, geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos'ta da talebin zayıf seyretmesine yol açtı. İmalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerinde yavaşlama var ve her iki göstergedeki düşüş Temmuz ayına kıyasla daha sınırlı şeklinde notlar düşünebiliyor sonun bültenine de baktığımız zaman. Ne dersiniz hocam? Bir yorumda burası için alalım. Dün büyümeye katkısı tarafında sanayiyi takip etmiştik. Bugün de imalat PMI Ağustos verisi geldi. Farklı zamanlara dair veriler ama gidişat adına belki bir eğilim başlığı buradan çıkartabiliriz.
0: Kesinlikle çıkıyor. Aslında bu tür eğilim endeksleri makroekonominin reel tarafındaki gidişatı da bize gösterme konusunda hep bayağı yardımcı oluyor. Şimdi Ağustos ayındaki artış sizin de okuduğunuz gibi orada aslında mevcut durumda talepte veya ekonomik aktivitede çok pozitif bir yoruma görmüyoruz. Zaten Ağustos ayı genelde birçok fabrikanın belki toptan da kapandığı dönemlerdir. O açıdan aslında bu 50'nin altında olması yine sıkıntılı tarafta olduğumuzu gösteriyor ama Temmuz'a göre yükselmesi görebildiğim kadarıyla sonbaharda alınan siparişlerin veya önümüzdeki 3 ayda üretimde, istihdamda bir miktar daha pozitif gelişme olabileceğine dair beklentilerden kaynaklanıyor. Çünkü Ağustos, Temmuz'da görece en dip noktalar olabiliyor. Bu zaten her zaman mevsimsel nedenlerle dipte olmasıdır. Bir miktar sonbaharda hani o da yine mevsimsel faktörlerle talepte, siparişlerdeki bir artış beklentisi çok hafif yükselmiş görünüyor. Normal koşullarda hani sonbahara doğru imalat sanayinde yaz aylarına göre bir hareketlenme bekleriz ama onun pek olmadığı anlaşılıyor. Yani özetle sanayinin durumunu yansıtan bu anket sıkıntının maalesef devamına işaret ediyor. Son dönemdeki ekonomi politikasına ilişkin adımlar da zaten biraz bu taraf ve bununla ilgili sanıyorum bu resmi görerek daha fazla neler yapılır yönünde de gelişmeye başladı şu anda.
1: Bilgi Üniversitesi Üretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza değerli katkınız için. Şimdiki 4 dakika kaldı bize. Hemen çok kısaca SPK'dan gelen ikinci hamleyi bir değerlendirelim istiyorum. O borsa dışında gerçekleşen pay satışlarına ilişkin yeni sınırlamalar ne anlam ifade eder? Evet. Kimleri etkiler?
2: Bunu bir ince

0: değer olarak düşünebiliriz. Yani şimdi burada bir sınırlama vardı önceki tebliğ de şöyleydi sınır. Sermayenin %10'u veyahut da işte payların %50'sinden fazlası gibi çok yüksek orandaydı. Dolayısıyla bu sınırlamaya tabi olmadan arka tarafta yani toptan satış pazarında fonlarla anlaşarak veya nitelikli yatırımcılarla anlaşarak pay satışı yapabiliyordu hakim ortaklar. Buraya bir ciddi sınırlama gelmiş durumda. Eğer ki böyle bir yüksek oranlı yani %2 ve %4 gibi buraya bir sınır getirildi. Fiili dolaşımı %50'nin altında olanlar ve üstünde olanlar olarak ayrıldı. Eğer böyle bir satış yapacaksan mutlaka pay satış formuyla birlikte başvuruyu bana yapacaksın. Ben bunu değerlendireceğim, yayınlayacağım, bültenlerde yayınlayacağım ve bireysel yatırımcıda, kurumsal yatırımcılarda net bir şekilde süreci takip edecekler diyor. Dolayısıyla bunun böyle borsa dışındaki işlemlerle ilgili olduğunu, borsa içerisindeki işlemleri etkileyecek bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi nitelikli yatırımcılarla biraz böyle danışıklı dövüş işlemleri engelleyecek bir yapı, bir düzenleme, ilke kararı olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında dediğin gibi süremiz bitmek üzere.
1: Dün BDDK'dan rakamlar geldi. Bir de bankacılık sektörünü bir toparlayabilir miyiz?
0: Bankacılık sektöründe beklendiği gibi Temmuz ayı zayıf veriler geldi. Burada üçüncü çeyreğe zayıf bir başlangıç olarak Yapı Kredi Yatırım bir rapor başlığı var. Gerçekten de 68 milyar lira seviyesindeki Temmuz ayı net karı hem de yıllık bazdaki Ocak-Temmuz dönemindeki karlılıkta çok ciddi zayıflama görünüyor. Aylık olarak %36 düşüşe denk geliyor 68 milyarlık Temmuz ayı rakamı. Yıllıkta ise %20'lik bir artışa işaret ediyor. Bir yıl öncesine göre %20'lik artış enflasyonun bu 30'un olduğu, üzerinde olduğunu düşünürsek reel olarak azalışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Gerileyen komisyon gelirleri, daralan ticari kur swap sonuçları katkısı ve azalan diğer faaliyet gelirleri temel neden olarak ortaya koymuş Yapı Kredi Yatırım. Temmuz'da faizlerin yüksek seyri sektörün karlılığını baskıladığı ifadelerini kullanıyor. Burada Ağustos ayında faizlerin 300 bas puan kadar bir fonlama maliyetinin düştüğünü hesaba katarsak Ağustos'ta toparlanma görmeyi bekleriz. Bir de Gedik Yatırım'dan Ülker'le ilgili bir değerleme raporu var. Uzun uzun diye bahsedemeyeceğiz ama kısaca son söyleyeceğimizi başta söyleyelim. 2026'yı dengelenme yolu 2027'de kar büyümesini yeniden ivme kazanmasını bekliyoruz ifadelerini kullanmışlar. Ülker için hedef fiyatı 126 liradan 150 lira 80 kuruşa yükseltmişler. Tavsiyesiniz ise endekse paralel getiriden endeksin üzerinde getiriye revize etmişler. Hem karlılıkta hem FOVÖK'te hem de satışlarda özellikle 2027 yılında ciddi büyüme bekliyorlar. Yüzdesel beklentilerini, rakamsal beklentilerini de rapordan yatırımcılar takip edebilirler.
1: Böylelikle yayının sonuna doğru gelirken hemen bakalım borsada son durum nedir diye. Oradan da bir istersen bir 30 saniyeyi de Eylül performansına verelim. Çünkü Ağustos'u biraz tabii, anlattın tabii. Esasında ama Eylül zaten
0: ayları,
1: zayıf geçiyor değil mi?
0: Eylül ayları genel olarak zayıf geçen dönem. Aslında 2020'ye kadar iyi geçerdi. Yani bizde 2020'den sonra borsanın istatistikleriyle vesaire de değişti. 2020'ye kadar genelde yaz aylarındaki durgun seyir, yani o Mayıs'ta sat hani böyle bekle tatile çık modumuz vardı ya, eskiden çalışıyordu bu. Yaz aylarına durgun geçen Eylül'de yatırımcıların tekrar işe dönmesiyle birlikte hacim artar ve yükseliş oldu. Ama 2020'den sonra resim değişti. Yaz aylarında artık o durgunluğu görmüyoruz. Mobilitenin ciddi artışında bunda çok etkili olduğunu söylemek mümkün. Artık tatile çıkmak vesaire işlem hacmini düşüren şeyler değil. Herkes cep telefonundan her şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla 2020'den sonraki döneme baktığımız zaman yaz ayları genelde iyi geçiyor borsa için. Eylül ayı ise negatif bir görünüme sahip. Son 5 ayında 3'ünde değer kaybı, birini hatta yatay dersek yani sadece birinde pozitif bir seyir olduğunu bir söylemek mümkün. Genel olarak satıcılı bir seyir izler ama Ağustos'ta önceki yıllar gibi olumlu seyreden borsa Temmuz ayında bize çok beklentilerin aksine düşüş göstermişti. Şunu da söyleyeyim, Ağustos ayında BIST endeksi Ağustos kapanışı itibariyle baktığımız zaman Ocak ayını dışarıda bıraktığımızda Ocak ayında hızlı bir %20'ler civarında yükseliş kaydetmişti. Bir ay düşüş, bir ay yükseliş kaydettiğine dikkat çekmek lazım. Ağustos'ta yükselmişti. Onu da ekleyerek tamamlayalım.
1: Böylece piyasa masasının sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride ISO Türkiye imalat PMI verisini karşıladık ki 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen imalat PMI verisini takip ediyoruz. Bunun dışında küresel piyasalarda özellikle tahvil getirilerinin yaklaşık 20 yılın zirvesine gelmesi ve tüm bu başlıklarla birlikte özellikle risk iştahının baskılanması ancak daha sınırlı yansıması hisselere detaylandıracağız. İçeride pozitif görünüm küresel piyasalarda sarsıntı, özellikle Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlik devam eden süreç içerisinde bundan sonra daha yüksek bir faiz rejimi bizi bekliyor küresel piyasa açısından. Detayları konuşacağız efendim diyelim ama ancak bugün borsada gong Intetra teknoloji için çaldı. Arkadaşımız Burak Karagöz ise halka arzın detaylarını Intetra yönetim kurulu başkanı Mehmet Ömer Beyoğlu ile birlikte konuşacak. Burak, söz sizde.
1: Pelin, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Borsa İstanbul'da gong bugün Intetra teknoloji için çaldı. Ben de hemen Mehmet Bey'e soracağım. Mehmet Bey, hayırlı olsun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Biraz halka arzı detaylarını anlatır mısınız?
2: Tabii ki. Bireysel'e eşit şekilde halka geçen hafta taleplerimizi topladık. Arzımızın çok üzerinde talep geldi. Halkımız teveccüh gösterdi. 53.60 liradan bugün gong törenimizde işlem görmeye başladık. Güvenen yatırımcılarımıza çok teşekkür ederim. Gelen fonun biz yaklaşık işte %65'ini yatırımlara, %35'ini işletme sermayemize ayırmıştık. O şekilde devam edeceğiz inşallah sürece.
1: Gelen talep şaşırttı mı sizi?
2: Evet, şaşırdık derken aslında şöyle, bireysel eşit olup bu kadar yoğun 665 kişiden fazla bir talep gelmesi çok mutlu etti, bizi gururlandırdı. Sorumluluğumuzu da bir o kadar arttırdığına inanıyoruz. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz yaptığımız işleri ama daha büyük ölçekte, daha çok farklı ülkelerde yapmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Şimdi Mehmet Bey, biraz daha açalım. Halka arzdan gelecek kaynağı ilk etapta nerelerde kullanmayı hedefliyorsunuz?
2: Şöyle, biz dediğim gibi %65'ini yatırımlarımıza, %35'ini işletme sermayemize ayırdık. Biz Türkiye dışında farklı coğrafyalarda işler yapıyoruz. Globalde büyük projelerde rekabet ediyoruz ama özellikle son dönemde farklı lojistik yol kanallarının yapılması, farklı yolların, farklı demir yolu hatlarının inşaatıyla dünyada çok potansiyel projeler oluşmaya başladı bizler için. Bu %65'lik kısımda dünyada rekabetimizi arttırabilmek için özellikle üretim kapasitemizin arttırılmasına, Ar-Ge ve yazılım gücümüzün arttırılmasına ve insan kaynağını ayıracağız. Bir diğer tarafında da yine %65 içerisinde yurt dışındaki yatırımlarımızı arttırarak bulunduğumuz bölgelerde daha güçlü projeler yapma planlarımız var.
1: O bölgelerdeki detayı biraz anlatır mısınız?
2: Biz şu anda Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi yakın Orta Asya tarafında çok güçlüyüz aslında. O bölgede birçok faaliyetimiz var. Yine Balkanlar'da, Arnavutluk'ta, Romanya'da farklı projelerimiz var. Danimarka'da bir ofisimiz var, Amerika'da bir ofisimiz var. Orta Asya ve Balkanlar dışında Batı Avrupa'da faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Aynı şekilde Afrika pazarında yeni yapılan birçok lojistik koridor var. Bu bölgelerdeki faaliyetlerimizi arttırarak gücümüzü global ölçekte arttırmak istiyoruz.
1: Mehmet Bey, satın almalar görecek miyiz yakın zamanda?
2: Yine yatırımlarımızda bir kısmını buna ayırdık aslında.
1: Yurt dışı mı?
2: Yurt içi ve yurt dışı ağırlıklı olmak üzere araştırmalarımız devam ediyor.
1: Şimdi genel olarak teknoloji alanında hangi alanlara fokuslanıyorsunuz?
2: Biz

0: Ulaşım teknolojileri firmasıyız aslında. Ulaşımda akıllı ulaşım sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ve raylı sistemler teknolojileri olmak üzere 3 dikeyde toplanıyoruz. Bu 3 dikeyde bizim aslında 3 ana kasımız var diyebilirim. Yazılım geliştirme kasımız var. Gebze Teknik Üniversitesi'nin içerisinde bir Arga merkezimiz var. Orada sistemlerimizde kullandığımız çok farklı uçtan uca mobilinden ana sisteme kadar çok farklı platform yazılımlar geliştiriyoruz. Yine bir diğer güç kasımız üretim kasımız. Tuzla'da kendi üretim fabrikamızda tüm projelerimizdeki ürünleri üretiyoruz, geliştiriyoruz, tasarlıyoruz ve aynı zamanda bu ürünlerin satışını da yapıyoruz. Bir diğer güçlü kasımız da saha tecrübemiz. 21 yıldır sahada farklı projelerde tüm bu ürünleri, yazılımları sadece bizim ürünlerimiz olarak değil, bütün ürünleri entegre eden ve sistemleri akıllı bir şekilde kontrol edip insan faktörünü en aza indirerek ulaşımda güvenliği sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz diyebilirim.
1: Şimdi Mehmet Bey teknoloji şirketi olunca şunu da sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka hayatımızın her alanına girmek üzere, hatta girdi bile. Dolayısıyla yapay zeka ile yürütülen projeleriniz şu an itibariyle nerelerde ve geleceği nasıl görüyorsunuz?
0: Yapay zeka dediğiniz gibi bizim sektörümüz için de çok hızlı bir giriş yaptı. Bizim yani 2 sene önce dahi geliştirdiğimiz yazılımlarımızı artık geçen seneden itibaren yapay zeka ile beraber yenilemeye başladık. Ulaşımda da aslında otonom sistemler, bağlantılı araçlar gibi yapay zeka destekli farklı teknolojiler gelişiyor. Dünyanın ulaşım teknolojileri de aynı hızda değişiyor diyebilirim. Biz bu teknolojiye ayak uydurmak için işte yaklaşık 5 sene önce farklı ürünler ve yazılımlar geliştirmeye başladık. Ama bugün dünyada sayılı olan işte araçlarla araçların haberleştiği, araçlarla altyapı elemanlarının haberleştiği sistemleri donanımından yazılımına kadar yapabiliyoruz.
1: Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Teknoloji anlamında Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz?
0: Ben Türkiye'de olmaktan çok şanslı olduğumu hissediyorum. Gerçekten coğrafyamız önümüzdeki 10 yılda çok büyük değişme gebe olduğuna inanıyorum. Bizim sektörümüz içinde yeni yollar yapılıyor, yeni demir yolları yapılıyor. Ve Afrika'dan Avrupa'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar bir merkezi hub konumundayız. Bu teknolojik olarak da, üretim olarak da bizim işimizi kolaylaştıracağına inanıyorum.
1: Peki tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet Pelin, sözü tekrar sana bırakıyorum.
2: Peki Burak, çok teşekkür ediyoruz hem konuğuna hem de sana. Efendim hızlıca şöyle Nurol Portföy'e gidiyoruz. Bugün borsa beklentisini nasıl karşılayacağız? 0.22'lik yön pozitif, 53 hissenin yukarı yönlü, 45 hissenin ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Murat Bey hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda tahvil getirilerindeki yükselişler, içeride ise özellikle SPK'nın düzenlemeleri derken dün büyüme verisi, perşembe enflasyon, yoğun bir takvimle karşı karşıya Borsa İstanbul ve gelişmelerle diyorum ve söz size veriyorum. Nasıl şekillenir bugün?
3: Günaydın. Öncelikle herkese iyi seanslar diliyorum. Sizin de dediğiniz gibi 2 ana başlık var. Bir tanesi yurt dışında tahvil faizlerinin artışı. Ondan sonra içeride de yine SPK tebliği. Şimdi küresel tarafta 2 başlığı izlememiz gerekiyor. Bir tanesi bugün gelecek olan imalat PMI rakamları var. Bunların ikinci el pazarda tahvil bono fiyatlarını nasıl etkileyeceğini göreceğiz. 2 yıllıklar ve 5 yıllıkları zaten zirvede görüyoruz. 4.35 civarında 2 yıllık, 4.5 civarında 5 yıllık Amerikan tahvillerini görmekteyiz. Şimdi bugün gelecek olan bir de üretim PMI verileri var. 15-16 Eylül'deki FED toplantısında bu gelen veriler ışığında neler olacak izliyor olacağız. Çünkü fiyatlamalar şu anda Amerikan faizlerinin 25 bas puan artacağı yönde %65 olasılığa çıktı. Gelen veriler de, yani gelen güçlü veriler bunu daha da yukarı doğru körükleyebilir. Yani iyi veriler artık bir parça riskli varlıklar açısından iyi anlama da gelmiyor. Yani veriler iyi gelse bile yurt dışında emtia fiyatlarında düşüşleri de son bir haftadır petrol dışında gözlemledik. Hani Hürmüz'de olanlar, çok uzun zamandan beri İran ve ABD arasında tekrar tansiyonun yükselmesi zaten Brent petrolünü de 90 doların üzerine çıkardı. Enflasyon endişelerini öne çıkartıyor. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna gerginliği ve nükleer lafının çok

0: fazla geçiyor olması, bu da başka bir piyasa üzerinde gerginlik konusu. İçeriye geldiğimiz zaman değişik bir likidite hikayemiz var. 1 trilyon civarında olan likiditemiz vergi ve maaş çıkışlarıyla 700 milyar civarına kadar geriledi. Ama bunun haricinde SPK'nın 28 Ağustos'ta güncellediği yatırım fonlarına ilişkin rehber burada çok önemli bir hale geldi. Özellikle pay repo ve tercihli repolar kısmında. Aynı zamanda kısa vadeli serbest fonlar ve para piyasası serbest fonların tahvil ve bono %10 oranında diğer MKYF'ler gibi bulundurma zorunluluğu önümüzdeki 3-4 ay içinde 100 milyar civarında tahvil bono piyasasına yeni bir talep getirecek gibi gözüküyor. Bu tabii sadece kısa vadeli serbest fonlar ve para piyasası serbest fonlarla ilgili, çünkü kabaca 1 trilyon civarında bir büyüklüğe sahipler. Aynı zamanda geçen haftaki pay repo ve tercihli repo artık tavan rakamlar. Sene sonuna doğru 1 bölü 3, 1 bölü 3 her ay azalarak gidecek. Ve yeni sene itibariyle, şu an sene sonuna kadar normal şekilde giderken teminatlandırması sene başından itibaren değişecek. 1 bölü 3 oranında bunların da bir zorunluluğu olmasa bile, bu fonların da tahvil bono bulundurma zorunluluğu çıkacak ortaya, eğer pay repo ya da tercihleri repo yapmak istiyorlarsa. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda özellikle tahvil bono piyasasında sabit kuponlardan çok TLRF'lere bir alım furyası görmemiz söz konusu. Tabii ki borsada biz de sürekli gelen yeni halka arzlar ve ikinci halka arzlardan dolayı zaten bir likidite problemi yaşıyoruz. Buradaki pay reponun da aşağı doğru gerileyecek olması borsa üzerinde bir satış baskısı bir süre daha yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yüksek ihtimalle 14 bin civarında bir destek bulacaktır. Herkese çok teşekkür ederim. İyi seanslar diliyorum.
1: Peki Murat Bey, biz teşekkür ediyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz efendim. Evet, hızlıca araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte Aslı imalat PMI verilerini karşıladık değil mi? Bugün tüm dünya genelinde aslında Ağustos'ta nasıl bir seyir olmuş biraz bunu izleyeceğiz.
1: Evet, bizde de geldi veriler 48.1'e yükseldi. Yani geçen aya göre bir miktar toparlanma var ama hala daha 50 değerinin altında olduğu için zayıf bir toparlanma olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ortalamalara da baktığımız zaman şimdi şeye de bakıyoruz, geçen dün ikinci çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Bununla göre nasıl kıyasladığımız zaman Temmuz-Ağustos ortalaması şu anda ikinci çeyrek ortalamasının üzerinde seyrediyor aslında. Dolayısıyla imalat sanayine ilişkin görüntü ikinci, yani Temmuz-Ağustos ortalamasına baktığımız zaman PMI tarafında ikinci çeyrek ortalamasından bir tık daha iyimser gibi gözüküyor. Ama yine de burada içine baktığımızda sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz. Bir kere yani yeni siparişler tarafında iyileşmelere rağmen, özellikle ihracat tarafındaki sipariş iyileşmelerine rağmen, üretimde neredeyse tüm sektörlerde aslında bir kötüleşme gördüğümüz aylardan bir tanesi oldu. Şimdi baktığımız zaman şurada ekrana belki yansıtabilirsek sektörel PMI verilerinde gördüğümüz gibi hepsi aslında 50 seviyesinin altında burada. Ağustos ayında en kötü giden sektörlerden bir tanesi kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü oldu. Burada aynı zamanda yani hem üretim tarafında sıkıntı var. Özellikle savaşın etkileri de burada ciddi şekilde hissediliyor. İkinci olarak da girdi fiyatlarında çok ciddi bir artış var. Ve bu girdi fiyatlarının satış fiyatlarına da yansıdığı bir sektör oldu burası. Diğer taraftan son zamanlarda giyim ve deri ürünleri sektöründe bir miktar toparlanma görüyorduk. Buradaki toparlanmanın da bu ait Ağustos ayında duraksadığını, tekrar yavaşladığını görüyoruz. Orada da hani şunu konuşuyorduk. Bazı sektörlerde savaş nedeniyle pazarlar kayıyor ve bu pazarlardan bir tanesi sanki giyim ve deri sektörüymüş gibiydi. Ağustos'ta biraz bunun da yavaşladığını görüyoruz. Buna karşılık metalik olmayan mineraller tarafında bu sektörde daha iyi görece, geçmiş aylara göre bir miktar daha iyi performans var. Her ne kadar 50 seyinin altında olsa da buradaki üretim artışına ilişkin cevaplar Haziran 2025'ten beri en iyi seviyede. Şimdi metalik olmayan mineraller sektörü aslında daha çok inşaatla ilişkilendirdiğimiz bir sektör. Dolayısıyla buradaki eğilimi takip etmek lazım. Çünkü dünkü gelen verilerde de görmüştük yapayım. İnşaat tarafı aslında son 3 çeyrektir. Aslında çeyreksel bazda da bile daralmaya devam ediyor. Ama burada metalik olmayan mineraller üretiminde bir miktar hareketlenme görmemiz bize inşaat sektörüyle ilgili de bir toparlanma sinyali veriyor olabilir. Dolayısıyla bu açıdan burayı takip etmek lazım. PMI'nin içinde bence en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi aslında özellikle girdi maliyetlerindeki artışı bütün sektörlerde çok belirgin olduğuna dair ifadeler ISO raporunun içinde. Hem yakıt fiyatları, petrol maliyetleri hem de diğer ham madde fiyatlarına bağlı olarak girdi maliyetlerinin neredeyse bütün sektörlerde hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. Ve bunun bazı sektörlerde de satış fiyatlarına da yansıdığı dikkat çekilmiş. Şimdi şöyle bir şey olmuştu hatırlarsan. Savaş sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte biz bütün yani tüm dünyada ve Türkiye'de girdi maliyetlerinin çok ciddi bir şekilde arttığını görmüştük. Sonra bunun satış fiyatlarına da yansımaya başladığını görmüştük ama petrol fiyatlarındaki bir dalgalanmayla ve işte bazı savaşın ateşkes vesaire gibi etkilerle zaman zaman bu etkilerin yavaşladığını gördük takip eden aylarda. Şimdi tekrar bence buradaki Ortadoğu Savaşı'nın sürmesi, petrol fiyatının tekrar yukarıya doğru çıkması, işte buradaki tedarik sürecine ilişkin sıkıntılar bir round daha sanki girdi maliyetleri üzerinde yeniden daha yüksek baskı yaratmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ağustos ayı PMI verilerinin altında buna dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafı takip etmek lazım. Yani o yüksek enflasyonist baskıların bir miktar yavaşladığını görmüştük geçtiğimiz aylarda. Şimdi tekrar burada bir hareketlenme olabilir. Bu da önümüz hem bizim açımızdan hem de küresel olarak aslında buradaki enflasyonist baskıların artmaya başladığına dair bir indikasyon, bir sinyal veriyor. Dolayısıyla burayı takip etmek lazım.
0: Peki. Aslı çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikteyiz. Sertaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sertaç, şimdi SPK'nın serbest fonlara yönelik müdahalesini, düzenlemesini zaten bekliyorduk. Ayrıntılar piyasada epey bir tartışma yarattı. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? Neden SPK bu dönemde fonların yoğunlaşma riskine yönelik müdahale etme ihtiyacı duydu istersen? Burayla başlayalım.
2: Ya bir kere ikiye bölünmüş bir piyasa vardı. Hatta başka fraksiyonlar vardı da ağırlıklı olarak ikiye bölünmüş. Hani bu fonların karşısında olan bir güruh, bir de bu fonlarla birlikte para kazandık abi siz ne karıştırıyorsunuz işi diyen bir güruh vardı. Hatta bu güruh yabancıya da ayar vermeye kadar götürdü süreci. Evet. Hani siz para kazandık da mutlu oluyorsunuz diye. Şimdi bizim maalesef şöyle bir sorunumuz var. Altusen'in bir sözü vardır. Baktığın her şeyde ideoloji perdesi arkasında görürsen doğruyu bulamazsın, hakikate ulaşamazsın diye. Biz maalesef Akdeniz halkı olduğumuz için var o huyumuz. Yani maç o yorumlarken de tarafına göre hakem konuşma gibi veya futbol konuşmanın çok dışında bir sürekli hakem tartışması yapan bir eksene kayıp. Piyasada buraya döndü. Biz kağıt konuşmuyoruz ki, hisse konuşmuyoruz, bilanço konuşmuyoruz. Dönüyoruz dolaşıyoruz, hangi fon ne pozisyon almış? O pozisyonu hakkaniyetli mi almış, bu fiyat niye buraya gitmiyor? Bu piyasa değil, bu piyasa değildi. Bu herkesi rahatsız eden bir noktaya gelince de MSCI de dedi ki bir dakika abi ben kendi endeksimi kendim yapayım o zaman. Hani siz madem böyle yapacaksınız. Nerede koptu iş? Bir holding fiyatlamasını hatırlarsan absürt bir noktada ilk kırmızı kartı çekmişti MSCI bir dakika ben bunu kabul etmiyorum diye. Sonra adım adım açıklamaları geldi. SPK'nın hamlesi beklediğimizden sert diyebileceğim noktaları var. Nedir? Yani bence beklediğimin bir tık üstünde geldi. Hedge fonlar hedge fon olma özelliğini kaybetti. Yani serbest fon olmanın bir anlamı yok artık. Hani böyle bir orada öyle bir noktaya gitti ki şeye benzetiyorum ben süreci. Trafikte kırmızı ışıkta bekliyorsun. Bir emniyet şeridinden yapıştırıyor, geçiyor. İlerideki kırmızı ışıkta diyorsun ya burada emniyet şeridi de yok, geçemezsin diyorsun ama adam zaten yapıştırmış, geçmiş artık. Orayı da geçmiş gitmiş oluyor. Sen hala kırmızı ışıklarla uğraşıyorsun. Biraz böyle oldu orası. Hani kırmızı ışıklara fazla insan takıldı. Biraz böyle eliminasyon yapılmakta zorlanıyor ama Türkiye'de biz zaten çok alışkınız. Son dakikada elimine edildiği için hep böyle olur. Yani bizim kural sistematiği önce bir sağlam vurur, sonra nokta ayarlamalar yapılır. Ben o rötuşların geleceği kanaatindeyim. Yavaş yavaş orası toparlanacaktır. Lazım mıydı? Evet lazımdı. Bir, MSCI için lazımdı piyasaya mesajı verilmesi açısından. İki, piyasadaki bu oluşan kutuplaşmanın önüne geçilmesi açısından net kuralların belirlenmesi lazımdı. Ama fakat diye anlatacağım çok konu var. Alt taraftan yani gene konsorsiyumların ya da tekelleşmenin, merkeze toplanmanın biraz önünü açan şeyler oldu. Sermaye artışları gibi noktalar.
1: Şimdi onlarla başlayalım mı? Mesela halka açıklığı düşük şirketlerde serbest fonların alacağı payın sınırlanması. Sence burada fiyat oluşumu likidite açısından nasıl bir sonuç yaratır? Yani bugün bu düzenleme yatırımcıyı korurken piyasaya farklı bir maliyet getirir mi?
2: Zaten şu an bence bunun etkisini görüyoruz ama henüz bence tam istediğimiz yere de balta vurulmamış yani. Hani orada hala açıklar var. Yani orası gene törpülenebilecek yerler var. Fiyat oluşumu dün de mesela onu gördük. Birçok farklı kalemden satış yedik. Yani dün sadece fonların satışı yoktu. Turkcell'in üzerinde tok baskısında yaşadık. Bankaların karlılıklarının düşük gelmesinde büyümenin kompozisyonunun kötü gelmesini de yani bir sürü kalemden baktığın zaman satış yiyebileceğin çok fazla madde vardı. Vade sonunda ekleyince kusursuz bir fırtına günü yaşadık. Şimdi bu tarafta baktığın zaman daha henüz fiyatlara yansımamış bir kalem var bir. İki, asimetrik fiyat oluşumlarını hala bence tam giderebilecek maddeler değil. O yüzden rötuşa ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Kurunun yanında yaş da yandı hikayesinden ziyade biraz önce anlattığım gibi. Hani bu şartlar altında arabayı sürmeye çalışanla biraz daha hızlı sürmeye çalışan arasındaki fark biraz daha hızlı sürenin avantajına oldu bu miktar. Buraları bir miktar rötuşlenecektir. Ama ana konu şu. Bir, patronların çok fazla kağıtları içerisinde etkin olduğu yerlere dün akşam itibariyle de rötuşlar gelmeye devam etti SPK'nın hamleleri. İki, fonların elini açık etmesi. Bence en değerli konu o. Biz çok daha erken fon pozisyonlarını öğrenmeye başlayacağız. Orada bir şeffaflık daha ön plana çıktı. Üç, dediğim gibi piyasa bir miktar rahatladı. Dört, sermaye yeterlilikleri önemli. Biz bunu fragmanını gördük. Bir buçuk sene önce bir fon patronunun kriminal bir hikayesinden kaynaklı hatırlarsan bir aya yakın fon piyasası kilitlenmişti. Ödemelerde bir miktar gecikmeler olmuştu. Bunu yaşadığımız için bunun daha büyüğünün önüne geçilebilmesi için bu hamlelerin gelmesi lazım. Tabii ki eliminasyon olacak. Bunun bir seleksiyonu ve bir sakinleşmesi olacak. Hani bir özellikle sermaye yeterliliği konusunda çok tartışmaya açık bir konu. Fakat hala rötuşlanması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Bu olması gerekiyordu. Olması gereken yerlere rötuşlar yaparak devam ederiz. Sadece dediğim gibi biz hala asimetrik fiyat hikayesini bir miktar daha belki fonlarda kıstasları arttırabiliriz. Biraz daha nokta atışı ilerlenebilecek dönemi. Yani biraz önce anlattığım denklemin daha dışında genele değil özele yayılan hamlelerle devam edilmesi
1: belki
2: lazım.
1: Peki düzenlemede mesela portföy yönetim şirketlerine yönelik de aslında sermaye şartları ve serbest fon ağırlığının yüksek şirketlere getirilen ek sermaye yükümlülüğü gibi birçok düzenlemeler de dikkat çekiyor. Şimdi bugün sektörde bir konsolidasyona sebebiyet verir mi? Yani küçük PYŞ'lerin, portföy yönetim şirketlerinin aslında birleşmesine ya da piyasadan çıkmasına?
2: Evet. Yani sonuç olarak sermaye en önemli yapılardan biri. Bir de bizim bir modelimizi biraz ters. Biz ne yapıyorduk? Bankacılığın, konvansiyonel bankacılığın önemini azaltıp finansal piyasaların önemini arttıracağımız çeşitliliği, faizin dışına paranın akmasını sağlayabilecek mekanizmaları yaratmaya çalışıyorduk. Ve bunun bir miktarda altyapısı hem aracı kurum ve daha iyisi PYŞ'lerin sayısının artmasından geçiyordu. Fakat evet orada da bir böyle bir moda oldu. PYŞ sayısı ciddi anlamda arttı. Bir yanda da şu an hani sektör kendi içinde zaten konsolide etmişti onu. Para belli bir yere doğru akıyordu. Bu hamleyle birlikte o sermaye yeterlilikleri eliminasyon yapacaktır. Yani bazıları sektörden vazgeçecektir. Çünkü serbest fon kurma motivasyonuyla buraya gelenler de var. Artık o serbest fon kurma motivasyonu bence çok geçerek şeylerden bir tanesi değil.
1: Peki Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi gün içi yükselişini %2 aşmış bulunmakta. 2.05'te şu an an itibariyle %2 eşiğinde. Tüpraş, Destek, Akbank, Koç Holding, Aselsan, Yapı Kredi ve Sabancı Türk Hava Yolları İş Bankası ise puansal bazda en çok yükselenlerde, en çok düşenlerde ise Odin, Katılım Evim ve Europower, Pacific, Eurozo ve yani burada BİM yine aslında en çok puan bazlı düşenler arasında olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta genele yayılan bir pozitiflik var ama bankacılık öncülüğünde de bu pozitifliğin geldiğini takip ettiğimiz bir endeks görüntüsü var. Sertaç dün %2, bugün bankalarda %2. Yani bu da mesela piyasada niye satıldı, niye alındı o zaman?
2: Dün şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir bankacılık karları BDDK'nın rakamlarını bir karşıladık. Büyüme geldi. Paniği yönettik. Hafta sonu o fonlarla ilgili kafa çok karıştı. Satışlar biraz daha derinleşti. Vade sonunda biz saçma sapan hareket yapmayı çok severiz. Hani vade sonunda o hani böyle bir asim ya bu niye oldu fiyat. Çünkü dün herkesin ana sorusu buydu. Bilmediğimiz bir şey mi var? Hani piyasanın en meşhur sorularından evet birçok şeyi bilmiyoruz. Hani maalesef böyle bir sıkıntı da var. Hani merkezde olup her şeyi bildiğimizi zannediyoruz falan. Hepimiz bu piyasanın çırağıyız yani. Her gün o çıraklıktan daima çırağız bir kere. Onu öğrenmek lazım. Dünyanın dinamikleri çok değişti çünkü. Yani bir yandan tahvil fiyatları kopuyor. Bir yandan endeksler yukarıda rekor kırıyor.
1: Evet.
2: Bir yandan altın ne yapıyor diye bakıyorsun. Eski ezberlerin hepsi çöpe gitmiş durumda. O yüzden bizim piyasanın da kendi dinamikleri var. Bir de şöyle bir hassas noktadan çıkıyoruz. Kur korumalı mevduat nasıl bir mutant bir çözümse o zaman bunu yönebilmek de birkaç seneyi aldı. Fonla likit sağlamak da aslında döneminde gerekli olan. Yani senin bir rahatsızlığın vardı. Likit sorunu vardı borsanın. Likit sorununu çözmek için bu oluşturuldu ya da oldu. Ama bu GDO'lu bir üründü. O GDO'lu yan etkilerini görüyorsun şimdi. Bunu atabilmek de belli bir süreç olacak. Dünkü dalgalanmayı bir nispeten o tetikledi. Fakat üstüne büyüme kompozisyonunda endişe verici bir daralma gördün. Hani kamu harcamalarının daralmasına yorarak iyiye yoruyoruz enflasyonda geri çekilmesini. Ama genel anlamda büyüme hep altını çiziyorum. Ana sorun Besant'ın açıklamaları da büyüme projeksiyonuna kayıyor.
1: Doğru.
2: Son dönemde kaderimizi Besant'ın belirlediğini unutmamak lazım. Adam büyüme demeye başladı. Hani önemli konulardan biri. İki, BDDK'nın açıkladığı rakamlarda öz kaynaklara baktığın zaman bankalar hala kötü top oynuyor maalesef. Üç, hala bir Ağustos ayı enflasyonu, Eylül-Ekim bir endişe var piyasada. Dört, vade sonu geldi. Onun satışı var. Beş, TOG'dan kaynaklı Turkcell çok dayak yedi. Hani onun içerisinde kalan yatırımcı TOG'un içinde kalmak istemedi büyük ihtimal. Onun satışı da geldi. Yani böyle bütün gezegenler bir araya dizildi. Marduk oldu yani. Hani böyle o 2012 sürecini biz bütün borsada yaşadık. Bankalar bugün niye alınıyor dersen.
1: Niye alınıyor?
2: Bankacılık konusundaki bence en önemli motivasyon şu. Dünkü büyüme rakamlarıyla birlikte enflasyonun Ağustos'ta daha düşük gelebileceği. Merkezin ben beklemiyorum ama yaparsa hiç şaşırmam. Eylül ayında faiz indirebileceği 300 bas puana kadar faiz indirim patikası.
1: Yani o senaryo bas senaryonda olmamakla birlikte ihtimal ne düşünüyorsun?
2: 35 bas senaryom, 34 olursa şaşırmayacağım, iyimser senaryom. Çünkü 37'de kalmayla 34'de inme arasında benim için sonuçlarda hiçbir şey değişmiyor. Ben dünyanın çok ciddi bir deflasyona doğru koştuğu kanaatindeyim. bu harcamalar böyle shutdown olacak. Bir gün duvara vuracaklar, tüketim olmadığını göreceğiz yani. Çünkü bu geldiğimiz noktada ana konu şu. Yapay zeka öyle bir likidite çekiyor ki piyasada. Likit çöllük yarattı yani, bir çöl oluştu. Zaten borsalardaki paraları çekiyorlar. Kendi içindeki habitatta harcamaların hepsini alıyorlar. Yatırım yapmak için deli gibi bu adamlara, dolara dönüyorsun, para veriyorsun. Adamlar bir de döndüler, Avustralya dolarından borçlanıyorlar. Devletleri arkalarına almaya çalışıyorlar. Çünkü şunun farkındalar, hala sermaye yapısı içerisindeki en büyük sorunu çözemedi. Karlı değil. Yani yapay zeka karlı bir sektör henüz değil.
1: Buna yatırım yapmak endişe değil. Ama bu gösteriliyor.
2: Yani... Bu şöyle ama şöyle düşün bu konuyu. Coğrafi keşifler de karlı değildi. O yüzden kralların finanse etmesi gerekiyordu yıllarca. Ama coğrafi keşiflerde bu finansmanı yapanlar kazandılar. Yapay zeka böyle bir şey. Çok uzun bir zaman finansman gerektiren bir sektör. Bunu yapanlar kazanacak ama şu an kısa devrede o paranın merkezde kilitlenebilmesi için yatırımcıların bir sürü batırılması lazım. Aynı Güney Kore'deki gibi. Bir tür o yüzden deflatif bir şok yaşayacağını düşünüyorum ben borsaları.
1: Öyle bir durumda o zaman krize karşı karşıya kalabilen
2: olacağız.
1: Bir
2: bence durum. Yani bu çok uzak bir vade değil ama çok yakın bir vade de değil. Bunun öncesinde S&P'nin 7900 üzerinde sert bir yükselişini, yani son bir iştah körüklemesini, ama her şeyde iyi gidiyor dedirtmesini, ondan sonra da büyük bir o deflatif şoka gitme. Ya yani enflasyonu çözeceğiz ama bu deflasyonu da çözecek. Harcayamayacağız.
1: Yine bir krize.
2: O zaman çözülecek yani.
1: Peki şimdi tam da ben aslında şunu soracaktım ki aslında sorumun yarısının cevabını almış oldum. 60'a 40 portföyler. Yani çünkü bugün bakıyorsun küresel anlamda da tahvil faizlerindeki yükseliş 20 yılı aştı diyoruz. Çok. Yani orada her ne kadar müdahale edilmeye çalışılsa da tahvil piyasasındaki satışlar dikkat çekiyor. Şimdi bugün şu anda mesela petrol fiyatlarının hala yükseldiği, jeopolitik gelişmelerde en ufak bir yumuşamanın olmadığı, diğer tarafta tahvil getirilerinin arttığı bir tabloyla aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bu ikilinin aynı anda gerçekleşmesi 60'a 40 portföyü üzerinde nasıl bir risk yaratır?
2: Şöyle bir risk yaratır. Bir de ben üstüne şunu ekleyeyim. Biz bir de Warsh'un faiz arttıracağını, hani yangına bir ekstra daha kibritle dalacağını konuşuyoruz.
1: Bugün yani, onu söylüyoruz finansal, ama haftaya acaba bunu düşünür müyüz?
2: Faiz arttırmaması lazım bence. Hata olur. Yani ben o konuda aynı kanatta değilim piyasa. Eski ezber bunlar. Bundesbank bunu yapar. Bundesbank yapacağı için ECB de bunu yapar. Faizi arttırır. Çünkü orada hala eski kafa var. Büyümede endişe yok, karlılıklar iyi gidiyor. Fakat dünyayı ıskalayan bir Avrupa var. Yani biz Avrupa'yı çok yakında periferi kısmında göreceğiz. Wallerstein'ın teorisine göre. Core, yani çekirdek ülke olma özelliğini kaybediyor Avrupa. Hızla ötekilere doğru kayıyorlar. Onlar zaten hallerine otursunlar, düşünsünler. Aşırı sağın yükselişini kutlarlar ondan sonra hep beraber. Fakat Amerika'nın durumu öyle değil. Amerika hala dünya lideri. Hala belli bir cloud sisteminin lideri, bunun içerisinde kalabilmesi için faiz indirim patikasını koruyor olması lazım. Faiz artışı bence çözüm bu yüzden değil. Sonucu ne olursa olsun iki bacakta da deflasyona doğru gidiyor bu süreç. Yani o soğumalar olacak, işsizlik sorunu olacak. Neden? Artık üretim bazlı bir ekonomi yok. Yapay zekayla birlikte de senin verimlilik eğrin artmaya devam edecek. Hani üretim artacak fakat bu kadar tükettiremeyeceksin. İşsizlikten kaynaklı insanların ekonomik dengesi de bozulacak. Harcama eğilimi gitgide bozulacak. O bunun farkında basın. Zaten büyüme diye anlatmaya çalıştığı Trump'ın ilk günden beri işsizlik çok daha önemli bir sorun demesinin nedeni bu. Kemuş da bunun farkında. Kafada tabii ki şu var, Jackson Hole'da niye o zaman Şahin konuştu?
1: Evet.
2: Adam merkez bankacılığa giriş 101 dersi verdi yani. Merkez bankacılığa girince ne yapması gerekiyorsa onu anlattı. Standart bir kitabi sunumdur.
1: Yapacağı anlamına
2: ve
1: gelmiyor.
2: Ve enflasyon tarafındaki korkunun biraz daha yüksek olur. Yapabilir, politik bir tercih olur. Aynı Powell'ın yaptığı hataya düşer. Powell gibi öteki adam haline dönüşür çünkü bu bir... Hep hatırlatayım, Alexander Hamilton sorunu, nasıl Kuzey-Güney Savaşı vardı Amerika'da. Kuzey-Güney biz hep şey diyebiliriz, işte kölelik yanlıları, kölelik alakası yok. Bir taraf köleleri kullanarak

0: serbest piyasadan para kazanmak istedi. Bir tarafta devletçi kapitalizm savunuyordu. Devletçi kapitalistler kazandı. Gene devletçi kapitalistler dönemi. Besant'ın Hamilton'a, Mira'nın Hamilton'a ittirmesinin nedeni bu. Amerika'daki ekonomi sadece ekonomi değil, milli güvenlik sorunu. O yüzden Japonya'ya faiz arttır diye bastırıyor. O yüzden geliyor Orta Doğu'da ekonomiyi düzenliyor, yeni hatları çiziyor. Çünkü Amerika Çin'in karşısına çıktığı zaman önemli müttefiklere ihtiyacı var. O yüzden Türkiye'nin hala bir hikayesi var. Biz o yüzden değerli sayıyoruz kendimizi. Çünkü bölge için önemliyiz. Dünya biraz böyle okumak lazım. Sadece eski ekonomik ezberlerin dönemi değil. Bence Kevin Walsh da bir Anakin Skywalker, Darth Vader geçişi yapacak. Bir anda biz kendisini çok böyle endüstriyel ABD'nin sözcülerinden biri haline dönüştürecek. Ama şu an tabii ki adam çıkıp böyle patır kütür bunu söyleyemez. Jackson Hole'da da söyledi. Ben de Merkez Bankası Başkanı olsam ne yapacağımı anlatsalar bunu anlatırım yani.
1: Ana giriş yaparsın. Peki çok güzel aslında aktardın bu tarafa. Diğer tarafta yani bizim hikayemiz farklı diyorsun ama bizim hikayemiz ne burada? Yani bizi pozitif kılacak şey nedir? Güvencemiz
0: biz çekirdek
1: ne?
0: Değiliz Avrupa gibi. Yani çünkü yapay zekayı da ıskaladık. Yani yapay zekanın içerisinde bak pozisyon almaya çalışan Hindistan'ı görüyorsun. Büyüme, enflasyon denklemi içerisinde yapay zeka yapmaya çalışıyor. Biz yapay zekada yokuz. Yani şu an ne çekirdek tarafında varız ne bir taraf. Biz gene periferik kısmında kalacağız. Ama buranın önemli müttefiklerinden biriyiz. Fark yaratacağımız sektörler var. Nedir işte savunma sanayinde. Gidebileceğimiz pay çok bu arada. Hani savunma sanayi harcamalarının çarpı 2'ye gitmesi bekleniyor. Gayri safi yurt içi hasılanın şu an %3-4'ünde ve dünyanın hızla hani hırlaşmanın arttığı bir dönem olduğunu düşünürsen bunlar çarpı büyüyecekler de. Bunun içerisinde Aselsan başta olmak üzere payını arttırabileceğim bir nokta var. Finansal sistemin hala önemli. Bankacılık sistemi hala bölgenin en değerlisi. Lojistik, iletişim gibi kanallarda Türkiye'nin değeri var. Fakat dediğim minvalde Türkiye kalıyor. Türkiye hep o çekirdek ülke olma ekonomik özelliğini yapay zeka çağında da yakalayamayacak gibi gözüküyor. Ama periferi ülkelerden, güçlü periferi ülkelerden bir tanesi olabiliriz. Bizim ana sorunumuz da ne? Bizde diğer ülkelere nazaran Gini katsayısındaki bozulmayı çok daha sert yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir uçurum oluştu. Diğer ülkelerde de var bu. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu şunu da getiriyor. Üçüncü nesil artık iş adamı bile olsa babası bir fabrika, o üretim modeline bile girmek istemiyor.
1: Girmek istemiyor.
0: Üretim motivasyonu bozuldu ülkenin. Türkiye'nin iki tane ana sorunu var. Gizli işsizlik ve Türkiye'nin üretim motivasyonunun bozulması. Bizim tarım politikasına ve çok hızlı bir kalkınma modeline ihtiyacımız var.
1: Gelir dağılım adalet
0: kesinlikle açısını. Kalkınma dönemlerine Amerika'nın nasıl endüstriyelleşme gibi bir alt metin okuyoruz Hamilton modeli üzerinden. Türkiye'nin de bir alt metininde belki 5 senelik kalkınma projesi. O yüzden orta vadeli program önemli. Bir rahatlama, bir ferahlama gene gelir. Seçim ekonomisi demeye başladık gene. Orta vadeli programla birlikte hafif hafif kredi kanalları açılır. Fakat son 10 senede Türkiye pandemi dahil olmak üzere konjonktürden yararlandığını, hataların giderilmediğini bir ince düşünmesi lazım. Bu gelir uçurumunda hızla arttığı noktada çok daha iyi yere gidebilecekken çok daha geri planda kalmamızın aslında birkaç tane sebebi var. Onları giderebilirsek daha iyi pozisyonda oluruz. Şu an sadece şeyi konuşuyoruz. İbn Haldun'a atıfta bulunup işte coğrafya anlatıyoruz.
1: Evet, çok güzel özetledin. Çok çok keyifli bir program oldu. Sürem olsa daha da aslında
0: teşekkür
1: buradan
0: ederim.
1: Konuşacağım.
0: Teşekkür ederim. Benim için de öyle.
1: Meseleler de var, konu başlıkları da var. Efendim evet, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Sertaç EKK ile birlikte gelişmeleri değerlendirmiş olduk. Programı şimdilik noktalıyoruz. Ancak Grafik Tüelosu'nda birlikteyiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Coelho'suyla karşınızdayız efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Evet, bir tarafta da Elif, Euro bölgesinde PMI verilerini karşılıyoruz. Orada da 52,7 seviyesinde beklentiye paralel gelen. Önceki veriye göre ise daha iyileşmenin olduğu bir süreç. Bizde nasıl işliyor? Bizde nasıl bir PMI görüntüsü vardı? Bunun talebe yansıması nasıl oldu? Biraz o tarafı ben değerlendireceğim. Sen ne yapacaksın?
2: Bende de küresel hisse senedi performansları var. Eylül ayında bizi neler bekliyor? Ağustos ayında oldukça hareketli bir ay geçirdik. Neler gerçekle, neler oldu? Birazcık onlara bakacağım.
1: Peki başlayalım o halde. Başlasın. Grafik Coelho'su diyoruz efendim. Ve hızlıca şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, ISO imalat PMI verisini Ağustos ayında karşıladık ki burada bir yükseliş kaydetti. 48,1 seviyesinde. Ancak 48,1 seviyesi görülüyor ki eşik seviyenin altında gelmeye devam ediyor. Yani aslında burada imalattaki genişlemeden değil aynı zamanda kötüleşmenin sürdüğü fakat kötüleşme hızının azaldığı bir görüntüyü bizim karşımıza getiriyor. İSO imalat PMI verisine baktığımız zaman 47,7 seviyesinden 48,1 seviyesine gelmesi dikkat çekerken PMI ile kritik eşik seviyenin 50 seviyesinde gerçekleştiğini ve altının ise bu seviyenin daralmaya işaret ettiğini düşünürsek imalat büyümeye geçti diyemiyoruz. İmalat sektöründeki daralma Temmuz ayına kıyasla aslında daha alımlı hale geldi gibi bir aslında ifadeyi etsek pek de yanlış olmayacak. Peki neden kaynaklanıyor imalattaki eşik seviyenin altında kalması? Halen daha talep tarafının zayıf seyrettiğini görüyoruz efendim. Yani burada hemen hemen hem toplam yeni siparişlerin hem de yeni ihracat siparişlerinin gerilemeye devam ettiği bir görüntüden bahsediyoruz ki Orta Doğu'daki savaş ve buna bağlı olan belirsizlikle birlikte de gelen daralmanın emaresi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem talep kalemini hem de ihracat kalemini aslında baskılamaya devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi sarı sütunlara baktığımız zaman PMI verisi mavi sütunlar ise bizim karşımıza 3 aylık sanayi üretiminin ortalamasını beraberinde getiriyor. PMI verisi öncü bir gösterge olduğundan dolayı aslında sanayi üretimindeki yönünü çok daha erken haber verme ihtimalini beraberinde getirdiği için burada PMI verisinde her ne kadar böyle 48,1 seviyesi eşik seviyesinin altında kalmaya devam etse de orada bir toparlama sanayi üretimi tarafında ise 1,9'luk bir artışı beraberinde de getirebilir mi? Bu tarafı yakından takip edeceğiz. Yani yön yukarıya yükseldikçe sanayinin aslında buradaki üretim ortalama 3 aylık üretim hacmini de beraberinde yukarı yöne getirebilir. Dolayısıyla imalat PMI'de evet son ayın son 3 ayın en yüksek seviyesine gelse de halen daha zayıf bir seyir devam ediyor. Sadece daralmanın hızının azaldığını görüyoruz. Diğer grafiğe geçelim. Peki içeride durum nedir? Üretim tarafındaki görünüm bu. Ama tüketim tarafındaki görünüme bakacak olursak ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor efendim. Çünkü tüketicinin güveni ve geleceğe ilişkin aslında beklentileri bozulurken buna rağmen harcama eğiliminin arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada tüketici güveninde bir azalış var. 78,22 seviyesinden 74,73 seviyesine kadar da gerilediğini gösteriyor. Normalde güvende bir azalış aslında harcamanın kısılması anlamına gelirken Türkiye ekonomisi açısından hem kısa vadede hem cari dönemde hem de uzun vadede benim yapmış olduğum çalışmada da tam tersi işlediğini gösterdi. Türkiye ekonomisinde tüketicinin hem mevcut duruma, ekonomik duruma ilişkin algısı hem de önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentileri kötüleşirken işte burada harcama kalemi de maalesef ki artıyor bu süreç içerisinde. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Evet burada tüketici güvenindeki azalış beklenti endeksinde de beraberinde bir azalışı meydana getirmiş gibi duruyor. Üretim ve tüketim tarafını bu şekilde özetleyebilirim Elif.
2: Ben de hemen geçeyim o zaman küresel hisse senedi performanslarına. Çünkü son dönemde özellikle tahvil faizlerinin yükselişiyle beraber ki burada ABD Hazine Bakanlığı tarafından müdahaleler de gördük son haftalarda. Bir

miktar daha S&P 500'ün güçlü kaldığını görüyoruz. Keza grafiğimize baktığımızda ise bize beyaz line'ımız, beyaz çizgimiz S&P 500'ü temsil ederken ABD 10 yıllık tahvillerini ise mavi çizginin temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktada aslında 10 yıllık tahvil faizleri artık 5 seviyesine yaklaşırken ki bu sabah itibariyle 4.77-80 seviyesinde bir işlem görmeye devam ediyor. S&P 500'ün dirençli kaldığını söyleyebiliriz. Bunların tam tersi yaşandığı noktalar da oldu. Keza 2025 Aralık ayında bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini takip etmiştik. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü giderken S&P 500 performansında bir miktar daha düşüşler vardı. Fakat 2026 yılına baktığımızda tahvil faizleri yükselse bile S&P 500'ün bir miktar daha dirençli kaldığını ki böyle bir seneyi geçirirken görüyoruz grafiğimizde. Bu noktada baktığımızda ise aslında analistlerin de oldukça önemli yorumları var. Artık büyük bankalar, yatırım bankaları da bu konuda görüşler vermeye başladı ama en önemli destekçinin 2026'nın en önemli ana çıkan temasının ki biz de üstüne sıklıkla vuruyoruz. Yapay zeka, yatırım harcamalarına olan güvenin tetiklenmesi, bilanço dönemini daha yeni kapattık. Hem yurt içi tarafta hem yurt dışı tarafta ki o taraftan gelen özellikle Ağustos ayında Nvidia bilançosuyla beraber yukarı yönlü ivmesini takip ettiğimiz hisse senedi performanslarının, teknoloji hisselerinin ivmelenmesinin bir miktar daha S&P 500'ü üst sıralara taşıdığını bu noktada söyleyebiliriz Pelin. Burada baktığımızda ise Ağustos ayı performanslarına ki biz Haziran ayında oldukça volatil bir seyir izlemiştik küresel hisse senedi piyasasında. Dün ne kadar Wall Street tarafı bir miktar daha negatif, yatay negatif kapanışa gitse de S&P 500'ün aylık bazda %2.6 yükselerek Haziran ayındaki kaybını bir miktar daha telafi ettiğini, Nasdaq 100'ün ise 4.2 artışla aylık bazda ve Mayıs ayından bu yana en iyi performanslarından birini geçirdiğini söyleyebiliriz. Ki Ağustos ayında ciddi yükselen tahvil faizlerini takip ettik. 30 yıllıklarda 5 üstü seviyeleri takip ediyoruz. Burada JP Morgan'ın bir değerlendirmesi var ve JP Morgan diyor ki hissenin temel dinamikleri hala güçlü olsa bile bundan sonraki süreçte birazcık tahvil faizlerinin yükselmesiyle yatay dalgalı bir seyir takip edebiliriz bu tarafta. Ve aslında risklerin ise daha da belirginleştiğini, giderek daha da belirginleşeceğini söylüyor. Bu noktada baktığımızda ise aslında JP Morgan'ın gördüğü riskler arasında daha da şahin hale gelen FED ki bunun yansımasını Jackson Hole'da geçen hafta Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalarla beraber gördük. O tarafta swap piyasası geçen hafta %40 faiz artırım ihtimali fiyatlarken Eylül ayı için bu hafta geldiğimiz noktada %60 seviyelerinde bir faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor swap piyasalarında. Pozisyonlanmalara ilişkin belirsizlikler ve bunun yanında genişleyen kredi spreadleri ve Eylül ayında artan oynaklığı vurguluyor. Hemen buradan geçmek istiyorum bir sonraki grafiğimize. Çünkü Eylül ayındaki oynaklığı bize gösteren grafiğimiz bu grafik. VIX endeksinin ortalamasını görüyoruz aslında turuncu çizgide. 2006 yılı ile 2025 yılı arasında VIX endeksinin ortalama seviyelerini görüyoruz. Beyaz çizgi ise bize 2026 yılını gösteriyor. Ve 2026'nın geneline baktığımızda aslında Mart-Mayıs aylarını, yani aslında savaşın başladığı ilk dönemleri saymazsak genel olarak, yani olağanüstü bir dönem olduğu için o dönemi saymazsak genel olarak VIX endeksinin turuncu çizginin altında, yani ortalamanın altında kaldığını, son 20 yıllık ortalamanın bir miktar daha altında kaldığını bu sene itibariyle söyleyebiliriz. Fakat Eylül ayının geneline baktığımızda ise şu an 15 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Fakat tarihsel olarak Eylül ayında 20 seviyelerinde işlem görmüş bir VIX endeksi var. Ve son analize göre de detaylara baktığımızda ise son 25 yılında Eylül ayı MSCI küresel hisse senetleri açısından bakıldığında %1.2 ile total yılın en kötü aylarından birini temsil ediyor. Bu demek değil ki Eylül ayını önümüzdeki süreci kötü geçireceğiz. Kötü geçirmeyeceğiz. Fakat bu düşüşler, eğer düşüş olursa, iyi geçirdiğimiz yıllar da var son 25 senenin içinde. Fakat iyi de geçirsek, kötü de geçirsek oynaklıkların, hareketlerin oldukça yüksek seviyelerde olacağını, düşüşler görürsek bu düşüşlerin daha sert yaşayacağımızı, yükselişler görürsek bu yükselişleri daha sert yaşayacağımızı bize bir miktar daha grafiğimiz temsil ediyor. Önümüzdeki hafta, bu hafta istihdam verisini alacağız. Önümüzdeki hafta Fed'in ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisini karşılayacağız. Bunlar bize bir miktar daha piyasanın ileriki süreçte neler beklediğini ve neler aslında önümüzdeki sürecin nasıl yönleneceğini gösterecek ama şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha durağan bir seyir

0: de olan bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz Pelin.
1: Peki bir son dakikamız var efendim. Hürmüz Boğazı'nda iki petrol süpertankerine füze isabet etti. Ekranları son dakikayı getiriyoruz. Efendim evet, böylece Elif Canseven ile birlikte yürütmüş olduğumuz grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Haftanın ikinci gününe bakıldığında bu hafta yoğun bir ekonomik ajandamız var demiştik. Dün içeriden büyüme rakamlarını aldık. Beklentilerin yıllık bazda biraz altında, çeyreklik bazda ise paralel geldiği bir rakam vardı. Borsaya yansıması çok hafif oldu. Ardındansa bu hafta yurt içerisinde gözler enflasyon rakamlarında olacak. Yurt dışına bakıldığında bugün Avrupa tarafından imalat, hizmet ve bileşik PMI rakamları gelecek diyelim ve Euro bölgesi enflasyon varken aslında Amerika tarafında tüm hafta gözlerse istihdam rakamlarında olacak diyerek bugünün başkalarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, bu haftaya bakıldığında içeride yoğun bir veri akışı var demiştik. Aslında dün büyüme rakamlarını aldık. Bugünse Bloomberg'de tüketici ön güven endeksini aldık ve tüketici güven endeksine bakıldığında Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,46 oranında gerileme yaşanarak 74,73 oldu endeksimiz. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ile 12 aylık beklenti de bir gerileme görülürken tüketim eğiliminde ise yukarı yönlü bir seyrinde izlendiğini Ağustos ayının son çeyreğindeki, son yarısındaki rakamlar bizlere gösterdi. İkinci başlığımız yine içeriden bizi karşılıyor ve imalat PMI endeksi açıklandı. ISO imalat PMI endeksine bakıldığında Ağustos verisinin sonuçları açıklandı ve manşet PMI Ağustos ayında 50 eşik değerinin yine altında kaldı. Burada Temmuz ayında 47,7 olan endeks 48,1 Ağustos ayında yükseldi. Yeni siparişlerdeki düşüşün ivme kaybetmesi yükseliş işte etkili oldu ve böylelikle imalat PMI son 3 ayın en yüksek yukarı yönlü artışını kaydetmiş oldu diyelim. Fakat yine de eşik değerin altında kaldığında altını çizelim. Ve buradan son başlığımıza geçelim. SPK tarafından yine geldi. Hafta başından bu yana aslında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından birçok da güncelleme ve adımın geleceğini duyurmuştuk. Ve rehber güncellemesi dün geldi. Dün akşamda SPK basın bülteninden gelen habere bakıldığında kurul borsa dışı paylarda dair yeni bir ilke kararı aldığını açıkladı. Satışlarda SPK fiili dolaşım oranına göre bazı ortaklıkların paylarının Borsa İstanbul dışında satışını %2 ve %4 sınırı getirdiğinin altını çizdi.

Haftanın ikinci işlem gününde içeride ve dışarıda bu denli yoğun bir gündem varken SPK kararından sonra Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalara bakmakta fayda var. Çünkü dünkü kapanış %2'nin de üzerine bir geri çekilmeyle gerçekleştirilmişti. Şu an bakıldığında %2'ye varan bankacılık endeksinin yukarı yönlü primiyle beraber Borsa İstanbul tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini gördük. Yani 14.500 puanın altında fakat 14.400 puana yakın bir bant hareketinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Alt endekslere bakıldığında petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirle beraber Tüpraş ve Petkim gibi hisselerde yeni zirveler görüldü bu sabah saatinde. Bankacılık tarafında sabah saati %2'ye varan bir prim vardı. Primlerin %1'lik kısmının geri verildiğini bu fiyatlamada bu saatlerde gördük. Şu an %1'e varan bir primle X-Bank yani bankacılık endeksi fiyatlanmasını sürdürüyor. Diğer taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelere bakıldığında negatif bir ayrışmanın da yaşandığını alt endekslerden gördük. Sanayi, turizm tarafı pozitif ayrışırken burada mali ve ulaştırma tarafında ise negatif bir seyir var diyelim. Bugün Borsa İstanbul'da Gong Intertra teknoloji için çaldı. Küresel para piyasalarına baktığımızda ise dolar endeksinin 100 seviyesine yakın bir fiyatlama hakim olduğunu görmüştük. Bu da ABD-İran belirsizliğiyle beraber dolar endeksinde 100'e yakın bir fiyatlamanın da FED'e dair de endişeleri yukarı yönlü seyrettirdiğini izliyoruz. Küresel para piyasalarında küresel tahvil getirilerinde de ABD-İran savaşıyla beraber yukarı yönlü seyrin izlenmesinin ardından enflasyon endişelerinin körüklenmesiyle beraber burada yaklaşık 20 yılında en yüksek seviyesini görmüş bulunmaktayız. Dolar endeksi şu an 99.62 seviyesinde ve euro dolar sterlin dolar çaprazı ise nispeten yatay seyrini koruyor diyelim ve Avrupa borsalarına bakalım. Bugün euro bölgesi enflasyon rakamları gelecek. %2,9 olan enflasyon rakamının %3,3'e sıçraması

0: Şu an Bloomberg News beklentilerine paralel bir şekilde açıklanması bekleniyor. Londra, Frankfurt, İtalya Füsti tarafında negatif bir ayrışma varken burada Paris tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. ABD vadelilere bakıldığında ise orada daha farklı bir tablo vardı. Negatif bir seyrin olduğunu gördük ki JP Morgan'dan bir açıklama geldi. Kevin Warsh'un geçtiğimiz cuma Jackson Hole sempozyumunda yaptığı şahin açıklamalardan sonra ise bu yıl bir faiz artışı beklentilerinin güçlendiğinin altını çizdi kurum ve ABD hisselerinde bu beklentiden sonra temkinli yaklaştıklarının da mesajını verdi diyelim. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,60'a varan bir geri çekilme yaşandı. Bir ayrı detay daha geçmekte fayda var çünkü dün dolar yen paritesini konuşmuştuk. 160 seviyelerinde olan bir parite vardı ve tekrardan Japonya-Amerika arasında bir operasyon, bir işlem olur mu acaba, bir müdahale tekrardan piyasaya gelir mi derken burada aslında Japon haber ajansı NHK'nın haberine göre ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japon mevkidaşı ve Boj Başkanı faiz artırımlarının gerektiğini söylediğinin altını çizdi. Beyaz Saray'dan da böyle bir açıklama henüz gelmedi fakat NHK haber ajansına göre iki mevkidaşın bu konuda faiz artışı yönünde konuştuğunu da altı çizildi diyelim ve emtialara bakalım. ABD-İran tarafı aslında karşılıklı misilleme saldırılarının devam etmesiyle beraber petrolde biz 92 dolar seviyesini bu sabah saati gördük. Amerikan tip ham petrolde ise 80'li dolar seviyesini izliyoruz. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyirle beraber spot piyasada ons altında bir düşüş olduğunu fiyatlamalar bize gösterdi ve 4400 doların da altında bir fiyatlama seyrinin olduğunu izliyoruz diyelim. Ons gümüş 65 dolar seviyesinde fiyatlanırken Bitcoin tarafında 78 bin dolar seviyesini gördük diyelim. Evet, Fokus'ta piyasalar bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu sabah saati büyüme rakamlarından sonra bugün ise ISO İmalat PMI Endeksini aldık. Hem büyümeyi hem de imalat PMI'yi Edremit'teki bölgesel taraftaki son performansı konuşmak üzere hattımızda bizleri konuğumuz bekliyor. Kendisi Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çekin. Ahmet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Alar Hanım.
1: Ahmet Bey, çok teşekkürler, sağ olun. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Şimdi dün büyüme rakamlarını aldık. Sanayi tarafından %2,4'e varan bir yukarı yönlü büyüme rakamına katkı gördük ki yıllık bazda büyüme %2,3 oldu. Yani yıllık bazda büyümenin üzerine gelen bir sanayi katkısının olduğunu izliyoruz. Tarım ve ormancılık tarafında %13,3'e varan bir güçlü artış kaydedildi yine rakamın detaylarına bakıldığında. Buna karşılık da bugün imalat PMI rakamları geldi. ISO imalat PMI rakamları yine 50 eşik değerin altında kaldı. Daralma devam etti fakat bakıldığında Ağustos ayında aslında siparişlerdeki imenin düşüşünde biraz daha yavaşlamadan kaynaklı 48,1 seviyesine doğru yukarı yönlü hafif ılımlı bir yatay seyrinde olduğunu izliyoruz. Peki Edremit'teki tarımdaki büyüme çiftçinin gelirine yansıyor mu? Böyle bir ortam görüyor musunuz? Bu verilere yansıyan bir ortam var mı? Ve sanayi ve ticaretteki talep sizce bu kaybı büyümeyle gölgeliyor mu veya telafi ediyor mu? Nasıl bir ortam var?
2: Evet, tabii ki büyüme oranları ve PMI değerleri önemli veriler. Ama yani genel anlamda ekonominin işte iyi gitmesiyle ilgili sadece bu verilere bağlı bir durum yok. Bizim bölgemiz tarım ve turizm bölgesi. Ağırlıklı tabii ki zeytin ve zeytinyağı. Bölgemizin bu sene önemli bir rekolte beklentisi var zeytin ve zeytinyağında. Var yılı yaşıyoruz. Geçen yılda
1: yok yılıydı galiba değil mi?
2: Geçirdik. Evet, yok yılıydı ve geçen yılda önemli bir yağış aldı bölge ve ciddi bir ürün beklentisi var. Tabii ki %13'lük tarım büyümesi önemli bir şey. Fakat tarım sektörünün genel ekonomik veriler içerisinde %6'larda olduğunu düşünürsek aslında genel ekonomiye katkısı %0.8 civarında tarımdaki büyümenin. Bu da dediğim gibi güzel hava koşullarından da kaynaklı olabilir. Tarıma yapılan destek ve buradaki fazla ekimlerden de kaynaklanabilir. Ama önemli olan konu şu anda bizim özellikle zeytincimizin maliyetini kurtarabilecek bir satış fiyatıyla karşılaşabilecek bir sorusu. Eğer böyle bir satış fiyatı oluşmazsa, bir fiyat oluşmazsa çok ciddi oranda ürünün ağaç üzerinde kalma ihtimali var. Çünkü toplama maliyetleri çok yüksek, işçilik maliyetleri çok yüksek zeytincilikte ve toptan satışlardaki alınacak fiyatlar şu anda yeterli değil. Çünkü uluslararası piyasalarda 3,5-4 euro civarında zeytinyağının fiyatı. Şu anki kur politikaları neticesinde euronun çok değerli olmaması, Türk lirasının değerli olmasından kaynaklı 3,5-4 eurolar da Türkiye'de şu anda maliyeti kurtaran rakamlar değil. İçeride de bir enflasyon baskılaması neticesinde fiyatlarda ciddi bir düşme var. Ve bu da üreticiyi sıkıntıya sokuyor. Bağlı olarak da tabii ki tüccarı ve ihracatçı da bundan etkileniyor. Buradan kim zarar görecek? Süreç içerisinde en çok zarar görecek kişi aslında birim ve kesim tüketiciler. Çünkü kaliteli ürüne ulaşmakta zorluk çekecekler tüketicilerimiz. Üretici bir şekilde bu sene ürünü toplamaz, seneye bırakır, başka bir yol arar. Ama tüketici burada çok ciddi sıkıntı çekecektir.
1: O zaman buradaki tabloyu biraz netleştirelim sizin Ahmet Bey. Şimdi bakıldığında girdi fiyatlarındaki maliyet artışıyla beraber aslında sizde bir zam beklentisiyle son 3 aydır bu konuyla karşı karşıya kalmışsınız. Peki maliyetler ne kadar arttı bu döneme kadar ve var yılı diyoruz rekolte ne kadar bekleniyor? Rekoltenin yüksek gelmesiyle beraber fiyatlarda ne kadarlık bir artış siz rekolte sonrası öngörüyorsunuz zeytinyağında?
2: Şöyle fiyatlar tabii ki uluslararası piyasalara göre belirleniyor. Buradaki dediğimiz gibi 3,5-4 lira toplam fiyatlar aşağı yukarı işte 200 liralar civarında geliyor toplam rakamlar. Ve piyasada da şu anda 250 liranın altında herhangi bir perakende satış fiyatı yok. Perakende satış fiyatları da biraz daha yüksek rakamlarda. Fakat üretici toptan olarak zeytinyağını 200 liralar civarında satılıyor. Hatta 200 liranın da altında satıyor. Bu rakamlarda maalesef toplama maliyetini bile karşılamıyor. Ne yapılabilir çok kısaca? Çok kısaca şunlar yapılabilir. Biliyorsunuz DİFİF denilen ülkemizde tarım sektörünü destekleyen fonlar var. Bu fonlardan mutlaka ihracatçıya litre bazında fiyat desteği ve nakit destek gerekiyor. Çünkü Amerika %12,5 bir vergi koydu Türk zeytinyağına. Burada Tunus bu vergilendirmenin dışında Avrupa Birliği'nin zaten gümrük rakamları var belli. O yüzden ihracatçı çok sıkıntıda. O yüzden ihracatçıya mutlaka nakit destek. Aynı zamanda üreticiye de litre başına, ürettiği ürünün litresi başına en az 50 lirada destek gerekiyor. Bu destekler aslına bakarsanız kazan kazan yöntemi, kendi içinde finanse ediyor. Çünkü böyle bir destek verildiğinde bir kere kayıt dışı ekonominin önüne geçiyorsunuz, hepsini kayıt altına alıyorsunuz ve bir vergi topluyorsunuz. Aslında bunun finansmanı da kendi içerisinde sistemin ve bağlı olarak da bir fiyat balansı oluşuyor. Ve bu fiyat balansı tüketicinin de faydasına, böyle bir uygulama yapılırsa hem ihracatçı hem tüketici hem ülke hazinesi hem de vatandaşımız kazanacaktır. Çok önemli ve elzemdir. Bir ay içerisinde Edremit'te ve zeytinlik bölgelerde zeytin hasadı başlayacak. Eğer fiyat 200 liranın altında kalırsa bu ürün ağaçta kalır maalesef. Böyle bir durumda karşı karşıyayız.
1: Peki fiyatın hangi seviyeye gelmesi lazım sizce Ahmet Bey?
2: Fiyatın şöyle söyleyeyim, en az 300 liralar seviyesine gelmesi lazım toptan da. Ama bu rakam tabii ki tüketici için yüksek gelebilir. O yüzden demek istediğim konu şu, eğer üretici 50 lira, en az 50 lira devlet desteği alırsa, ürettiği litre başına en az bu desteği alırsa, bu fiyat 200 tüketiciye daha az düşük fiyatlı zeytinyağı olarak yansıyacaktır. İhracatçı da destek alırsa, o zaman bizim biliyorsunuz şöyle bir durum var. Biz zeytinyağı tüketen bir ülke değiliz. Zeytinyağımızı üretiyoruz. Çünkü çok ciddi tarımsal alanlarımızda zeytinyağı ve zeytin ağacı plantasyonları oluşturduk. Bir devlet politikasıydı. Ve son dönemde Türkiye dünyanın en çok zeytin üreten ülkesi. Birinci sırada. Zeytinyağında ikinci sırada.
1: Ahmet Bey, burada bir virgül koymak isterim. Hemen araya giriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu an COP31 toplantısında konuşuyor. Kendisine kulak verelim.
3: Kullanacağız. Hep birlikte kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015 yılındaki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde masadaki o diplomasi çağını bitirip sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış diliydi. O gün kağıda dökülen imzaları Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Fakat bunu tek başına izole bir şekilde asla yapamayız. Yukarıdan aşağı inen diplomatik kararlar tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır. İşte bu birleşme ruhunu, bu dayanışma bizim toprağımızın özünde de var. Anadolu'nun binlerce yıldır yaşatılan topraktan yoğrulmuş çok derin bir bilgeliği vardır. Atalarımız bize eşsiz bir rehber bırakmıştır. Tek taşla duvar olmaz. Evet, bir taşı tek başına koyarsanız rüzgar devirir. Yağmur sürükler, sel alır götürür o taşı. O taşların bir araya gelmesi, birbirine yaslanması, sımsıkı kenetlenmesi gerekir. Ancak o zaman aşılmaz bir duvar, yıkılmaz bir yuva ortaya çıkar. iklim krizi gibi gerçekten bugün hayatımızı etkileyen, derinden etkileyen devasa bir fırtınayı tek bir ülkenin aklıyla durdurmak, engellemek imkansızdır. Başarıya ulaşmanın tek yolu bizim geleneksel, aslında hepimizin bildiği imece kültürüdür. İmece, hatırlarsanız, köyde hasat olduğu zaman herkesin kendi tarlasını bırakıp komşusunun buğdayını kaldırmasıdır. İmece, zorluğu hep birlikte omuz omuza aşmaktır. Kendinden önce bütünü düşünmek, arkayı düşünmek. Ben kelimesini tarihe gömüp biz olabilmektir. Büyük Türk düşünürü ve halk şairi Yunus Emre bu toprakların ruhunu yüzyıllar ötesinden aslında şöyle özetler. Bölüşürsek toz oluruz, tok oluruz. Bölüşmek zorundayız, tok olmak istiyorsak. Eğer bölünürsek hep birlikte yok oluruz. Elimizdeki teknoloji, bugün Afrika ülkelerine baktığınızda, az gelişmiş ülkelere yine baktığınızda teknolojiye ihtiyaçları var. Finansmanı, bilgiyi eğer paylaşırsak bu büyük krizden güçlenerek çıkabiliriz. Duvarlar örüp kendi sınırlarımız içine eğer çekilirsek o büyük iklim fırtınası hepimizi yutar. Bu kadar basit. Çok böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Konu net. Mücadele etmek zorundasınız, sorumluluk almak zorundasınız ve o kararları hayata geçirmek durumundayız. Bizler Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız. Küresel imeceyi tarihin altın sayfalarına yazacağız. Değerli büyükelçiler, bu muazzam dayanışmayı Avustralya'yla omuz omuza sürdürüyoruz. Gerçekten Avustralyalı dostlarımızla aynı hedefe kilitlenmiş iki güçlü ülke, tek bir takım olarak çalışıyoruz. Bu çok...
1: Evet, Bakan Murat Kurum'un COP31 bilgilendirme toplantısında, toplantıya yani COP31'e yakın bir süre kala son mesajlarını dinlemiş bulunmaktayız. Şimdi ise Ahmet Çetin'in Edremit tarafındaki zeytinyağı ihracatını konuşmaya devam ediyoruz diyelim. Ahmet Bey, tekrardan merhaba, ihracatı konuşuyorduk sizinle. Aslında biraz önce de İngiltere PMI rakamları geldi ki bizim de Avrupa tarafı büyük bir ihracatçı pazarımız bir noktada bakınca. PMI'lar orada iyi geldi, fakat yangın ve sıcak hava muhalefeti sebebiyle orada birçok da zeytinin aslında yandığını ve üretim yapamaz hale geldiğini görmüştük. Peki bu olaydan sonra bizim ihracatımızda oraya karşı bir artış olur mu? Son detayları sizden biraz kısaca dinleyelim.
2: Yani bizim için iyi bir haber, ama tabii ki yani zeytin ağacının yanması kötü bir haber.
1: Evet.
2: Geçmiş olsun diyelim. Yani bunlar ihracatı destekleyecek unsurlar. Fakat Avrupa Birliği kendi üyelerini korumak adı altında bize kota ve, yani Türkiye'ye kota ve gümrük vergileri uyguluyor. Bu kota ve gümrük vergileri ihracatımızı, özellikle kutulu ihracatımızı çok ciddi etkiliyor. O yüzden zaten kutulu ihracatta sorunlar yaşıyoruz. Markalarımız kıymetli olmasına rağmen ve çok da iyi ürün üretmelerine rağmen, o yüzden dökme, yani varille zeytinyağı göndermek durumunda kalıyoruz. Onlar da kendi markaları içerisine bizim zeytinyağlarımızı şişeleyip kendi markaları üzerinden satış yapıyorlar. Aslında konu bu. Burada Tunus çok ayrıcalıklı bir ülke haline geldi. Tunus hem Amerika'nın hem de Avrupa Birliği'nin kota ve vergi uygulamadığı, ucuz zeytinyağı bulduğu bir ülke haline geldi. Ucuz işçiliklerden kaynaklı. Bizim için büyük dezavantaj. O yüzden demek ki

0: istediğim konu şu. İhracatçımızın önünün açılması için, aslına bakarsanız İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Brexit'te ayrılması bir avantajdır. İngiltere üzerine çalışmak gerekiyor. Uzak Doğu üzerine çalışmak gerekiyor. Amerika ile ilgili görüşmelerin devam edip özellikle bizim bir ayrıcalık talep etmemiz gerekiyor Mısır gibi. Ve mutlaka ihracatçımıza litre başına nakit destek gerekiyor DİFİF kaynaklarından. Bir de Türk Gıda Kodeksinde bazı değişiklikler gerekiyor artık. Mesela Uzak Doğu pazarı deniliyor. Uzak Doğu'ya gidelim, zeytinyağı kültürümüzü orada tanıtalım. Fakat Uzak Doğulular zeytinyağı bilmiyorlar. Palmiye yağı tüketiyorlar, kanola yağı tüketiyorlar, farklı yağlar tüketiyorlar. O yüzden bizim Türk Gıda Kodeksinde bazı değişiklikler yaparak mesela şöyle şeyler olabilir. Palmiyanın içerisinde bir miktar zeytinyağıyla Uzak Doğu pazarına girilebilir. %20 zeytinyağı karışmış işte palmiyayla Uzak Doğu pazarına girebilir. Bu da bir ihracatı destekler.
1: Farklı fırsatlar var diyorsunuz.
0: Farklı fırsatlar yaratmak gerekiyor.
1: Peki.
0: Aynı zamanda ülkemizde de zeytinyağı tüketimini arttırmak için tüm oda borsaların beraber çalışması gerekiyor.
1: Peki. Ahmet Çetin, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. Allah razı olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Ve buradan büyüme rakamlarındaki inşaat tarafında daralma performansını konuşmak üzere bir diğer hattımızda konuğumuz bizleri bekliyor. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen bizlerle. Nihat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Alara Hanım merhaba, iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, umarım siz değilsinizdir Nihat Bey.
2: Sesim biraz çatallı olabilir, biraz rahatsızım o yüzden.
1: Çok geçmiş olsun, çok da teşekkür ederiz. Bu halde bile inşaat tarafındaki son performansı bizimle konuşmak için yayınlarımıza geldiniz. Nihat Bey, çok sizi yormayayım o zaman. Bakıldığında dün büyüme rakamları geldi. İkinci çeyrek Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarının alt detaylarında inşaat tarafındaki daralma göze çarptı. %2,3'e varan bir yıllık çeyrekte büyüme yaşandı. Fakat %1,9'a varan da inşaat tarafında daralmanın devam ettiğini gördük. Peki sizce bu geçici bir yavaşlama olarak mı okumalı, yoksa burada daha uzun süreli bir daralma döneminin öncüsü olarak mı görülmeli?
2: Şimdi Alaran, bölgemizde savaşın da etkisiyle Türkiye ekonomisi vatandaşımızın tüketim katkısıyla 2,3 büyümüş durumda. Lakin inşaatta ve yatırımda hız kaybı olsa da tarım ve dış ticaret etkisi pozitif yönde ekonomiyi destekliyor.
1: Evet.
2: Ancak siz de ifade ettiniz, 14 çeyrek sonra, yani 2022'nin 3. çeyreğinden sonra, 14 çeyrek sonra ilk defa inşaat sektöründe bir gerileme söz konusu oldu. Nedeni şu: tabii 3 yıl öncesinde inşaattaki hareketlenme, malumunuz 6 Şubat depremi, deprem bölgesinde ciddi inşaat faaliyetleri vardı. Yani 450 binin üzerinde bağımsız birim bakanlık tarafından yapılmıştı. İnşaat çalışmaları yürütülmüştü. Bu tabii pozitif bir etkisi vardı. Tabii bu deprem bölgesindeki yapılan çalışmaların yavaşlaması nedeniyle, finansmana ulaşımda zorluk nedeniyle ve vatandaşın kredi kullanmasındaki faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle artan inşaat maliyetlerini de eklediğimiz zaman otomatikman bir gerileme söz konusu. Ben önümüzdeki süreçte inşaat sektörünün pozitif yönde bir ivme kaydedeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de gayrimenkul sektöründe özellikle ciddi bir arz var, talep de var. Bu talebi karşılamak için arzın çoğalması lazım.
1: Hemen burada araya girmek isterim. Arz tarafını konuşmuşken, gayrimenkul faaliyetleri ise yine aynı verinin detaylarında %2,1'e varan bir büyüme kaydetti. Yani gayrimenkul faaliyetleri arttı, inşaat tarafında küçülme dikkat çekti. Konut satılıyor, evet. Ancak burada yerine ya yeni bir konut koyma arzında sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Yani bir yatırım iştahına geri çekilme olarak mı okumalıyız bunu? Ve sizce daha sonrasında bu konut fiyatları ve kira tarafı üzerinde bir baskı yaratır mı? Çünkü demir inşaatı tarafında da yukarı yönde bir seyir var. Demir inşaatı burada aslında malzemelerinde yukarı yönlü bir talep artışı vardı. Bunun önümüzdeki dönemde inşaat iştahına dair bir artış tetikleyebileceğini öngörüyor musunuz?
2: Şimdi şöyle, tabii mevcut stokların el değiştirmesi nedeniyle evet gayrimenkul alım yönünde bir pozitif ivme var. Fakat üretim tarafında, yatırım tarafında pek o hızı hareketlemenin olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü burada yatırımcı

0: Finansa ulaşmada zorluk çekiyorlar Alihan. Bu nedenle bu finansa ulaşımın kolaylaşması, faiz oranlarının düşmesi neticesinde ben önümüzdeki süreçte gayrimenkul ve inşaat sektöründe tabii bir ivme olacağını düşünüyorum. Lakin yatırımlar bazında baktığımızda, devletin, kamunun yatırımlarına baktığımızda tabii eskiye nazaran biraz daha bir yavaşlamanın olduğu söz konusu. Sıkı para politikasının yürütülmesi maalesef sektörde böyle bir hareketlilik getiriyor. Ama şunu söyleyelim, Türkiye'de gayrimenkul sektörü hiçbir zaman durmayacaktır Alaran. Çünkü vatandaşımız gayrimenkulü hem bir yatırım aracı olarak hala görmekte, aynı zamanda ihtiyaç da var. Nüfusumuz azalsa da maalesef konut adedimiz pandemi sürecinden sonra istenilen seviyede olmadığı için hala konut açığımız da var. Bir taraftan da kentsel dönüşüm, riskli binaların dönüşümü hızlanmak durumunda. Ve önümüzdeki dönemde ben gayrimenkul sektörünün hızlanacağını, evet, demir yönünde dünyadan da kaynaklı, dünya ekonomisinden, enerji maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklı bir yükselmenin olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bu da inşaat maliyetlerinin artmasının tetikleyicisi olacaktır ama önümüzdeki süreçte güven verici politikaların oluşması, politika faizlerinin ve kredi mevduat faizlerinin düşmesi sonucunda da gene gayrimenkul hızı eski seviyelerine gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki bugünkü koşullarda bir kentsel dönüşüm projesini ekonomik olarak sürdürmek ne kadar mümkün oluyor? Yarıda kalan projelerle son dönemde karşı karşıya kaldınız mı?
0: Ya Alihan Hanım, şimdi hep yıllardır sizler vasıtasıyla söylediğimiz bir şey var. Tabii bu özellikle kentsel dönüşüm, finansman konusunda Türkiye'nin ayrı bir modele ihtiyacı var. Sizlerin yayınında da bunu defalarca dile getirdik. Şimdi yerinde kentsel dönüşümü artık kabullenmek durumundayız. Vatandaşımız geçmiş olan yeri, doğduğu büyüdüğü yeri pek terk etmek istemediği için özellikle de merkezi hükümetten kaynak beklentisinin içinde olmadan bu işi vatandaş rızasıyla kısa sürede halletmemiz lazım. Ama bugünkü konjektürde hem inşaat maliyetlerinin yüksekliği hem kredi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle kentsel dönüşümde hala istediğimiz hızda değiliz. Bu nedenle benim özellikle afetin ve milli güvenlik sorunu olarak görülen bu konunun hızlı çözülebilmesinin tek yolu Afet ve Şehircilik Bakanlığı'nın sadece bu işlerle uğraşarak, ki bakın sadece deprem dediği bugün birkaç gündür Türkiye'nin her yerine aşırı yağışlar nedeniyle seller oluyor. Onlar da bir afet. Yağışlar da bir afet. Heyelanlar da bir afet. Bu nedenle ayrı bir bakanlığı mutlaka ihdas etmesi lazım. Ve bu işin finansını kökünden halletmemiz lazım. Yani bakanlığın gayretiyle yürütülebilecek bir konu değil. Hepimizin bu sürece dahil olması lazım. Mümkün ise vatandaşı uygun şartlarda borçlandırarak veya kendi maliyeti kendi içinden çıkan alan bazlı kentsel dönüşüm modellemelerini öncelikli bölgelerde hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım.
1: Peki,
0: çünkü afette...
1: Hemen araya girmek isterim. Peki gayrimenkul tarafı değil de inşaat yapım tarafında bu daralma sürerse, ki siz sürmeyeceğini altını çizmişsiniz, eğer sürerse diye bir senaryo sizinle beraber masaya yatırarak konuşursak, İstanbul başta olmak üzere riskli yapıların bulunduğu bölgelerde kentsel dönüşüm takviminde bir gecikme öngörür müsünüz?
0: Ya istediğimiz seviyenin bir kere altındayız yapılan çalışmalarda. Şimdi bakanlık kendi ötesinde vatandaşa destek olmak için bir sürü destekler, kampanyalar, yarısı bizden destek kampanyası gibi, işte Dünya Bankası'ndan sağlanan 3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm kredisi,
1: evet,
0: kira yardımları, hibe kredileri yapsa da
1: ki yarısı bizden yıl sonunda bitiyor.
0: Şimdi bu yılın sonunda bitiyor maalesef ama yarısı bizden de bugüne kadar 300 küsür bin bağımsız birim müracaat etmiş durumda ve bunun yaklaşık 40 küsür bini devam ediyor. Ama hala diyoruz ki İstanbul'da 1.400.000-1.500.000 bu konutun ya güçlenmesi ya da yeniden yıkılıp güvenli hale getirilmesi lazım.
1: Peki. Doktor Nihat Şen, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum herhalde.
1: Sizlere de geçmiş olsun bu arada diyelim Nihat Bey. Ve fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterdi. İş Dünyası programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika programına hoş geldiniz efendim. Evet, 30 dakikada günün ilk yarısında öne çıkan haber turumuzla birlikte başlıyoruz. Ardından enerjiyi konuşacağız. Sermaye Piyasası Kurulu pay tebliğinin 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerin herhangi

Bir 12 aylık dönemde borsa dışı pay satışlarına sınırlama getirildi. Sınırları aşan devirler için kurul onayı zorunlu oldu. Fiili dolaşımdaki payı %50'nin üzerinde olan ortaklıklarda ortaklık sermayesini temsil eden payların ve oyakların %2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Payı %50 ve altında olan ortaklıklarda ise sınır %4 olarak uygulanacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırma konusunda mutabık kalırken, savunma sanayinde ortak teknoloji geliştirme ve üretim yoluyla savunma yeteneklerini güçlendirme kararı aldı. Mekke Anlaşması çerçevesindeki çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir sekreterye kurulacak ve sekreterye ilk 3 yıllık boyunca Pakistan'dan görevlendirilecek bir genel sekreter başkanlık edecek. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. Böylece PMI son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. ABD Federal Ticaret Komisyonu ve 22 eyalet Amazon'un yaklaşık 1,2 milyon reklam vereni sistematik olarak fazla ücretlendirildiği ve gizli ek ücretler yoluyla 20 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş olabileceği iddiasıyla şirkete dava açtı. ABD Başkanı Donald Trump, sağlık harcamalarını azaltma hedefi kapsamında 9 ilaç şirketiyle yeni fiyatlandırma anlaşmaları yapıldığını duyurdu. Trump, şirketlerin eyaletlerin yine programlarına ilaçları en uygun fiyatlardan sunacağını belirtti.

0: Ve efendim 30 dakika programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Perakende fiyatlarda aylık enflasyon Ağustos'ta %1,66 seviyesinde oldu. İTO'dan gelen açıklamaları yakından takip ettik. Bugün İTO enflasyonu önem arz ediyordu. Diğer tarafta ise evet Batı Avrupa başta olmak üzere rekor sıcaklıklar geride mi kaldı? Bu süreç içerisinde enerjide hem Türkiye'de hem de dünyada nasıl bir yaz geçirdik? Nasıl bir kışa hazırlanıyoruz? Ve burada aslında Türkiye'nin enerjide savaş ve yaz bilançosunu değerlendireceğiz kendisiyle. Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizlerle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Burak Bey, şimdi önce hemen şöyle bir Avrupa'nın biraz faturasını çıkarmak istiyorum. Bugün rekor sıcaklıkları geride bıraktığımızı şöyle varsayarsak eğer zorlu bir yaz geçirdi Avrupa. Enerjide hem de Türkiye'de bu bağlamda nasıl bir yaz geçirdik biz? Yaz dönemini şöyle bir tanımlayalım. Böyle
1: öncelikle yayın için de çok teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminiz sizlere hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rakamlardan konuşacak olursak Haziran ayında Avrupa'ya baktığınızda normale göre yaklaşık 3,06 derecelik daha sıcak bir Haziran geçirdik. Bu kayıtlardaki en sıcak Haziran Avrupa için. Haziran Temmuz'a bakacak olursak da totalde ortalamada 2,79 derecelik bir sıcaklık artışından bahsediyoruz. Bu şu anda basit olarak 30 derece 33 derece olmuş gibi değil ama Avrupa'nın genelinde ve 24 saat özelinde baktığımızda bu gerçekten çok büyük bir şey demek ve bir anomali. Çünkü bu da işte Haziran-Temmuz olarak baktığımızda bu 1979'dan bir itibaren yaklaşık son 50 yıl ki en yüksek hava sıcaklığı. Bunun birkaç yere etkisi var. Sıcaklık dediğinizde bunun tüketicilere, bu tüketici mesken olabilir, ticarethane olabilir, sanayi olabilir. Bunun aynı zamanda elektrik veya enerji üreticilerine de etkileri var. Bunu iki perspektiften ele alalım. Mesken olayına baktığımızda birincisi çok daha fazla iklimlendirme istiyorsunuz. Çok daha fazla klima kullanıyorsunuz. Tabii. Hatta bu da yine sizin ekranlarınızda haber oldu. Klima satışları Avrupa'da gerçek anlamda patladı.
0: Patlama yarattı.
1: Ama öte yandan bir savaş da var. Bu savaş enerji fiyatlarını da etkiledi. Buna iki perspektiften bakalım dilerseniz. Birincisi mesken tüketimi arttı. Mesken tüketimi iklimlendirme ihtiyacını nerelerde daha çok yaşadık? Özellikle öğle saatlerinde. Bu öğle saatleri sadece öğle saatlerinde pik yapsa da aslında iklimlendirmenin 24 saate yayılan bir elektrik talebi olduğunu görüyoruz. Gelelim ticarethanelerde. Ticarethaneler yine özellikle çalıştıkları dönemler ki genelde bunlar bizim mesai saatleri ve biraz daha akşam gece 12'ye kadar diyebiliriz. Buralarda da iklimlendirme talebiniz arttı. İnsanlar evlerinde eğer iklimlendirme yapamadığından ticarethanelere gittiler, kafelere gittiler, restoranlara gittiler, ev dışında geçirdiler. Bunun sanayiye de çok

0: büyük etkisi oldu. Sanayide özellikle soğuk hava depoları, ticaret yani bir değer zincirinde bir meşrubatın taşınmasından tutun bir etin daha aynı sıcaklıkta kalabilmesi, daha soğuk kalabilmesi gibi değerler sanayi ve talep tarafını etkiledi. Şimdi sanayiyi etkileyen diğer bir husus elektrikte de gideceğiz. Avrupa'yı bakarsanız işte Ren Nehri, Tuna Nehri buralar aslında Avrupa'nın sanayisinin doğrudan kalbinde olan nehirler. Buralarda taşımacılık yapılır. Neler taşınır? Ara maddeler taşınır, ham maddeler taşınır, son nihai ürünler taşınır. Şimdi sıcaklık buraları vurunca aslında buralardaki hem debi azaldı hem de kut seviyesi azaldı diyebiliriz. Bu ne oluyor? Eskiden buralarda taşımacılık yapan gemiler artık yapamamaya başladı. Ya da tam yük taşıyamamaya başladı. Çünkü bir gemiyi ne kadar doldurduğunuzda yerin suyun altındaki toprağa işte değme mesafesi o kadar artar takdir edersiniz ki. Bir gemiyle çıkaracağınız yükü iki gemiyle çıkarabilir hale geldiniz. Ve bu bazen çıkaramadığınız noktalar oldu. Bunun en güzel örneklerinden biri işte Avrupa'da Ren Nehri üzerinde ve Tuna'da da rafineriler var. Bu rafinerilerin yaptığı şey aslında ham petrolün, boru hatlarıyla gelen ham petrolün o rafinerilerde işlenmesi, işte bu dizelse dizel jet yakıtı çeşitli yerlere o nehirler üzerinden transferi söz konusuydu. Bir değer zincirinin bozulduğuna baktığınızda bu oradaki kömür kullanan sanayiyi, ham madde bekleyeni aslında bir değer zinciri bozulmasından bahsediyoruz. Ki bu değer zincirinin bozulması Avrupa'da sadece enerji kaynaklı enflasyon değil ama değer zincirinin gecikmesinden dolayı ham maddelerin fiyatlarının artmasına da yol açtı. Avrupa buna hazır değildi diyebilir miyiz? Belirli ölçüde hazırdı zaten. Avrupa Birliği'nde birçok ülkenin ve birçok şirketin bu senaryolara karşı belirli miktar stok tuttuğu bilinen bir husustur. Ama işin sanayi kısmını bırakıp nehrin kot düşüklüğünün enerji kısmına gelirsek aslında çok büyük bir facia yaşıyoruz. Nedir bu facia? Oradaki su ne için kullanılır? Birincisi santralleri soğutma için kullanılır her şeyden öte. Sizin nehir kenarında bulunan santrallerin suyunu belirli bir seviyeden çekersiniz, santralinizi soğutursunuz, bir tık daha sıcak bir şekilde nehre verirsiniz aslında. Fakat bu hani bir santralin çalışması çalışmamasını tekrardan hani bir değer zinciri olarak bakalım. Eğer bir lignit ya da kömürse o kömürün o nehirlerden gelememesi durumu var. Ve bu santraller öyle bir şey ki siz minimum kararlı üretim seviyesi dediğimiz belirli bir seviyenin altına çok açma kapama yapmak istemezsiniz. Çünkü bir kazanı ısıtmak, çalıştırmak ve soğutmak aslında operasyonel yük olduğu gibi aynı zamanda maliyettir de. Öte yandan Fransa özellikle çok fazla konu olur. Her sene Fransa'nın ne kadar nükleeri orada. Bu arada bu anlattıklarımı lütfen talebin artışını göz önünde bulundururken arzın bir anda devreden çıkışı olarak değerlendirelim. Yani bir kömür santralinin devreden çıkışı, nükleerlerin devreden çıkışı gibi değerlendirdiğinizde bunlar da fiyatı arttıran etkenler oluyor.
1: Tabii.
0: Daha dikkat ederseniz Hürmüz kaynaklı doğal gaz fiyatlarının artmasının etkilerinden hiç bahsetmedik. Bunlar
1: sadece doğa olayından dolayı
0: evet,
1: hava sıkı sıcaklıklarının
0: hava
1: yaratmış olduğu bir etki
0: aynen
1: aslında.
0: Öyle. Bunun sadece Avrupa'nın enerji piyasasında kömür santrallerinin devreden çıkması, Avrupa özellikle Fransa üzerindeki nükleerlerin devreden çıkması fiyatları yükseltti, talep arttı ve biz Avrupa'da gerçek anlamda çok yüksek fiyatlar gördük. Ve bu fiyatları aslında Avrupa'nın ilacı ne oldu derseniz Avrupa'da aynı zamanda en düşük bulutluluk seviyesi de yaşandı. Her ne kadar yanlış bilinenin aksine güneş santrallerinin, fotovoltaiklerin sıcaklıkla bir alakası yoktur. Onlar ne kadar radyasyon alırsa o kadar aslında verimli üretim gerçekleştirirler. Dolayısıyla bulutsuzluk, hatta nemsizlik, güneş santrallerin üretimlerini artar ki Avrupa'da da bunu yaşadık. Klima tüketiminin, ya klima kaynaklı daha doğrusu elektrik tüketiminin en yüksek olduğu saatlerde güneş aynı noktada
1: besliyordu.
0: Besliyordu.
1: Güzel.
0: Bu da Avrupa'yı aslında klimayı koruyan, iklimlendirmeyi koruyan, daha doğrusu kendi etkisini kendi absorbe eden bir elektrik sistemi yarattı. Fakat daha detaylı ilerleyen muhtemelen sorularda gideriz. Bunların her biri aslında yeni bir challenge, yeni bir sistemin esnekliğinin, sistemin yapabileceklerinin ve bundan sonra nelerle karşılaştıracağımı bizler de göz önüne serecek diyebilirim.
1: Peki Türkiye'de durum ne oldu? Biz bol yağışlı bir yarı yıl geçirdik.
0: Çok güzel. Türkiye'de aslında hidrolojiye baktığınızda hidrolojinin 7 yıllık döngüleri vardır. Bundan yaklaşık 7 yıl öncesine gittiğimizde işte pandemi döneminde 2019'da Türkiye yine çok yağışlı bir yıl geçirdi. Hı. Fakat bu sene o kadar yağışlı oldu ki son 3 yılda hiç 1 megawatt saat bile elektrik üretemeyen santrallerin tekrardan üretim yaptığını gördük. Barajlarımız sadece içme suyu açısından değil yaklaşık Türkiye'de üretim 126,5 gigawattlık bizim bir kurulu gücümüz var. Fakat bu arzın fazlası ve Avrupa gibi, arzın fazlası demeyelim de 7 yıllık en yüksek hidro üretimi, hı hı, bir de Avrupa gibi sıcakları yaşamamamız bizde aslında rekor düşük elektrik fiyatları yarattı.
1: Evet, doğru.
0: Özellikle Nisan'da, Mayıs'ta elektrik fiyatının yaklaşık %90'ın, bir ayın %90'ında dağıtım maliyetinin altında kaldığını gördük. Hı. O yüzden özellikle savaşın etkisini bizim çok daha az hissettiğimiz bir dönem oldu. Çünkü elektrik piyasasında biliyorsunuz bir merit order sistemi var. Arzla talebin kesiştiği yerdeki fiyat tüm santrallere aynı uygulanır. Bu arada bu sistem Avrupa'da da böyledir, Amerika'da da böyledir. Gerçekten enerji literatüründe, enerji piyasaları literatüründeki en rekabetçi piyasa yöntemiyle olur. Şimdi burada da marjinal maliyetle olur bu. Hı hı. Arzla talebin kesiştiği yerde marjinal maliyetteki santraller doğalgaz santrali olunca ve düşünün ki doğalgazın fiyatı Hürmüz nedeniyle artınca bunun maliyeti son tüketiciye, sanayiye hepsine çok yüksek olurdu. Fakat o kadar fazla hidro arzımız oldu ki bu bizim Hürmüz kaynaklı elektrik fiyatı artışından çok çok daha az etkilenmemize sebebiyet verdi diyebilirim.
1: Yani o şoku en azından engelleme görevini, evet, üstlenmiş kesinlikle gibi duruyor. Ya da kesinlikle öyle bir ortam sağlamış gibi duruyor. Şimdi diğer tarafta baktığımız zaman özellikle Burak Bey, yani bugün işte İspanya ve Portekiz'de bizi geçmişe götürelim biraz. 28 Nisan'dı ve 2025 yılında yaklaşık 55 milyon kişiyi etkileyen bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yani bu da büyük bir facia aslında. Şimdi ani salınımlar, voltaj dalgalanmaları gibi birçok aslında kesintiye neden olabilecek olaylar yaşanmıştı. Şimdi ekstrem hava sıcaklıklarına rağmen biz böyle bir kesintiyi görmedik mesela. Bu neydi, neden kaynaklanmıştı da bu kadar rekor sıcaklıklara rağmen böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadık biz?
0: Şimdi aslında çok güzel, henüz karşılaşmadık.
1: Hmm.
0: Daha doğrusu Türkiye
1: özelinde...
0: Her zaman ihtimal var. Bakın elektrik tüketildiği anda üretilen ender emtialardan biri. Ben sizin telefonunuzu ne zaman şarja takacağınızı bilmiyorum ama telefonunuzu şarja taktığınızda belirli bir kalitede elektrik sizin telefonunuzu şarj etmeli. Bu aynı zaman sanayi için de böyle. Ama biz bu elektrik sistemini kurduğumuzda şu birkaç hesaplama yaparız. Bunun en güzel örneği olmayan elektriğin bedelidir. Elektriği kestiğinizde, sizin elektriğinizi kestiğimde bunun bedelinin ne olduğu hatta oyun teorisiyle behavioral economics de çok fazla denenen bir şeydir. Burada bir saat sizin için elektriğin olmamasının belki bir ekonomik değeri bir kafeye gitmenizken bir soğukta hava deposunun ilk bir saat bir şey olmasa da ikinci saatten sonra değeri çok artar. Bir hastanede bunu telafi bile edemeyiz. O yüzden biz elektrik sistemini tasarlarken, bu piyasaları tasarlarken çok daha esneklik ihtiyacına cevap verecek şekilde yaptık. Bundan yaklaşık 25 yıl öncesine gittiğimizde, hatta biraz daha gidelim 30 yıl, tüketimi takip eden bir elektrik piyasasından bahsediyorduk. Biz elektrikte talebi tahmin ediyorduk. Konvansiyonel santrallerimiz elektrik arz ederek belirli bir kalitede yapıyordu. Ama hani sizlerin ve bizim çocukluğumuza gidersek böyle ampul hafif gidip gelirdi ve biz elektriğin gittiğini anlardık. Şu anda dikkat ederseniz Türkiye'de onu yaşamıyoruz. Bu elektrik kalitesinin bir tık daha, çok daha fazla hatta artmasından kaynaklı. Peki neden bunu yaşamıyoruz? Avrupa'da nasıl böyle kesintiler oluyor? Öncelikle bu dünyanın dört bir yanında oluyor. Japonya'dan tutun New York'a, Almanya'dan tutun İngiltere'ye bunlar yaşanıyor. Ve bunların yaşanmasının nedeni biraz önce bahsettiğim konvansiyonel tüketimi takip yerine artık yenilenebilirin entegrasyonu ile birlikte oyun çok değişiyor. Düşünsenize bizim Konya'da, Karapınar'da 1 gigawattın üstünde bir güneş enerji santralimiz var.
1: Doğru.
0: Bir bulutun birden onun önüne geçmesi ya da bulutun tekrar açması elektrik sistemi üzerinde dalgalanmalar yapıyor. Artık çok daha fazla tüketimimiz de değişebiliyor. Hı hı. Örneğin bir maçın devre arasına girmesinin elektrik talebi üzerindeki etkisi literatürde işte kettle etkisi olarak yapılır. Daha önce İngiltere'de ve Almanya'da elektrik sistemini çökertti. Yani aslında hem arz tarafında hem talep tarafında çok farklı değişkenlerimiz var. Peki çözüm ne? Nasıl yapıyoruz artık? Evet. Bataryalar. Bataryalar sistemimizi çok...

0: daha iyi okuyabiliyor. Artık akıllı sistemlerimiz var.
1: Aynen.
0: Aynı telefonumuzdaki gibi bu lityum bataryaları siz sisteme entegre ediyorsunuz. Sistem otomatikmen hava durumu tahminlerini alıyor, etraftaki santrallere bakıyor, üretimlerine bakıyor ve elektrik sistemini şarj deşarj ile düzenli olarak aslında belirli bir sağlıklı seviyede tutmasını yapıyor. Ama bu da şunu getiriyor. Çok fazla artık her 1 megawatt sizin yenilenebilir enerji kurduğunuzda bunu desteklemek için bir o kadar yatırım maliyetinin enerji iletim ve dağıtım sistemlerine ve hatta bataryalara yapılması gerekiyor ki Avrupa da bunu yapıyor, biz de bunları yapmaya başladık.
1: Peki şimdi önümüz kış. Yani bu bağlamda doğalgaz depolama tesislerinin doluluk oranlarına baktığımız zaman Avrupa'da %65 seviyelerinde seyrediyor. Mesela ihtimaller yani sert bir yazı geride bıraktık. Sert bir kış yaşanırsa özellikle bu kapasite nasıl olur? Avrupa'yı bir kez daha aslında kışında bir tehlike bekliyor mu?
0: Şimdi kışın bekleyen tehlike arz tehlikesi mi? Yani arz yokluğu, arz sıkıntısı mı yoksa fiyat mı? Bunu ikiye ayırmak lazım. Öncelikle bundan 3 yıl, 4 yıl önceki Avrupa'dan ilk Rusya işte'nin özellikle işte Kırım'a girmesiyle birlikte yaşanan dönemden çok daha farklı bir yerdeyiz. Avrupa bundan bir tık daha dersini aldı ve çok daha fazla LNG sıvılaştırma tesislerini yaydı. Keza Türkiye gibi ihracat rotalarından çok daha fazla doğalgaz ihraç ediyor. Buradaki husus şu. Şimdi arzı bir kenara bıraktığımızda özellikle Güney Asya ve Çin kaynaklı enerji LNG talebinin Orta Doğu'dan karşılanmayacağı senaryolarda dünya genelindeki doğalgaz fiyatlarının artmasını bekliyoruz. Fakat burada şu anda hala arz yok diyemezsiniz. Aslında depoları hala Avrupa doldurabiliyor. Fakat fiyatları şu anda çok pahalı görüyorlar. Çok pahalı gördükleri için de depolamamanın cezasını çekmeye tüccarlar hazır diyebiliriz. Ve bunu çekiyorlar. Dolayısıyla bir kış Avrupa için sert geçebilir mi? Geçebilir. Özellikle İran kaynaklı, daha doğrusu İran'ın hem İran'ın kendi hem İran'la bir çeşit muhabere içinde olan ülkelerin enerji kaynaklarının vurulması, altyapı kaynaklarının vurulması ya da bu riskin canlı tutulması, hiçbir şey olmasa bile Avrupa'da enerji maliyetlerini geçen kıştan bir tık daha fazla arttırabilir. Çünkü artık Hürmüz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bir tankeri Hürmüz'den geçirmenin sigorta bedeli hiçbir zaman artık en azından kısa ya da orta vadede düşmeyecek. Bu Avrupa'da özellikle son kullanıcının çok hissettiği bir enerji maliyeti oluyor. Bugün biz Türkiye'de bunu hissetmiyoruz.
1: Doğru.
0: Bugün son 10 yıla baktığınızda mesken, hane elektrik fiyatları son 9 yılda dolar bazında %70 düştü. Dolar bazında %70 düşen mesken elektrik fiyatlarının olduğu yerde evlerimizde biz bunu hissetmiyoruz. Ortalama bir İngiltere'de ya da Yunanistan'a baktığımızda genel bir sübvansiyon politikası dışında ihtiyacı olanın ihtiyacı kadar sübvanse edilmesi var. Bugün işte Paris'te yeri geldiğinde Eyfel'in ışıkları yanmadı. Evet. İnsanlar klima açamadılar. Evet. Devlet dairelerinde sadece yöneticilerin klima açmasına izin verildi. Biz bunları çekmedik. Umuyorum da çekmeyiz. Fakat Avrupa'yı gerçekten normal bir kış bekliyor. Avrupa Sistem İşletmecileri Birliği ENSO'yu her yıl Türkiye'nin de içine aldığı senaryolar yapar. Ne Avrupa'da ne de Türkiye'de hem bu yaz içinde bu kış içinde arz yoksunluğu senaryosu çizmedi. Yani biz burada anomaliler görebilir miyiz? Kesinlikle anomaliler görebiliriz ama kalıcı anomali dediğimiz mevsim genelinin çok üstünde bir anomaliyi beklemediğini görüyoruz.
1: Peki Türkiye'de enerjide özellikle savaş ve yaz dönemini değerlendirecek olursak daha aslında hafif bu süreci geçirdiğimizden bahsediyorsunuz ama Rusya'nın bir tarafta rafinerilerine yapılan saldırılar, diğer tarafta özellikle burada dizel ihracatını yasaklaması gibi birçok etken var. Bu bizim bilançomuza nasıl yansıyacak Burak Bey?
0: Şimdi öncelikle şuraya bakabiliriz. Biz dizeli nereden alıyoruz? Ama buradan önce Türkiye'nin dizel ve benzin tüketimine bakın. Çok fazla bilinmez ama yıllık ortalamalara baktığınızda Türkiye biz bir benzin ithalatçısı değil ihracatçısıdır. Yani biz ham petrol alıyoruz. Rafinelerimizde işliyoruz. Bu rafineriden çıkan ürünler işte benzindir, jet yakıtıdır, işte dizeldir, bunun gibi yakıtlar var. Elimi buradaki diğerlerini kullanıyoruz. benzin ülke içinde tüketemediğimiz için bunu ihraç ediyoruz. Hı. Dileyenler EPDK'nın aylık ve yıllık sektör raporlarında bunları görebilir. Ama buna rağmen bir dizel açığımız var. Hatırlayanlar olacaktır. Bundan 10 yıl 15 yıl önce son kullanıcı için özellikle akaryakıt istasyonlarında benzinin dizelden daha ucuz, dizelin benzinden daha ucuz olduğu çok fazla yıl vardı. Biz geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca dizeli şu anda benzinden çok daha fazla olduk. Hatta son kullanıcı araçlarına baktığınızda çoğu dizeldi satılanlar. Ama dizel bugün baktığınızda Londra'da işte şehir merkezine sokamıyorsunuz. Dizel baktığınızda bir aslında endüstriyel akaryakıt olarak konumlandırılmıştır Avrupa'da. Bizim hem endüstrimiz hem özellikle tarım aynı zamanda son kullanıcılarda çok yüksek bir dizel kullanımı var. Bunu dalgalanmayı engellemek adına bir eşer mobil yapıyorlar ama Rusya şunu fark etti. Dedi ki bu Hürmüz nedeniyle gerçek anlamda ve kendi iç dinamikleriyle ben ihracatımı kısıyorum. Yani geçen yıla baktığınızda %80'in üstünde dizeli motorini yani Rusya'dan ithal eden Türkiye bugün bu rakamların neredeyse 1/3'üne gelemeyecek durumda. Peki Rusya'dan alamadığınızda nereden alıyorsunuz? Aynı şekilde Akdeniz'deki diğer rafinerilerden bulabilirseniz alıyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nın aslında artan gerilimiyle bulabilirseniz onun üstünden alıyorsunuz ki bu dizel maliyetlerini artıyor. O yüzden dolar fiyatı artmasa bile, pardon ham petrol fiyatı artmasa bile, sabit kalsa bile dizel fiyatında oynaklığı biz görüyoruz. Bunun temel nedeni aslında her ne kadar ham petrol içinden çıkan bir emtia olsa da dizel, dizelin kendi arz ve talep dinamikleri var. Bu arz ve talep dinamikleri doğrultusunda Türkiye'nin özellikle dizel ithalatının faturasının arttığını görüyoruz biz.
1: Yani bu negatif bir etki yaratmaya devam edecek böyle bir süreç içerisinde.
0: Elbette zaten özellikle hem TÜFE'de hem ÜFE'de çok büyük etkisini göreceğiz. Ama bunun minimal kılmak için de eşer mobil sisteminin etkisini kırmasını görüyoruz. Avrupa'da çok daha kötü. Hı hı. Almanya'da benzin ya da akaryakıt fiyatı gün içinde 20 kez değişebiliyor.
1: Oynaklık. Biz burada oynaklık var diyoruz.
0: Evet, Avrupa'da bambaşka bir durum var.
1: Peki Burak Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayrıntılı bir şekilde net sorulara cevap verdiniz. Bilgi sahibi olmuş olduk bu konuda. Teşekkürler. Efendim Danista Capital Partners Enerji Yatırımları Direktörü Burak Yitkin bizlerle birlikteydi. 30 dakikayı noktalıyoruz. Yarın 9'da görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Selam ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın yanı başımdaki konu Doktor Çağla Gülşen Kardeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Çağla
1: buldum.
0: Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii girişimcilik dünyasının bu dönemdeki odağı kaçınılmaz olarak tüm dünyada olduğu gibi teknoloji, yapay zeka, işte dijitalleşme, bunlar ekseninde şekillenen bir ekosistem olduğunu söylesem herhalde yanıltıcı bilgi vermiş olmam.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla biraz bunun üzerine sizinle Türkiye'nin bu ekosistemdeki yeri ve özellikle unicornlar üzerinden şekillenen varlığını biraz tartışmak, konuşmak, üzerine sohbet etmek isteriz. 8. unicornu Türkiye'nin İzmir merkezli yapay zeka odaklı mobil ürün geliştiricisi Habix, değil mi?
1: Doğru,
0: Habix Point
1: doğrudur.
0: 72 gibi, yani daha doğrusu şöyle, Habix oldu ama Point 72'den beri küresel bir devden 75 milyon dolar yatırım alarak Türkiye'nin 8. Türk kornu oldu. Tamam. Şimdi oradaki virgül atlayınca Habix'le o birleşti, sanki ikisi aynı isimmiş gibi oldu ama hayır, öyle değil. Girişimcilik ve inovasyon penceresinden baktığımızda bu yatırım ve de hani Habix'in ulaştığı 1 milyar doların üzerindeki 1,2 milyar dolarlık değerleme ne ifade eder, ne kadar önemli, bu yatırım neyin işareti?
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Konu
0: biz
1: da çok güzel.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok herhalde böyle Haziran ortalarından beri yarı yıl değerlendirmeleri yapıyordum girişimcilikle ilgili. Bu en keyifli televizyon programı benim için. Çünkü ben çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Ülkemizden her yeni bir unicorn çıktığında, bu hedef değil, olmamalı da. Biz sürekli unicorn çıkartan bir ekosistemi bu ülkede nasıl inşa ederiz aslında düşünüyor olmalıyız ki bir yandan da bu düşünülüyor. Şimdi çok önemli bir gündemim var benim. Bu Habix'in unicorn olmasından sonra çok konuşuluyor. Biraz da böyle soru işaretleri var gibi kavramlarda. Yani bir 30 saniye netleşelim.
0: Buyurun.
1: Diye bizi izleyen herkes
0: başta
1: için.
0: Başta unicorn mu?
1: Evet, şimdi aynı unicornla başlayayım. Şimdi unicorn çok yeni bir kelime değil. Global literatürde 2013 yılında ilk defa bir akademisyenin global olarak açıkladığı bir terim. 2019'da da biz turkorn olarak Türkçe literatüre soktuk bunu bakanlığın teşvikiyle. Unicorn'un aslında tam tanımı henüz halka arz olmamış, halka açık olmayan özel bir şirket, bir teknoloji girişimi değerlemesi 1 milyar Amerikan dolarının üzerine çıkmış olacak. Bu geliri, karı, cirosu değil, şirketin değerlemesi.
0: Anladım.
1: Turkorn'un tek küçük bir farkı var. Türkiye'de yaşayan, var olan, kurulmuş bir şirket olması gerekiyor. İlla Türk kurucusu olması da şart değil. Habix gururla 8. unicornumuz ve çok enteresan bir case. En azından benim gibi girişimciliği hem sahada profesyonel olarak ekosistemin içinde yaşayan hem de akademide bunun eğitimini veren birisi olarak önceki 7 unicorn'dan farklı bir şeyler gördük biz Habix'te. Beni en mutlu edenlerinden biri İzmir ekosisteminden geliyor olması. Çünkü en azından teknolojiye, inovasyona dair yeteneğin tek bir ilde bizim kümelenmediğini gösterdi bütün genç girişimci adaylarına. İstanbul çok popüler. Uluslararası raporlarda da tescilli büyük bir girişimcilik merkezi. Ama yeni unicornumuz İzmir'den geldi. Yine çok önemli bir şey, girişimcilerde sürekli yatırım alarak büyüme, aklındaki projeyi aldığı yatırımla hayata geçirme gibi ön yargılar, öngörüler, beklentiler olabiliyor. Habix bugüne kadar işte çok ciddi rakamlar var. 300-400 adede yakın çalışanı var. 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Ürünleri kullanılıyor, satılıyor. 600 milyon müşteri var. Bunu yatırım almadan yapmış. Yani illa yatırım almak bir noktada şirketi büyütmek için şart olmayabiliyormuş. Bugün başka bir hikayeye doğru gidiyor tabii. Çok büyük bir yatırım aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ama bootstrapping deniyor ona da. Kendi öz sermayesiyle bu kadar büyümüş bir şirket. Demek ki yani buradan çıkan böyle en güzel bence köşe taşı notlardan biri. Habix'le beraber biz girişimcilik ekosistemimiz gerçekten katma değerli bir değer üreten iyi bir inovasyonun kendi kendini büyütecek kadar gelir üretebileceğini de gördük.
0: Peki şimdi baktığınızda geçmiştekiler üzerinden de değerlendirdiğinizde bugüne kadar çıkan unicornlarla birlikte burada yani temel özellikler, ortak özellikler, rekabet avantajı sağlayan zayıf yönler diyebileceğiniz noktalar ya da yani geliştirilmesi gereken noktalar neler?
1: Vallahi özellikle Hubix ilk defa mobil web teknolojileri ve yapay zeka alanından ilk unicornumuz olduğu için ben haberi alır almaz biraz tam da bu sorunuz üzerinde düşündüm ve naçizane görüşüm Türkiye'de unicorn olmanın tek bir reçetesi yok. Biz gördük ki tabii çok özellikle bir bilim üretmek için çok kısıtlı bir sayı 8 adet ama mevcut dataya baktığımızda bizim unicornlarımızın çok fazla farklılaştığı alan var. Birincisi sektörleri farklı. Evet 2-3 tane oyundan ticaret, lojistik hani şimdi bir platform ekonomisi, mobil yapay zeka geldi. Sektörleri farklı. Kurucuların desenleri çok farklı. Neredeyse yarıya yakınında kadın kurucu ortak var. Ağırlıklı erkek. Yani bir noktada çok farklılaşıyorlar yaptıkları işler veya büyümeleri. Biri bir senede unicorn oldu. Biri çok daha uzun bir sürede. Biri önce Türkiye pazarında büyüdü sonra global açıldı. Şu ana kadarki unicornlarımızın tek bir ortak özelliği var. Ve bu da bence unicorn olmayı hayal eden, bunu hedef koyan bütün girişimcilerin algısında ve dikkatinde olması gereken bir şey. Global ve dijital doğan şirketler hemen hemen hepsi. Yani bir noktada çok hızlı ve başarılı bir şekilde globale ölçeklenebilmişler. Globalde yanlış anlaşılmasın burada. Aslında her kıtaya ürün ve hizmet ulaştırıp satabildiği zaman global demek daha doğru ama sınır ötesi diyelim. En azından lokal pazardan uluslararasılaşmayı başarmış hikayeler. Sanırım tek ortak özellikleri bu.
0: Peki, yani şu ana kadarki yatırım iklimine baktığınızda bu konuştuğumuz ekosistemde nasıl seyrediyor? Yani 2026'nın ilk yarısındaki rakamlar bize ne söylüyor? İlk yarıyı da geçtik gerçi ama bir de yani... Bu ekosistemin devamını nasıl öngörüyorsunuz? Hani potansiyel ne söylüyor? Ekosistemde o potansiyeli gerçekleştirecek zemin var mı?
1: Şöyle, Türkiye girişimcilik anlamında ben bunu çok sık tekrar ediyorum ama hep bunu bilerek başlayalım eleştiriye, olumlu ve olumsuz diye çok sık tekrar ediyorum. Yarışa nispeten geç başlamış ülkelerden biriyiz. Kültürümüzde, DNA'mızda icat çıkarmak olmayan veya ticaretin, girişimciliğin çok itibarlı meslekler sayılmadığı yakın döneme kadar bir ülkeyiz. Bunlara rağmen bence çok iyi gidiyoruz. Şimdi yatırımlar ilk 6 ay artık farklı bir hikaye oldu. Tabii biz ilk 6 ay raporları üzerinden hala konuşuyoruz. Ülkemizde de bence ekosistemimizin en büyük şanslarından biri iki tane dedike bu işe raporlama yapan firma var. Bu iki firmanın raporları tabii farklı metodolojilerle çalıştıkları için rakamlar farklı olabiliyor ama ilk 6 ay sonunda biz yaklaşık diyelim işte 100 adet yatırım turunda 170 milyon Amerikan doları bir sermaye aktarımı yaptık girişimcilere. Önceki yıllara baktığımızda bu sadece rakamsal olarak bağlamı göz ardı ederek çok yüksek bir rakam değil. Sektör küçüldü mü? Bence küçülmedi. Rakamsal olarak küçüldü ama bir yandan da startup üretmeye de çok ciddi devam etti. Biz bugün ülkemizde yaklaşık 11-12 bin adet startup olduğunu biliyoruz aktif. Her yılda ortalama 1000 adet bunun üzerine eklendiğini biliyoruz. Hayatta kalamayanları düştüğümüz zaman ortalama bir rakamdayız. Bu sağlıklı bir ekosistem ve hala yurt içinden ve yurt dışından yatırım geliyor, para akıyor olması yine ekosistemin iyi durumda olduğunu, sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bugün itibariyle artık 8. ayın sonundayı konuşuyoruz. Bugün de tam 1 Eylül. Hubix'ten kaynaklı büyük bir yatırım giriyor içeriye. Ve bu rakamları tabii yeniden bir tartışmamız gerekecek. Raporlar geldiği zaman onu da yorumlarız. Şunu söylemek istiyorum ben. Biraz önce de aslında çok minik değindim. Ekosistemde, girişimcilik ekosisteminde bu işin öncüleri, bakın dünyada işte yaklaşık 1600 tane unicorn var. Artık böyle rüştünü ispat etmiş, biraz önce verdiğim tanımla yaşayan şirket. Bunların 800 küsürü Amerika Birleşik Devletleri'nden, 400 küsürü Çin'den. İngiltere ekosisteminde çok ciddi unicorn var. Hemen dönüp bakın, bu ekosistemlerde girişimciliğin tarihçesi çok eski. Bu ekosistemlerde özellikle VC, girişim sermayesi yatırım fonu kaynaklı ve melek yatırımcı kültürü ve şirket adedi, bakın bizde 600'lerde yanlış hatırlamıyorsam VC adetleri, CVC, VC diyelim fonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde 2500 adetlere çıkıyor bu. Şimdi beklentiyi bir noktaya koyduğumuz zaman, rekabete baktığımız zaman ülkemizde gayet iyi gidiyor bu ekosistem. Ama bizim bence artık sağlıklı, sürdürülebilir, unicorn üretmeye sürdürülebilir bir şekilde organik olarak devam edecek bir ekosistemimiz var diyebilmek için bu noktadan sonra hedefi başka bir yere koymamız lazım. Birleşme, satın almalar, çok büyüyüp seri A'ya çıkan girişimciler, startuplar. Bugün bizim işte bu 10 küsür bin tane startupımız var, yatırım almış bunlar ama seri A %5'in altında. Biz hala tohum, erken aşama yatırımları konuşuyoruz. Seri A kaç tane girişimimiz var, ona bakmamız lazım. En kıymetli bulduğum da dünyadaki bu parmakla, yani bir elin 10 parmağıyla saydığımız teknoloji devlerinden birinin ülkemizde olması. Yani bizim ne zamanki seri ağların ötesine geçen çok büyüyen bir teknoloji girişimimiz Türkiye'de operasyonlarına devam eden dev bir büyük teknoloji şirketi haline gelir, o zaman bizim girişimci, startup ve unicorn üretme hızımız doğal süreçte artar. Rol model etkisi, motivasyon çok önemli. Bunun da kültürümüzde olduğunu gördük. İlk unicornumuz oyun sektöründendi. Bugün 8 unicornun 3'ü oyun sektöründen. Yani bir örnek bizi çok motive ediyor.
0: Çok özür diliyorum Çağla Hanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapıyor. Bir dönelim, kulak verelim.
2: Trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı

0: pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Girişimcilik dünyasına devam ediyoruz Çağla Gülşen kardeşle sohbetimizi, özellikle girişimcilik ekosisteminin unicorn ayağını konuşuyoruz. Şimdi az önce kaldığımız yerden, aslında son söylediğiniz cümleden devam edelim. Yani dediniz ki örnek önemli, özendiricilik önemli. Mesela oyun tarafındaki Türkiye'nin yani başladığı yer olması bugün o tarafta kasının da güçlenmesi sonucunu doğurdu diye. Doğru, buralarla başladı iş, ama geldiğimiz noktada daha yapay zeka odaklı formülasyonları görüyoruz artık. Yani bu teknolojiye kayıyor daha ziyade hikaye, yani yapay zeka odağına kayıyor. Şimdi biraz bu tarafı konuşalım. Hem bu yeni paradigmanın girişimciler açısından ne getirdiği ve hani stratejilerini nasıl etkileyeceği, nasıl bir pozisyon almaları gerektiği noktasında yeni girişimcilerin.
2: Yapay zeka aslında çok büyük bir kırılım getirdi bence. Hı hı. Yeni üretimlere her anlamda, inovasyona da, inovasyonun tanımını bile yeniden düşünmeye başladığımız bir

0: era'ya girdik. Girişimciler bağlamında özellikle startup olarak biraz limitleyelim orayı.
1: Tamam.
0: Yani teknoloji girişimciliği ve startup bağlamında yapay zekanın ilk getirdiği özgüven girişimcilere artık eski mühendisliğin belki de yazılımcılığın eskisi kadar yüceltilememesi oldu. Tek başına ürün geliştirme çok fazla arttı biliyoruz. Yani bir solo entrepreneur gibi hissedarlık meselesi değil ama hakikaten tek kuruculu startupların arttığını zaten görüyoruz. Kadın cephesinde olumlu etkileri olduğunu
1: Önemli.
0: görüyoruz. Evet, özellikle nispeten bu teknoloji girişimciliğinde daha rakamsal olarak hem kapital sermaye olarak hem de adetsel olarak daha düşük orandaydı kadın girişimciliği. Yapay zeka desteğiyle daha hızlı üretim ve daha fazla üretim yapıldığını biliyoruz. Şunu gözden kaçırmamak lazım. Belki bugün yarın hala yapay zekanın girişimcilik ekosistemine etkilerini konuşuyor olacağız ama yakında konuşmayacağız bence. Çünkü topyekün bütün sektörler, bütün akıllar, kamu da buna dahil yani hükümetler de geleceği yapay zeka temelli inşa ediyoruz hep birlikte. Ve önümüzde bir sonraki eşik aslında singularity'ye giden robot teknolojileri kaldı.
1: Evet.
0: Yani o noktada zaten girişimciliği de yapay zeka bağlamında çok konuşmaya gerek kalmayacak ama ekosistemi müthiş desteklediği muhakkak.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağla Gülşen kardeş katıldığınız katkınız için. Doktor Çağla Gülşen kardeş konuğumuzdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Girişimcilik dünyasını burada noktalayalım. Birazdan seans ortası var. Bekleriz yine.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Dünkü satıcılı seyrin ardından bugün yatay pozitifte bir Borsa İstanbul dinamiğini takip ediyoruz. Açılış sonrası açılış yatay negatiften gelmişti. 14.339 puanda BIST 100'ün seviyesi an itibariyle. Tabii dünkü satışın gerekçelerini şöyle bir toparlayacak olursak, hem Biop tarafında vade sonu olması, SPK'nın fon rehberi sonrası neler olacağına dair sorular fon tarafında, özellikle MSCI'ın endeks ayarlamaları ciddi bir satış baskısını getirmişti özellikle bankacılık tarafına. Bugün bankacılık tarafında toparlanmayı görüyoruz. %1,28 kadar. Sınai tarafta %0,38'lik aşağı yönlü hareket var. Mali tarafta da %0,27 kadar geri çekilmeyi görüyoruz. Devam edelim. Turizm tarafı %0,31. Hizmetler %0,31.

%43, ulaştırma ise %0,2 kadar satıcılı seyrediyor bugün itibariyle de. Dolar TL'de 48,27, Euro TL'de 56 seviyesi var. Dolar endeksi 99,56'da seyrederken Euro dolar çaprazında 1,1595 seviyesini görüyoruz bugün itibariyle. Avrupa borsalarına bir göz atalım. Orada genel olarak kırmızı bir sayfa, satıcılı bir görünüm var. Avrupa tarafında Londra'da %1'in üzerinde, Kakaren endeksinde %0,44'ün üzerinde, DAX endeksinde de %1'in üzerinde, %1,10'luk geri çekilme var. En negatif ayrışan Milano borsası %1,18'lik aşağı yönlü hareketle. Dow Jones vadeliler, Nasdaq, S&P hepsi kırmızı bugün %0,66 Dow Jones'daki geri çekilmenin seviyesi. Nasdaq %1'e gelen kayıpları işaret ediyor. S&P'de ise %0,57 kadar aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Bugün itibariyle Amerika'da getiri eğrisindeki görünüme bir bakalım. Genel olarak getiri eğrilerinin yüksek seyretme eğilimini konuşup duruyoruz. Bugün de değişen bir şey yok. Daha da yukarı giden bir 10 yıllık tahvil faizi var. 4,78'lerde artık buranın 5'lere değeceği öngörülerini takip ediyoruz. 5 yıllıklar 4,53'te, 2 yıllıklar 4,35'te Fed'den faiz arttırım beklentilerini fiyatlayan bir piyasa dinamiği varken. Şimdi bir de emtia tarafına bakalım. Petrol, Brent petrol $92.23'te. Amerikan tipi $87.91'ten işlem görüyor. Altında geri çekilme var. $4,370.31'e geldi spot altının ons fiyatı. Gümüş $64.66'ten işlem görürken Bitcoin'de de $77.962 seviyesini takip ediyoruz gün ortası itibariyle. Evet, böyle rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve araştırmaya dönelim.

0: Elif Canseven yayına katılacak bu noktada. Elif hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep, iyi yayınlar.
0: Elif, az önce Avrupa borsalarına baktığımda kırmızı bir sayfayı karşıladık. Özellikle Milano borsası en negatif ayrışandı, %1'in üzerinde kayıplarla. Baktığımızda biraz Avrupa tarafı üzerine konuşalım. Özellikle veriler ekseninde görünüm ne söylüyor Euro bölgesinde?
1: Küresel hisse senedi piyasasında satıcılı bir seyri takip ederken aslında gelen makro verilerde bir miktar daha bize enflasyonun yaptığı baskıyı gösteriyor Zeynep. Keza bu sabah itibariyle Euro bölgesinden enflasyon verisini karşıladık ve 2023'ten bu yana en yüksek gelen manşet enflasyon verisi geldi 3.3 seviyesiyle. Temmuz ayına baktığımızda ise 2.9 seviyesinde bir manşet enflasyon gelmişti. Bu ay içinde, Ağustos ayı içinde belirgin bir hızlanma görüyoruz bu tarafta. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda, yani gıda ve enerji harç enflasyon tarafına baktığımızda ise o manşet enflasyon kadar yükselmediğini, 2.4 seviyesine doğru bir gerileme olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonu seviyesi ise %3 seviyesine doğru indi. Aslında grafiğimizde de şu an görüyoruz, 2026'nın ilk aylarına baktığımızda, yani savaş sürecine kadar ECB'nin hedefi olan %2 enflasyon hedefinin bir miktar daha altına gelmiş bir enflasyon verisi takip ediyorduk. Manşet enflasyon verisi takip ediyorduk. Fakat savaşla beraber enerji maliyetlerinin yükselmesi, taşımacılık maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon üzerine yaptığı baskıyla beraber bir miktar daha yukarı yönlü ivmelenen bir Avrupa enflasyonu takip ediyoruz. Keza biz Temmuz, Ağustos ayı içinde de özellikle Haziran ve Temmuz'da düşük gelen enflasyonun, bir miktar daha düşük gelen enflasyonların ateşkes söylemleriyle enerji maliyetlerinin aşağı yönlü gelmesi, Brent petroldeki geri çekilmelerden kaynaklandığını söylerken, Ağustos ayı içinde jeopolitik tarafta bir miktar daha durumların kızışmasıyla beraber Brent petrolün yukarı yönlü hareketleri, keza burada Avrupa tipi doğalgazda da %35'lerin üzerinde bir zamlanma, primlenme yaşadı. Bunlardan da sıkça bahsettik. Tüm bunlarla beraber enflasyon üzerinde oluşturduğu baskıyı arttırdığını ve bir miktar daha manşet enflasyon tarafını yukarı yönlü taşıdığını söyleyebiliriz. Hisse senedi performanslarının bir miktar daha enflasyon verisinin arkasından negatif seyrini sürdürdüğünü bu noktada hatırlatmamız gerekir. Brent petrolün Ağustos başından beri olan %15'in üzerinde yükselişi, ki şu bugün geldiğimiz 1 Eylül itibariyle 92 dolarla işlem görmeye devam ediyor. %15'lik yükselişin aslında doğrudan makro veriler üzerindeki etkisini görüyoruz. Önümüzdeki hafta ECB tarafından bir toplantı gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısını karşılayacağız. Ve bu tarafta da artık 25 bas puanlık faiz artırımı Avrupa Merkez Bankası için swap piyasalarında tam fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani 2025 seviyesindeki politika mevduat faizinin 2.50 seviyesine çıkmasını bekliyor piyasa katılımcıları. Biz de önümüzdeki hafta bu gelecek olan verilerle beraber bir miktar daha bu tarafı takip ediyor olacağız Zeynep.
0: Elif, teşekkür ederiz.

0: Devam edelim seans ortasına. Konuğumuzu davet edelim. Doktor Emrah Ahi, ArfCap kurucu ortağı yayına katılacak. Emrah Bey merhaba.
1: Benim merhabalar.
0: Şimdi şöyle bir tabloya bakalım. Az önce Elif de aktardı. Avrupa tarafında enflasyon tarafındaki baskı sürüyor. Yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Petrol yukarı yönlü yeniden 92 doların üzerine gitti. Amerika'ya baktığımızda yeniden faiz arttırım beklentilerinin ön plana çıktığını görüyoruz son Jackson Hole toplantısının ardından. Bir yandan da bu hafta tabii veri odaklı bir hafta olacak. Bakalım istihdam verileri Amerika'daki neye ne kadar etki edecek. Dolayısıyla baktığımızda yüksek bir enflasyon faiz denkleminin masadan kalkmadığı bir görünüm var. Şimdi küreselde görünüm buyken bizde de yani ne kadar azade olunabilecek bir patika söz konusu.
1: Tabii biz de bundan çok uzak kalamayacağız. Aslında genel problem, benim de bahsettiğim gibi, bu dışsal bir arz şoku, petrol kaynaklı bir arz şokuna merkez bankaların faiz artışıyla tepki verecek mi, vermeyecek mi? Bu önemli olacak. Mesela ABD'de en son Cuma günü Kevin Warren konuşmasında, Jackson Hole'daki konuşmada şu anki duruma çok seyirci kalamayacağını belirtti aşağı yukarı. Hala %2 hedefinden çok uzaktayız. Enflasyon oraya çok yavaş ilerliyor. Biz işte tıkı duruşa duruşu benimsemeliyiz anlamına gelen cümleler kurdu. Çok piyasa bunu beklemiyor açıkçası. Kevin Warren çünkü bu tarz sözü yönlendirmeyi çok sevmiyor. O yüzden bir miktar sürpriz niteliği var. Bundan dolayı Cuma günü aslında çok sert satışlar gördük. Özellikle altın ve gümüşte ve bütün riskli varlıklarda benzerini gördük. Bessent aynı saatlerde de aynı gün tam tersi bir açıklama yaptı mesela. İşte bu bir dışsal şoktur, arz şokudur. Merkez bankaları bekle gördü olmalı. Merkez bankasının etki alanı da değil gibi bir açıklaması var. Aslında tam bu tartışmalar ortada. Biz de aynı şeyden geçiyoruz. Bütün dünya aynı sarmaldan geçiyor. Ama bu İran'daki savaşın uzun sürmesi, sürekli bu hatta Groundhog Day filmi vardı. Tekrar tekrar aynı gün yaşanıyordu. Onun gibi durup durup tekrar aynı döngüleri yaşıyoruz aylardır. Yani Mart ayındaki kadar savaş çok şiddetli tırmanmıyor ancak bir türlü rahatlama da gelmiyor. Muhtemelen İran'da herhalde Kasım'daki seçime kadar Trump'ın elini rahatlamak istemiyor benim gördüğüm. Bu şeyi, bu döngüyü herhalde yaşayacağız ve bu da tabii ki enflasyon üzerine ekstra bir tortu bırakıyor. Çok enteresan bir denge değil yani. Merkez bankaları müdahale etmeli mi etmemeli konusu, tartışma konusu. Bir taraftan tabii bu enflasyonun inertia dediğimiz mesela katılığı da var işin içinde. Dünya her yerinde hizmet enflasyonu bir katı şekilde seyrediyor. Bizde çok daha yüksek derecede kıtlık var orada. O yüzden Merkez Bankası'nın işi hakikaten zor. Ama belli ki bizi yavaş yavaş bir miktar faiz artışına doğru götüren bir senaryonun ikindeyiz. Bu da aslında piyasa dediğim çok hoş olmayan bir dengeye doğru götürüyor. Hem Merkez Bankası'nın bir miktar daha beklentiye göre sıkılaşacak belli ki. Tahvil faizleri ciddi bir risk unsuru olma noktasına doğru geliyor. Senin de bahsettiğin gibi. Bu Eylül ayı herhalde piyasalar için biraz volatil bir miktar can sıkıntısına aday gibi görünüyor.
0: Şimdi bir yandan içeride de makro verileri takip ediyoruz. Büyüme verisini aldık. Manşet yani medyan beklentinin altında geldi bir miktar. Baktığımızda yine tüketim belirgin görünüyor. Net ihracat katkısı ön planda görünüyor ama o da bir miktar yani ithalat ihracat birlikte düşme fonksiyonu üzerinden şekillenmiş gibi. PMI verilerini aldık. Daralma bölgesinde kalmaya devam eden bir görünüm var imalat tarafında. Her ne kadar biraz daha ılımlı bir görünüme bürünmüş olsa da. Dolayısıyla bu makro veriler hem büyümenin kompozisyonu bize ne söylüyor? Önümüzdeki çeyreklere ilişkin hangi işareti veriyor? Bir yandan da imalat tarafındaki daralma bölgesindeki kalma süresinin artık geldiği yer ne kadar baskı üretiyor?
1: Evet, yani bu resmi çok uzun.

0: süredir yaşıyoruz. İç tüketim de büyüyor bayağı bir süredir. Aslında bu enflasyonda da bunun bir etkisini görüyoruz. Yani enflasyon aslında arttırıcı kalemler hep bu kira, konut, işte gıda ve daha çok hizmet tarafı. Büyümede de aynı şeyleri görebiliyoruz. Ben de bahsettiğim gibi net ithalat, ihracat dengesi sanki pozitif doğru gitmiş gibi görünüyor ama ikisi de aşağı geliyor. Aslında ekonomik büyüme ikiye parçalanmış gibi. Sanayi üretimi veya işte ihracat tarafında kan kaybı süredir. İç tüketim hala bir şekilde kuvvetli seyrediyor. Zaten şu anki bu sıkı politikanın işte bu istikrar programının bir türlü böyle bizi işte 10'lu 20'li enflasyonlara götürmemesinin bir sebebi de bu. İç tüketim tarafında hala kuvvetli olması, hizmet tarafının güçlü olması. Tabii ki İran Savaşı'nda etkisi var kesinlikle. Ama belli ki büyümede artık şu anki bulunduğumuz konjonktür o eskisi bir 4-4,5 değil de bizi böyle 2,5'lar civarı bir büyümeye doğru götürecek gibi görünüyor. Haftaya OVP programı açıklanacak. Orada da önemli olacak yani büyüme hedefi ne, yani büyüme tahmini diyelim ve enflasyondaki projeksiyon nereye işaret edecek? Bunlar da bizim için önemli olacak geleceğe ışık tutması açısından. Yani bu çok uzun süredir yaşadığımız bu politikanın içinden bir türlü çıkamıyoruz ama artık acaba bu büyümedeki yavaşlama bize enflasyonda da bir miktar aşağı yönü gösterecek mi akıllara getiriyor? Bunu herhalde benim tahminim böyle Aralık Ocak'tan sonra belki görebilir diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon da belirli kalemler ne kadar sıkı katı kalsa da bazılarında böyle bir aşağı yönlü ufak işaretler var. Tabii ki yanı başımızdaki savaşa çok bağımlıyız. Ama Kasım'daki savaş geçtikten sonra Amerika'daki bu ara seçim geçtikten sonra savaş diyorum. Özür dilerim. Kasım'daki seçim geçtikten sonra o tarafta da bir rahatlama olabilir diye düşünüyorum. Herhalde bize Aralık Ocak gibi artık biraz daha böyle patikanın enflasyonda aşağı doğru geldiği büyümenin de aynı bu seviyelerde seyrettiği, böyle 2,5'lar civarında seyrettiği bir dünya bekliyor gibime geliyor.
1: Şimdi Merkez Bankası'ndan gelebilecek hamleler bu yılki büyümeyi artık etkiler mi? Yani o şey var mı? O alan var mı?
0: Çok zannetmiyorum. Yani 37'yi 35'lere 34'lere düşürsek de bu manşet faizimizi çok büyüme tarafında bir etkisi olduğunu çok zannetmiyorum. O zaten bunu bir geçiş pass through dedi, sirayet etmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Şimdi bu tarz bir faiz herhalde böyle bir noktaya yönelik bilmiyorum. Çok daha belirgin faiz indirir belki bir noktada bu ekonomik büyümeyi biraz daha canlandırıp sanayi tarafını biraz daha canlandırır ama o rakam kaçtır telaffuz etmek zor ama belki %20-25'li faizlere falan gelsek bu tarafta belki bir miktarda canlandırmaya namzet. Bir taraftan tabii değerli TL'nin de etkisi var. Hem ihracat tarafında hem sanayi büyümesi vesaire işte tekstil birçok sektörde değerli TL'nin etkilerini görüyoruz. Bu tarafta serzenişler de var. Şimdi bir de bu boyutu var açıkçası. Yani ileride nasıl yönetecek o da önemli. Faiz indirimleriyle beraber TL'de bir miktarda değer kaybına izin verilecek mi? Orada da hassas denge aylık dolar TL'deki yükseliş tabii faizlere denk veya yakın bir noktaya gelirse bu da bireyselleri bu sefer bize doğru itebilir. Çok hassas bir dengede gideceğiz belki. Önümüzdeki bir bu açıdan çok kritik.
1: Şimdi tabii biraz makro görünümün bir yandan da SPK düzenlemelerinin piyasa üzerindeki etkileri üzerinden de değerlendirme yapmaya çalışalım. Yani makro görünümden kastım şu, büyümenin önümüzdeki çeyreklere ilişkin verdiği işaret bize ne söylüyor? Özellikle hani borsa tarafında sınai tarafa ilişkin yani önümüzdeki dönemde eğer hani bu görünümde Avrupa'daki duruma da baktığımızda marjlar biraz daha daralacaksa o tarafta ne beklemek lazım? Önce onu konuşalım.
0: Evet, borsa için aslında çok inanılmaz pozitif bir senaryo çizmek zor şu anki dünyada. Dediğim gibi böyle çok belirgin bir faiz patikasını görebilsek artık tepe noktasını gördük. Bundan sonra tabiri caizse önümüz yokuş aşağı diyebileceğimiz bir senaryo da olsa borsa için de bu şirketler kar marjı işte çok daha olduğunu konuşabiliriz. Biz de oradan uzarız. Senin de bahsettiğin gibi Avrupa tarafı da çok parlak görünmüyor. Savaşın etkileri de bir süre daha devam edecek belli. İşte mesela özellikle petrol tarafında bu rafineri marjları önemli bir konu. Bu bir süre daha devam edecek. Enerji tarafı bir unsur. Diğer taraftan da çok ağır yani ağır çekim bir faiz indirimi yaşayacağız belli ki. Orada ne kadar koşullar fırsat verir bu. Bu tane o yüzden bilançolarda bir önümüzdeki bir çeyrek, iki çeyrek herhalde bizim böyle inanılmaz mutlu edecek bilançolar.

0: görmeyeceğiz. Sanayi tarafı böyle. Bankalar için de aslında ilk bakacağımız şey faizlerdi bir yön. Ama orada da gelebilecek alan bence sınırlı. Bir miktar bankalar bunu fiyatlamaya çalışıyor ama içinde alan şimdilik gibi geliyor bana. Çarpanlarımız ucuz. Ancak bu makro koşullar karşısında bir limit koyuyor bize. Öte yandan senin de bahsettiğin SPK'nın bu yeni gelen tebliği de aslında biraz bunu sindirilmesi gerekiyor herhalde bu önümüzdeki aylarda. Çünkü çok fazla kısıt geldi serbest fonlarda da. Ve serbest fonlar belli etme serbestliğini yitti diye yapılan yorumlar da var. Amaç da tabii ki belli hisse senetlerindeki bütün bu dolaşımdaki payın belli ellerde olmaması. Orada bir daha sağlıklı fiyat oluşum görülmesi ama bu da herhalde biraz zamana ihtiyaç var burada da. O yüzden henüz kısa vadede ufukta böyle borsada büyük bir rahatlama gelmesini ben de çok beklemiyorum açıkçası.
1: Peki şimdi bir yandan da yani az önce de değindik tahvil faizlerindeki yukarı yönlü görünümü küreselde. Özellikle işte hani Amerika'da 5'e değmesi beklenen bir 10 yıllık tahvil faizi görünümü var. Genel olarak küreselde yüksek seyreden getiri eğrilerini takip ediyoruz. Gelişmekte olan ülkeler açısından, fon akışları açısından ne ifade eder?
0: Tabii ki aslında gelişmiş ülkelerdeki faizlerin bu kadar sert yukarı seyri genelde geçmiş verilere bakınca gelişmekte olan ülkeler için çok acıcı olmamış. Orada bir noktada dolar endeksi olacak. Çünkü genelde dolar endeksi zayıflıyorsa gelişmekte olan ülkelere bir fon akışı geçmişte görüyoruz. Tabii diğer noktada bu gelişmiş ülkelerdeki faizler. Eğer bu tarafta çok daha yüksek faizler varsa ve bunlar çok daha düşük riskli klasmandaki ülkeler. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere fon akışlarını zayıflatan unsurlar bunlar. Bunun altında ne yatıyor dersek şu an geçtiğimiz uzun vadeli faizlerin bir yukarı tırmandığı yani bir sebebi tabii ki bu yanı başımızdaki savaş, bunun yarattığı artış şoku, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin görece yukarıda bir yerde denge bulacağı beklentisi. Bir de mali açıktan, defisit dediğimiz taraf, gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde bu sorun var. Borç stoğu gittikçe artıyor ve bunun döndürülmesi gittikçe güçleşecek. Bessent'ın açıklamaları da biraz da o yüzden bu açıdan okuyorum. Borçlanma yükünün artmasını istemiyor. Yani genel olarak resim gelişmekte olan ülkeler için negatif. Ancak gelişmiş ülkelerdeki bu mali açık gibi onların biraz elini zayıflatan unsurlar aslında gelişmekte olan ülkeler için biraz pozitif olabiliyor. Bunu gördük. Trump'ın ilk seçildiği dönem bu debasement trade dediğim şey oldu aslında. Hem bir miktar faizler yükseldi uzun vadeli faizler ama dolar endeksi değer kaybetti. ABD bir nevi gelişmekte olan ülke gibi fiyatlandı. Bu tarafta aslında bir miktar gelişmekte olan ülkelerin yönüne bir de bir gelişme. Aslında her şey de negatif değil. Yani dolar endeksi zayıflar ve gelişmekte olan ülkelerdeki mali açıklar ciddi anlamda fiyatlanırsa bazı gelişmekte olan ülkelerde fon akışı görülebilir. İşin bir de bu boyutu var.
1: Şimdi o zaman bu tablo ekseninde az önce değindiğimiz OVP tarafına geri döneyim ama şu soruyla geri döneyim. Yani şu an o zaman ekonominin nasıl bir planlamaya, iş dünyasının nasıl bir rehberliğe ihtiyacı var? Özellikle işte bu global değişime ve oradaki gelişmelere de eklemlenmek ve de korunaklı bir ölçüde de olsa kalabilmek adına.
0: Evet, çok seçici davranmalıyız gibi görünüyor. Yani bizi de kısıtlayan şey enflasyon şu an. 30'un altını çok uzun süredir göremedik ne yazık ki. Savaşın da tabii ki etkisi var ama kendi iç dinamiklerimiz bu. Enflasyonu doğurma gücü diyeyim bu inertia işte katılık dediğim şey çok yüksek. Az önce uzun uzun oradan bahsettik. Bu taraf bizi belki kısıtlayan bir unsur. Ama bir taraftan da senin söylediğin gibi çok uzun süredir negatif bölgede giden PMI'lar var. Sanayi ve belli sektörler can çekişiyor tabiri caizse. Buraya da bir pansuman olması lazım. O yüzden ekonomi yönetimi böyle çok hassas dengelerde hareket etmek gereken bir dönemdeyiz. Ama belli açılardan tabii gerçekçi rakamlara da ihtiyaç var. Mesela en son OVP'de bir tane için %16 gibi bir enflasyon rakamı vardı. Yani bunlar güncellenecek. Büyüme tarafındaki biraz güç kaybı da artık herhalde o taraf da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Belki belli sektörleri de desteklemek, orayı güçlendirmek için çeşitli paketler gündeme gelebilir. Çünkü hizmet sektörü bir şekilde gücünü koruyor. İç tüketim tarafı gücünü koruyor ama asıl işte üretim, işte tekstil, sanayi vesaire benzer taraflar için belki belli başlı şeyler açıklanabilir, paketler açıklanabilir. Dedim ki faiz indirim için alan sınır diye görüyorum. Önümüzdeki bir yıl için bile gelebileceğimiz alan Belki dediğim gibi önümüzdeki ilk çeyrekte biraz alan açılabilir gelişmelere bağlı olarak ama hemen bu tarafı rahatlatması zor gibi. Çok seçici, selektif çözümler gündeme gelebilir düşüncesindeyim. Çünkü genel makro risk çok kısıtlayıcı. Az önce uzunluğundan bahsettik.
1: Yatırımcı açısından.
0: Yatırımcı açısından da zaten şu an bir numaralı şey akıllardaki TL faiz. Aylık %3 civarında bir getiri var. Dolar bazı da ciddi bir getiri sunuyor. Bireysel yatırımcı herhalde ilk bakacağı şey bir noktada eğer bu aylık dövizden kazandığı getiri bu faizle olan getiriyle kafa kafaya veya ona yakın bir yere gelirse orada bir denge noktası oluşur. Bence işte dövize bir kayış ve döviz varlıkları bir gidiş olur mu anlamında. Halen orada mutlak. Yani faizi 35'e de indirsek yine hala o noktaya da gelmemiş olacak. Çünkü en son aylarda aylık dövizdeki yükseliş %1,5, 1,6 civarlarında oldu. Şimdilik o noktaya uzanır. Herhalde en cazip varlık yine para piyasasındır veya bu kısa vadeli faizler gibi görünüyor.
1: Bu
0: Az önce dediğim gibi
1: düzenlemelerin fonların cazibesine ilişkin etkisi ne olur?
0: tabii ki bu serbest fonlar için bunu biraz görmek lazım. Bu belli başlı serbest fonlardaki işte yoğunluk, tek hissedeki dolaşımın elinde olması tabii ki ana gündemdi. O taraf şimdilik böyle bir bekle gör noktası gibi geliyor bana. Çünkü sene sonuna kadar daha vakit var. O henüz böyle büyük bir paniğe yol açmayacak gibi bir düşüncem var. O böyle topyekun acaba fon etiketine bakışı değiştirir mi? Negatif bir noktaya döner mi gibi beklentiler vardı ama herhalde öyle bir nokta olmayacak diye düşünüyorum. Yine belli fonlara belli ilgi devam edecek. İnsanlar bence bu tarafı öğrendi aşağı yukarı. Yani topyekun bir de fonlara böyle bir negatif bakış olacağını düşünmüyorum. Orada hisse senedi fonları yine ayrışan fonlara ilgi olabilir. Ama genel olarak hisse senetleri için daha büyük boyutta bir rally için erken olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Doktor Emre Ahi, teşekkürler. Katıldığınız, vakit
0: Ben teşekkür
1: ayırdığınız için sağ olun. Seans ortasını noktalayalım burada. 14'te piyasa hattında tekrar görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün hayvancılık sektörüne finans penceresinden biraz bakacağız. Konuşmadığımız bazı konuları, başlıkları konuşacağız. Biraz fikir vermesi açısından sektöre. Ama onun öncesinde dün biliyorsunuz büyüme rakamları açıklandı. O yüzden biraz tarımdaki büyümeyle başlayacağız. Konuğum Taze Süt ve Süt Ürünleri kurucu ortağı Doktor Murat Bolat. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi dediğim gibi sizin sektörde gelişmeler var. Çok konuşulmayan ama konuşulması gereken bazı başlıklar var. Bunları konuşacağız ama isterseniz tarım tarafındaki büyüme performansıyla başlayalım. Çünkü geçen sene biliyorsunuz kuraklık, zirai don vesaire birçok faktörle beraber rekor bir daralmayı konuşuyorduk. Bu sene ürün bol. O tarafta iklim şartları olumlu gitti çok şükür. Bunun da tabii verileri de yansıması oluyor ama siz işin içindesiniz hayvancılık tarafı ağırlıklı olarak. Tarımdaki büyüme performansını nasıl görüyorsunuz, yorumluyorsunuz?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Tarım

0: gerçekten olasılıklı yatırımlar grubunda yer aldığı için belirsizlik esas ana motto. Ama bu sene tarımdaki üretim rakamları hacimsel olarak daha önce de belirttiğiniz üzere ciddi bir artış göstermiş. Yani miktar olarak bir artış var. Ama tedarik boyutunda özellikle yurt dışı ithalattan gelen tarım ürünlerinin özellikle mesela soya, kanola gibi ürünlerde ciddi artışlar var. Yani fiyat artışları var. Burada tabii Türkiye'deki bunun üretimlerin biraz daha kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Ama genel olarak ekonomideki büyüme verilerine baktığımızda da 2.3 gibi bir büyüme ikinci çeyrekte gözüküyor. Şimdi tabii bunun alt bileşenlerinde tarım önemli bir alan. Buradaki hacimsel büyüme aynı zamanda fiyatlarda da bir miktar stabilizasyon ve geri düşme yaratmış gözüküyor. Ama büyümenin ana dinamiği diyelim çok büyük ölçekte özel yani hane halkı özel tüketim harcamalarındaki büyüme olmuş. Yani yurt dışı işlemler özellikle ihracat ithalat dengesinde de bir miktar katkı var ama esas orada ihracatın büyümesinden ziyade ithalatın daralmasından kaynaklanan bir şey var. Bir etki var. Beklentimiz tabii tarım sektöründe ülkedeki yani gayri safi milli hasılanın ciddi artışı olmasının yanı sıra tarım sektörünün gayri safi milli hasıladaki payının artışının olması. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi yani yurt içi hasıladaki bileşenlerinde en önemli daralmalardan birisi tarım sektörünün düşük pay olması. Yaklaşık 55 milyar dolarlar diye söyleniyor. Bakmamız lazım tabii teyit için. Ama bunun şimdi 1,5 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla olduğunu düşünürsek 55 milyar dolarlık bir tarım sektörünün katkısı yaklaşık %3'lere geliyor. Yani demek ki tarım sektörünün toplam gayri safi milli hasıla içindeki payının bu seviyelerde kalması tarım sektörünün potansiyeli açısından ve oraya yapılacak yatırımlar açısından bir kere motivasyonu olumsuz etkileyen bir konu. Ve biz şimdi bunun %10-12'lere çıkmasını aslında beklentimiz yurt dışında olduğu gibi eğer öyle olsaydı %10-12-15 bandında bir gayri safi milli hasılın payı olmuş olsaydı tarım sektöründe bütün paydaşlar yani üreticiler, tedarikçiler, proses edenler vesaire bütün bunlarla ilgili ciddi bir gelir yaratmış olacaklardı. Yani bu tarımda sürdürülebilirliğin de çok önemli bir göstergesi olacaktı aslında. Demek ki yani gayri safi milli hasıla içinde bizim tarım sektörü olarak payımızın artışını görmemiz lazım.
1: Evet, dönemde işte 74-76 milyar dolarlar da konuşuluyor ama dediğiniz gibi 100 milyar doların üzerine o eşiği geçip ondan sonrasında aslında hikaye değişiyor. Diğer ülkelerin tarımda başarı hikayesi yazan ülkelerin o grafiğine baktığımızda karşımıza bu tablo çıkıyor. Şimdi biraz sizin tarafa dönelim. Hayvancılık tarafına dönelim. Siz Ege'de üretim yapıyorsunuz. Nerede? Evet. Kaç başlık bir tesis? Önce bir izleyenlerimiz bilgi sahibi olsun ki sizinle ilgili ondan sonra detaylara gireceğiz.
0: Çok teşekkürler. Biz İzmir Foça ilçesinde üretim yapıyoruz. Yaklaşık 2000'in üzerinde bir Holstein cinsi ineklerimiz var. Günde yaklaşık 40 tona yakın bir süt üretim kapasitesiyle çalışıyoruz. Tabii hayvancılık sektöründe üretici olmanın bütün yönlerini yaşıyoruz. Tabii aynı zamanda bu o kadar böyle iç içe girmiş bir sektör ki bir tarafta yem tedarikçileri, bir tarafta katkı, vitamin katkı ve yem katkı tedarikçileri, bir tarafta sütü alıp işleyenlerin raftaki rekabeti, bir tarafta iklim şartları, bir tarafta bunlar canlı metabolizma olduğu için bunların bakım şartları esasında ortaya çıkan ürünü biz sadece süt olarak bakıyoruz ama sütün arkasındaki bütün bu paydaşların yarattığı bir ekosistem içinde çalışıyoruz. Doğru. Ve bu ekosistem içinde de genel olarak ekonominin büyümesiyle alakalı bir beklentimiz her zaman var. Büyümesini istiyoruz çünkü talep yaratması lazım. Talep yaratması lazım çünkü raftaki ürünlerin tüketilmesi lazım.

0: Tüketildikçe biz daha çok üretim yapabilecek noktadayız. Kapasite genişlemesi yapabilecek noktadayız. Yoksa mevcut şartlar içinde mi üretim kapasitemizi doldurmak ve orayı yönetmek, korumak üzerinde bir yönle gidiyoruz şu anda.
1: Peki mesela şimdi siz biraz önce o ekosistemden bahsettiniz ya, işin içinde birçok dinamik var ve birçoğu da aslında öngörülemez durumda şu anda, kırılgan bir yapıda. Siz bu ekosistemi nasıl yönetiyorsunuz? Yani biz genelde hayvancılık konuşurken işte süt fiyatı şu oldu, maliyet bu, üretici zarar ediyor, hayvanını kesime gönderiyor. Bunları zaten konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi tabii Türkiye'de bir de ölçek gerçeği var. İşte 5-10 hayvanı olan işletme de var. İşletme diyebilirsek ya da sahibi olduğu çiftçimiz, üreticimiz var. 2000 baş, 5000 baş olan da var. Sayı çok fazla olmasa da toplam içerisinde. Mesela sizin pencereden bakınca siz bu ekosistemi nasıl yönetiyorsunuz? Yani riski nasıl hedefliyorsunuz?
0: Şimdi bunun tabii birçok yolu yöntem var ama en önemlisi ölçek ekonomisi. Belirttiğiniz üzere yani 5, 10, 20, 50 hayvanlık bir tesis diyelim, tesis dediğim diyelim, işletme diyelim. Bunun karşılığında 20 katı, 30 katı büyüklüğündeki işletmelerde kullanılan makine ekipmanların birim başına maliyetleri düşük. Bir traktör aldığınızı düşünün, o 50 başlıklı bir çiftlik yaptığınızı düşünün. Oradaki maliyetle bizdeki kullanılan 2000 üzerindeki bir tesiste traktörün maliyeti birim başına, litre süt başına çok daha düşük tabii. Yani ölçek ekonomisi önemli. Fakat Türkiye'de de %80'e yakın, üretimi %80'ine yakın halen deniliyor ki küçük ölçekli işletmeler.
1: Evet.
0: Yani
1: Hatta
0: 50
1: 90
0: başın
1: bile, yani
0: altında.
1: %90 ve 50 baş altı.
0: 50 baş altı. Şimdi böyle baktığınız zaman bu dağınık yapı içerisindeki verimlilik sorunuyla karşılaşıyoruz. Şimdi bizim yönettiğimiz kısım aslında süt fiyatı üzerinden bir finansal leverage ya da finansal bir gelir yaratma noktasında değiliz. Biz esasında maliyet tarafında bu ölçek ekonomisini yarattığı birim düşüşlerden istifade ederek yönetmeye çalışıyoruz. Esas itibariyle raftaki ürünün fiyatını baz alırsak, buradaki ürünün maliyetinin tüm giderleri dahil ettiğimizde, yani aracılık giderleri, işleyicilik, imalat, satış, lojistik, bütün bunları yaptığımızda deniyor ki %75 ile %80 arasında bir maliyeti var. Yani bu şu demek, üreticiler aslında kalan %25 ile %20 arasında kar edebilirler. Tarımsal faaliyet oraya sıkışmış. Şimdi buraya sıkıştığı zaman demek ki yönetmemiz gereken acaba o %20'lik kısım mı, yoksa o %75'i 80'i daha aşağı çekebilecek makroekonomik bir politika ve uygulamalara ihtiyacımız var mı diye soruyoruz. Bizim açımızdan hedging tarafında en önemli şeyimiz veriye dayalı yönetim sistemimiz olması. Yani mesela geviş getirme sayısına bakıyoruz. Normalde benchmark 8 saat geviş getirmesi lazım. O mesela 4 saat getirmişse
1: bir
0: muhtemelen
1: sıkıntı
0: bir sıkıntısı var veya daha yüksek. Mesela yemde kalma süresine bakıyoruz. 8 saat yemde kalması lazım. Bütün bu datalar her 6 dakikada bir bilgisayarlara indiğinde bize dashboardlar üzerinden çeşitli şeyler geliyor.
1: Sinyaller veriyor. Yani
0: sinyaller
1: hayvanın
0: veriyor.
1: Hareket süresi bile
0: Tabii.
1: çok belirleyici. Yani tırnak problemi var mı, bilmem ne var mı vesaire.
0: Kesinlikle. Yani body, yani vücut kitle, yani vücut kondisyon endeksi hesaplıyoruz mesela. Oradaki topallıklar vesaire ayak bakımına işaret ediyor. Ketoz olma durumu, yani mesela kullanılan madde hayvanın fazla miktarda yemesi ve az miktarda yemesinden kaynaklanan diğer metabolik hastalıklar, bütün bunların ölçümü üzerinden biz bu çiftliği yönetiyoruz. Bu işin şey tarafı, operasyonel tarafı. Finansal tarafta yaptığımız yönetim de şöyle, biz aldığımız ürünlerin uluslararası fiyatlarına da bakıyoruz. O fiyatlardan bize verilen şeylere, yani tedarikçilerden aldığımız fiyatlara bakıyoruz. Arada fark var mı yok mu onları kontrol ediyoruz. Eğer farklar varsa ve bu bir artış trendinde ise elimizde şey imkanları var. Bunları hedging etmeye imkanları var. Yani sentetik bir hedging yapma imkanınız var. O zaman future option kontrat olarak gidip vadeli işlemler opsiyon piyasasında, da borsasında siz TL, dolar TL veya euro TL kur fixingini yapma imkanımız var. Ama aynı zamanda da bunun büyük piyasalardaki, Chicago gibi başka piyasalardaki bu emtiaların future ya da gelecek fiyatlı vadeli fiyatlarını orada fixleme imkanı var. Dolayısıyla iki tarafta fiyat fixleyip riskinizi yönetme imkanınız var. Fakat bu küçük ölçekte, biz bile küçük ölçeğiz yani bu şeyde, böyle bir ekosistemde. Çok daha büyük çiftliklerde mesela günlük üretimi 250-300 ton süt üretimi olan çiftliklerde bunu yapmak daha kolay. Yani şey olarak. Dolayısıyla bu tür finansal hedgingler var ama bir taraftan da veriye dayalı yönetimle zamanında müdahale ederek maliyetleri düşürme imkanımız var. Ama bütün bunların arkasında ciddi bir sermaye harcaması var. Dolayısıyla süt üreticiliği ya da hayvancılık dediğiniz zaman çok ciddi bir sermaye gerekiyor.
1: Şimdi oraya ayrıca gireceğim. Ama işte bu bahsettiğiniz enstrümanları Türkiye'de kullanan kaç çiftlik var desem muhtemelen iki elin parmağını geçmez diye tahmin ediyorum. Yok da olabilir. Bence şimdi sizin bir de Borsa İstanbul geçmişiniz de var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu enstrümanları daha hayata geçirme potansiyeliniz yüksek. Şimdi bahsettiğiniz şeylerde siz anlattığınız zaman sektörde karşılık buluyor mu? Çünkü siz diyorsunuz ben bir model öneriyorum diyorsunuz. Yani mevcut sistemdeki riskler bu. Bu riskleri hedge etmek için de böyle bir elimizde enstrüman var. Siz uyguluyorsunuz kendinize göre.
0: Evet.
1: Uygulayabildiğiniz kadarıyla. Evet. Karşılık buluyor mu sektörde?
0: Şimdi karşılık şöyle, aslında bazı çabalar var. Mesela kooperatifleşme çabaları var. Bunun karşılığı bizim de girişim sermayesi yatırım fonu sistemimiz var.
1: Tamam.
0: Şimdi kooperatifleşme çabalarında toplulaştırma var aslında.
1: Doğru.
0: Mesela oraya üye olan hayvan çiftlikleri, çiftlik sahipleri diyelim. Bütün bu enstrümanları bu toplulaşmış bir yapı üzerinden yapabilirler. Fakat kooperatifçiliğin tabii kendi içindeki dinamiği regülasyon bakımından, denetim bakımından üyelerini doğrudan etkileyen mekanizmalar değil. Hı. Halbuki onun için uygulama şansları çok düşük. Ama mesela bizim gibi kolektif sermaye piyasası aracı olan yani kolektif yatırım aracı içinde olduğunuz takdirde bu sefer toplulaştırılmış yapı yönetişim ilkeleri bakımından, hissedarların hakları bakımından ve şirketin yönetim yapıları bakımından orada bir merkezi yapı kurma imkanınız var. Böyle bir merkezi yapıyı dijital platform üzerinde kurduğunuzda o zaman bu teknikleri uygulama şansı çok yüksek. Bu sefer siz toplu alım, toplu hedging, toplu fiyat yönetimi, toplu risk yönetimi yapma imkanınız var. Çünkü burada bir de standartlaşmayı veri akışı üzerinden sağlamak zorundasınız. Eğer o veri akışları kaliteli ise, eğer bir bozulma yoksa, bir manipülasyon yoksa, data aktarım sistemleri tam otomasyonlu bir yapı üzerinden serverlara geliyor ve programlar o şekilde raporlar üretiyorsa, o raporlar üzerinden geleceği planlama, gelecekte yapılacak alımların finansmanı, bunun risklerini yönetim bakımından, ham madde fiyat değişikliklerinin bu demin anlattığımız bu enstrümanlarla yapma imkanı çok var aslında. Yani bence finansal okur yazarlık tarafında dört işlem matematiği dışında bir kaynak ya da finansal enstrüman sistemini biraz bilmek lazım.
1: Peki mesela bu bahsettiğiniz şeylerle ilgili mevzuat uygun mu? Mevzuatta sıkıntı var mı? Eksik, gedik ya da bugünün şartlarına göre? Yani şimdi, bunu şunun için soruyorum. Yani sektörü bu tarafa doğru yönlendirmenin yolu açısından.
0: Şimdi aslında enerji sektöründe de girişim sermayesi yatırım fonları var. Teknoloji sektöründe de var. İmalat sektöründe de var. Hizmet sektöründe de var. Şimdi tarım sektöründe bizim kurduğumuz bir fon yapısı aslında tam anlamıyla regüle edilmiş bir sistem. Hı. Yani sermaye piyasası kurulunun ilgili tebliğ ve yönetmelikleriyle her şey net, açık. Sonra iç tüzüklerle uygulama esasları da belli. Dolayısıyla haklar bakımından bir problem yok. Operasyonel riskler bakımından da problem yok. Çünkü merkezi kayıt kuruluşu içinde tüm sistem dönüyor. Yani kayıt sistemi merkezi kayıt kuruluşunda yapılıyor. Hmm. Saklama esasları orada oluyor. Şimdi halbuki kooperatifler de sadece üyelik temelli bir sistem olduğu için kayıt esaslı muhasebe tekniği açısından baktığınız zaman oradaki kayıtlar tescil anlamında, yani üyelik tescili anlamında, yoksa uygulamaya, operasyona yönelik bir şey yok, bir etkisi yok. Şimdi dolayısıyla burada aslında regülasyon çok açık ve net ve çok düzgün yapılmış bir sistem. Mesele bu regülasyon içinde siz bunları yapma hareket, yani yapma özgürlüğünüz, hareket kabiliyetiniz, serbestiniz var mı? Var. Çünkü siz burada bu çerçeve içinde kapasite artışla yapabilirsiniz. Büyümeye ilave yatırımlar yapabilirsiniz. Çok özür dilerim. Tedarik, ham madde tedariklerine ortak alım üzerinden de yapabilirsiniz. Bunları yönetecek, manage edecek bir yapı da kurabilirsiniz.
1: Olabilir.
0: Dolayısıyla regülasyon bütün paydaşların haklarını garanti altına almış bir mekanizma üzerinden yürüyor.
1: Altyapı hazır.
0: Altyapı hazır.
1: Peki o zaman niye biz bunu yaygınlaştıramıyoruz? Önündeki engel ne? Biraz önce yine başa mı dönüyoruz? Ölçek diye mi bakmak lazım? Finansal okuryazarlıktaki eksiklik mi ya da güven sorunu mu tırnak içerisinde? Yani bilmediğimiz bir şeyden yola çıkarak söylüyorum ben. Hani daha böyle ön yargı mı var?
0: Aslında bu uygulamanın tam olarak anlaşılamamasından da kaynaklanıyor. Haklısınız çünkü kendi varlığını, kendi yaptığı yatırımı kendi istediği biçimde şekillendirme, yöneltme noktasında bir tercihleri var. Şimdi eğer biraz öbür cepheden bakma imkanı olsaydı bu durumda böyle bir yapının bu sistemi nasıl yönettiğini, nasıl idare ettiğine ilişkin bir miktar bilgilenme, bilinçlenme imkanı olsaydı bence o korkuda gidecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bütün operasyonel riskler kooperatifçiliğin aksine var. Yani siz hisselerinizi merkezi kayıt kuruşunda saklanıyor. Bütün temettü ödemeleri, kar payı ödemeleri veya hisse devirleri bu yapı üzerinden yürütülüyor. Dolayısıyla orada tıpkı Borsa İstanbul'daki alım satımı yapılan tüm mevku kıymet yani borçlanma ve hisse senetleri de pay senetleri, paylar gibi diye söyleyeyim. Aynı şekilde burada da var. Şimdi bu yapılar çok bilinmediği için esasında kendi varlığını kendi istediği gibi yönetme duygusundan kaynaklanıyor. Bir miktarda tabii kayıt dışılık var mı yok mu bilemem. Ama bizim sistem, bizim kendi uygulamamızda tüm data aktarımları otomasyonlu bir sistem üzerine yapıldığı için bizde kayıt dışılık yok.
1: Şu anda en önemli noktayı söylediniz. Yani bunun neden Türkiye'de şu anda pek yaygın olmadığının belki cevabı çünkü veri problemimiz var. Zaten süt verileri bile açıklanırken sanayiye giden gitmeyen diye yani baktığımız tabii. Zaman her aşamada o şey var. O kayıt dışılık muhtemelen sektörün belki de en şey noktası.
0: En evet hassas noktası çünkü kayıt dışılık aslında bir miktar vergi planlaması diye düşünülüyor. Yani normalde kayıt içinde olsanız ödeyeceğiniz vergi ile bu kayıt dışılığa çıktığınız zaman azalttığınız diye düşünüyorsunuz. Fakat burada şöyle bir problem var. Büyümek istiyorsunuz ve ucuz finans kaynaklarına ihtiyacınız var. Eğer kayıt dışılık bir yapı içindeyseniz bu finans kaynaklarını bulamazsınız. Çünkü bu kaynakları size tahsis edecek olanların hangi değer üzerinden size bunu verecek. Ama şimdi bütün siz datalarınızı ve bunun endişeniz yoksa datalarınızda tabii bunları açtığınız zaman değerleme raporları gerçeği yansıtıyor. Birebir yansıtıyor. O rakam üzerinden de finansman imkanınız var. Şimdi bizim burada aslında temel...
1: Yani araya girip blockchain sisteminden aslında kısaca özet gibi vermeye çalışsak. Yani blockchain diyebilir miyim? Sonuçta izlenebilir, şeffaf bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Denetlenebilir.
0: Açık. Tabii ki.
1: Bunun da getirdiği bir artı avantaj var finansman tarafında.
0: Şimdi keşke blok üzerine aktarabilsek bu bütün protokolleri ama henüz o durumda değiliz. Değil. Çünkü onun da başka şeyleri var. Ama şu anda en azından datayı biz teslim edebiliyoruz. Datanın güvenliğinden de bir sıkıntımız olmadığı için onların audit şirketleri tarafından incelenmesinde de bir derdimiz olmadığı için gayet rakamlar gerçeği yansıtıyor. Şimdi bunun üzerinden yola çıkarsak Türkiye'de izlenebilirlik ve envanter konusunda aslında bu sisteme geçilmesi halinde bir sorun yok. Bence ilave çalışmaya da gerek yok. Çünkü siz kayıt sisteminiz güvenli ise ve gerçeği birebir yansıtıyorsa Tarım Bakanlığı aslında ayrı ayrı envanter çalışmasında lüzum yok. Bütün bunları aktarabiliyorsunuz.
1: Yani peki burada mesela kamu şimdi tamam böyle bir sistem var ama bu işin içindeki sektör paydaşları mesafeye duruyor. Sebeplerini de konuştuk. Aslında bu sistem herkes için bir fayda yaratıyor. Buna kamuda dahil olmak üzere.
0: Kesinlikle.
1: Kamunun yaklaşımı nasıl yani? Orada bir ilgi var mı? Hani ya tamam bu şey için sistem için herkes çok sıcak bakmayabilir işte ölçektir odur budur ama bunun yaygınlaştırması yönelik kamuda bir siz şey görüyor musunuz iştah ya da bir merak?
0: kamu tabii...
1: Çünkü sadece Tarım Bakanlığı'ya da bakmıyorum. Hazine tabii, Maliye tabii. Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na hepsini ilgilendiren bir konu
0: tabii olduğu ki. Için. Şimdi aslında gelişmişliğin ölçüsü...

0: bütün paydaşlar için, kamu da dahil olmak üzere, gerçeğin birebir görebilmek, anlayabilmek ve onun üzerinden planlama ya da projeksiyon yapabilmek. Kamu tabii, ben kendi eski bürokratik dönemimden de yola çıkarak söylüyorum. Kamu devlet yönetiminde tüm yurttaşlarına eşit davranma ilkesiyle hareket eder. Dolayısıyla buradaki gerçeğin, yani envanterin, kayıtların sağlam, düzgün olması halinde, akışının düzgün olması halinde, kamu da kendi planlamasını, kendi tasarrufunu çok daha rahat yapacaktır.
1: En azından bu vesileyle bu konuyu da bir gündeme getirmiş olduk. Evet. Sizin vesilenizle.
0: Sağ olun.
1: Bir farklı bir pencere açmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Bugün Taze Süt ve Süt Ürünleri kurucu ortağı Doktor Murat Boğat'la birlikte hayvancılık sektörüne farklı bir pencereden bakmaya çalıştık. Özellikle finansman tarafındaki ekosistemi nasıl farklı enstrümanlarla daha yönetilebilir hale getirmek mümkün mü, değil mi, nasıl bir rol izlenebilir? Bunun cevabını aramaya çalıştık. Yarın Tarım Analizi'de saat 12.30'da yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.

0: Access 25 yaşında.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattını şöyle rakamlarla görünüme bakarak açalım. Borsa İstanbul 14.251 puanda %1'e yaklaşan kayıpla. Dün de satış baskısını görmüştük Borsa İstanbul tarafında. Bugün de biraz daha sınırlı olmakla beraber yine satıcılı seyrin devam ettiğini takip ediyoruz. Sektörel kırılımlara bir bakalım, nerede ne oluyor diye. Bankacılık tarafı bugün pozitif. Dün kayıplarda öne çıkan taraftı. Bugün %1'e yaklaşan primi var. Sınai taraftaysa aynı oranda kaybı takip ediyoruz. Mali taraftaysa %0,7'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye baktığımızda ulaştırma en negatif ayrışan %0,87 ile. Burada tabii jeopolitik tarafta petrolü yukarı iten gelişmelerin de etkisi var. Bunu bir müddettir savaş başladığından beri takip ettiğimiz bir dinamik zaten. Turizm tarafında da %0,62'lik geri çekilme var. Hizmetlerde geri çekilmenin seviyesi %0,78 bugün itibariyle. Tabii dün de dediğim gibi satış baskısını görmüştük borsada. Hem SPK'nın fon rehberi sonrası, sorulan sorular, belirsizlik teması, hem Viyop tarafında vade sonu etkisi, hem de MSCI'ın endeks ayarlamaları satış baskısı getirmişti. Bugün de Borsa İstanbul'da bir kırmızı görünümün devam ettiğini bankacılık hariç takip ediyoruz. Elbette tabii petroldeki yükselişin etkisi de hissediliyor. Dün zaten petrol destekli

0: hisselerin yukarı gittiğini, onun dışındakilerin kayıpta olduğunu görüyorduk. Bugün de aslında yine petrol desteği alanların ilk sıralarda olduğunu söylemek mümkün. Yine Aselsan'ın katkı verdiği, Türkiye petrol tarafının yukarıda olduğu, ilk sırada olduğu bir görünüm var. Dolar TL 48.27, Euro TL 55.98'de, dolar endeksi 99.61'de, Euro dolar çaprazı 1.15.91'de. Şöyle endeksleri de bir açalım tekrar. Avrupa borsalarına baktığımızda Londra %0,84, Paris CAC'ın endeksi %0,4, DAX endeksi %1,13, Milano borsası ise %1,17 kadar satıcılı seyrediyor. Baktığımızda Dow Jones vadelilerde, Nasdaq'ta ve S&P'de aşağı yönlü kırmızı bir sayfa. Nasdaq %1'in üzerinde kayıpla, Dow Jones %0,58, S&P'de %0,56 aşağı yönlü. Getiri eğrisine bakalım. Orada durum yüksek kalmaya uzun taraf ekseninde devam. 4.78 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.52, 2 yıllıklar 4.35. Son Jackson Hole toplantısında yeni başkan Kevin Warsh'un %2 hedef enflasyona erişemediğimiz, yani %2 hedefini tutturamadığımız bir noktadayız, o zaman başka şeyler yapmak lazım mesajı vermişti. Piyasada bunu Eylül'de faiz arttırma olarak fiyatlıyor. Hatta bir dahaki yıl içinde bir faiz arttırma daha öngörüyor. Görünüm getiri eğrisinde de böyle şekilleniyor. 10 yıllık tahvil faizi 4.78'de 5'e değebileceği öngörüleri var. Amerikan borçluluğunun, borç stoğunun çok yüksek olduğu, yine yüksek montanlı yatırımların özellikle yapay zeka odaklı teknoloji şirketleri tarafında planlandığı bir ortamda bu yüksek seyreden tahvil faizlerinin hem borçlanma maliyeti tarafında, hem Amerika borçluluğu tarafına, hem dolar endeksine etkisi ve dolayısıyla da gelişmekte olan ülke piyasalarına yansıması üzerine konuştuğumuz, konuşmaya devam etmek zorunda kalacağımız temalar olarak belirginleşiyor. Petrol tarafı dediğimiz gibi yine 90 doların üzerinde, 92 doların üzerinde. Buradaki oynaklık devam. Yani çünkü savaş gündemine ilişkin geçen hafta başka bir denklemi konuşuyorduk. Yani 70 dolarlara ne zaman dönebilir acaba sorusunu sorabileceğimiz bir ortamdan. Bu hafta terse dönen, yeniden bir sıcak çatışma evresine mi girdik sorusunun gündemimize geldiği bir resmi takip ettik. Bakalım nereye evrilecek. Amerikan tipi 87 dolar 85 sentte. Altında 4.380 dolar 22 sent fiyatlaması var spot altının ons fiyatında. Gümüş 64 dolar 82 sentte. Bitcoin'de ise 78 dolar 16 sentten işlemlerin geçtiğini görüyoruz. İntegral Yatırım'a gidelim bu noktada. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bizim cepheye baktığımızda Borsa İstanbul dinamiğinde dünden bugüne çok bir farklılaşma yok. Yani belli başlı sebepler ekseninde satış baskısını hissetmeye devam ediyor. Bankacılık bugün pozitif ayrışıyor. Makro verileri takip ettiğimiz bir gün, hem içeride hem dışarıda. Hafta boyunca da takip edeceğimizi anlıyoruz. Özellikle Amerika'dan gelecek veriler önemli olacak. Getiri eğrisinde dikleşme devam. Yani yüksek enflasyon, yüksek faiz denklemi, düzlemi küreselde değişmiyor.
1: Evet, çok kritik bir sürece giriyoruz aslında Eylül ayına baktığınızda. Burada hem ABD tarafında hem de Türkiye'de çok kritik bir faiz karar ayı olacak bu ay. Küresel tarafa baktığınızda söylemiş olduğunuz gibi ABD-İran arasındaki gerilimin artması petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı. Daha doğrusu yukarı yönlü bir hareketle sebep oldu. Bu da Fed'in faiz arttırım beklentisini arttıran bir unsur oldu. Zaten geçen hafta Cuma günden itibaren Kevin Warsh'un konuşmalarından itibaren aslında faiz arttırım beklentisinin yükseldiğini görmüştük. Şu anda yaklaşık %66'lık bir faiz arttırım beklentisi bulunuyor Eylül ayında. Yaklaşık 15 gün kaldı Fed'in faiz kararına. Bunun ötürü tüm fiyatlamaların aslında buradaki beklentiye göre şekillenmesi bekliyoruz. Özellikle bu hafta gelecek tarım dışı istihdam verisi büyük önem arz edecek. Bu veride beklenti üstü çok güçlü bir rakam alırsak eğer tamamıyla artık faiz artırım tarafına doğru kaymış olacağız diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda ise ayrışan bir görüntümüz var. Evet, burada özellikle

0: Yönlü bir hareket vardı ancak son 1-2 gündür kalıcılığını sağlayamadı. Özellikle SPK'nın açıklamış olduğu fon düzenlemeleri burada biraz daha biz 30 dışı şirketlerde satış baskısına yol açmıştı. Genel anlamda hem küresel taraftan gelen olumsuz haber akışları hem de yurt içinde SPK'nın bu tebliği burada bir baskı yaratan unsur oldu. Seviye bakımından özellikle 14.250 bölgesine gelmemiz bu noktada kritik. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa baskının bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Diğer yandan gözümüz tabii enflasyon rakamında olacak. Perşembe günü açıklanacak Türkiye enflasyon verisi çok kritik. Önümüzdeki toplantıda bir faiz indirimi beklentisi bulunmuyor diyebilirim. Ancak özellikle yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir faiz indirimi beklentimiz bulunduğu için burada enflasyon tarafında olumlu bir patika merkezin eline çok rahatlatacaktır. Bu da Borsa İstanbul tarafına olumlu yansıyacaktır. Toparlayacak olursam küresel cephede tarım işi istihdam verisi takip edeceğiz. Burada fiyatlamalar genel anlamda risk iştahının yüksek seyrettiğini gösteriyor. Yurt içinde ise hem SPK'nın kararı hem de küresel taraftan gelen olumsuz haber akışları şu anlık borsa endeksinde baskı yaratıyor diyebiliriz.
1: Harun çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Tolga Gülsar konuğumuz, Alternatif Menkul Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Sevindim iyi olmanıza. Ben iyiyim. Ama bakalım piyasalar nasıl, biz oradan konuşmaya başlayalım. Şimdi bu hafta makro verileri takip ettiğimiz bir hafta, içeride de dışarıda da, ardından zaten enflasyon verilerini içeride de işte Avrupa'da aldık, onları da takip edeceğiz. İçeride de bakalım ne olacak, kritik önemde. Şimdi şöyle bir resme baktığımızda küreselde enflasyon hedeflerini desteklemeyen bir manzara var. Hem jeopolitik taraftan gelen etki, yüksek seyreden faiz hadleri, yüksek borçluluk, küresel anlamda yüksek borçluluk. Birinci sırada da birinci ekonomi var, Amerikan ekonomisi. Bu arada devam eden müthiş montanlı yatırımlar hikayesi var bir yandan. Dolayısıyla hem borçlanma maliyetlerinin hem fon akışlarının gelişmekte olan ülkeler açısından da eksi yazdığı bir görünüm. İçeriye dönüp bakıyoruz bu çerçevede, yani bu paralelde daha doğrusu. Büyüme verileri beklenti altı, hani medyan beklentinin altında geldi. PMI'da biraz toparlanma var ama daralma bölgesinde uzunca bir süredir, hayli uzun süredir kalmaya devam ediyoruz. Avrupa cephesinden de yine enflasyonda sıkıntılı bir görünüm kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bu resmi bir analiz etmeye çalışarak başlayalım. Çünkü bunun önümüzdeki dönemde piyasa dinamiği açısından verdiği ciddi işaretler olsa gerek. Hem içeride de, yani bir sonraki çeyrek ve marj, şirket marjları açısından, bilançolarda göreceğimiz manzara açısından.
2: Dilerseniz önce yurt dışından başlayalım.
1: Buyurun. Yani
2: bu sizin de giriş yaptığınız kısım. Bu şimdi global olarak bir faizlerde yükseliş yaşıyoruz. Kabaca bir 2-3 ay oldu. Şimdi bu tabii, siz de yayına girmeden önce de başlamıştık aslında sohbeti. Hı hı. Kamu borçları uzun zamandır birçok ülkede oldukça yüksek. İşte en uç örneği Japonya biliyorsunuz, ama evet, ABD'de de çok yüksek. Fakat tabii enflasyonun alışılmışın üzerinde olması, özellikle bu savaş sebebiyle enerji fiyatlarından geçişle birlikte, tabii bu o noktaya, o hedefe bakışı biraz daha arttırdı o konuya. Acaba daha mı detaylı bakılıyor diye düşündürüyor. Evet, bakılıyor. Fakat burada benim düşüncem şu, yani enflasyondan bir tarafa zaten borçların oldukça yüksek olması ve artan faizin zaten bu çevirme maliyetini arttırması bile baş başına bir problem. Hmm. Bu bir
1: hiç enflasyon olmasa bile
2: hiç
1: diyordunuz
2: olmasa
1: az
2: bile,
1: önce.
2: Bravo, aynen, hiç enflasyon olmasa bile zaten baş başına bir problem. Ama bu benim tahminim bir global bono krizi yaratacak bir seviyede değil. Fakat şöyle bir durum var. İşte biraz önce bahsettiğim gibi büyük makro ekonomilerde, mesela Japon ekonomisi bence çok uç örnek ama bence iyi bir örnek. Şimdi bugüne kadar düşük faizi rol etmesinde, çevirmesinde hiçbir problem görmüyorduk. Şimdi daha yüksek oldukça, bu hem daha kendi para biriminde yüksek oldukça, bu sefer dışarıdaki, ya dışarıda daha yüksek faiz istiyor olacak, eğer bulamazsa bu sefer kendi ülkesine dönecek. Dolayısıyla da aslında paranın birazcık, yani paranın ana yurt dışında global anlamda gittiği kaynaklar olan bazı ülkelerde, ABD, Japonya gibi ülkelerde faizin yükseliyor olması aslında gelişmekte olan ülkeler için tabii iyi bir haber değil. Çünkü bizim normalde alıştığımız bundan önceki 10 sene daha düşük bir faiz platosuydu ve o faiz platosunda alternatif maliyet getiri daha düşük olduğu için gelişmekte olan ülkelere daha fazla para akıyordu. Bu sadece gelişmekte olan ülkeleri mi etkiler? Değil. Hisse senedi, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul, aslında her şey üzerine etkisi olur. Yani faiz, risksiz getiri dediğimiz faiz seviyesi daha yüksek bir platoda diyelim ona, oluşacaksa global anlamda önümüzdeki 10 sene, ki bence oluşacak. Dolayısıyla bu aslında genel anlamda riskli asetlerin tamamı için iyi bir havadis değil. Ama bu şu anlama gelmez, yarın sabah büyük bir kriz başlayacak gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu bir zaman içerisinde kendini besleyen bir süreç. Dolayısıyla da bu bir ani bir olayla olmuş bir durum bir değil. Enflasyon konusunda ise global anlamda da, birazdan Türkiye'ye de bağlarız, ben aslında o kadar da karamsar değilim. Yani bu enerji fiyatlarındaki bu sıçrayışın, yükselişin diyelim, yakın zaman içinde zaten sıcak savaş bitti de, yani normal bir anlaşma imzalandığı zaman, işler düzeldiği zaman düşeceği kanaatindeyim.
1: Sıkıntı şu orada anladığım kadarıyla, küçük müsaadenizle öyle gireyim. Yani evet, hep bu cümleyi kuruyoruz. Kasım seçimleri tamponunun işe yarayacağı analizi üzerinden de çok bu değerlendirmeyi yapıyoruz.
2: Doğru,
1: ama
2: ona bağlandı aslında çok,
1: evet,
2: fazla.
1: Ama geldiğimiz süreçte mesela geçen hafta 70 dolarlara gider mi? Az önce de söyledim, işte seyirciye tekrar olacak ama diye konuşurken, bu hafta mesela bu son karşılıklı saldırılar üzerinden FT yeniden, mesela Financial Times'ın başlığıydı, yeniden sıcak çatışma sürecine bakıyor olabiliriz diye. Dolayısıyla bu da müthiş bir oynaklık yaratıyor petrol üzerinde.
2: Ama bir beklenti koymanız lazım. Ben beklemiyorum. Yani dolayısıyla ben tam tersine, hatta bu savaş sonrasında özellikle yenilenebilir enerji gibi, nükleer enerji gibi kaynakların çok daha fazla artık ülkelerin gündeminde olacağı kanaatindeyim. Türkiye başta olmak üzere. Dolayısıyla bu yediğimiz tırnak içinde golü bir daha yemeyeceğiz muhtemelen. Dolayısıyla ben petrol fiyatlarını değil mi, fosil yakıtların tamamı için ya da işte hatta petrol, doğalgaz neyse, bu olan bağımlılığın insanoğlunun artık azaltacağı kanaatindeyim. Çünkü o bölgede bir şey oldu. İşte Hürmüz tıkandı. Venezuela'da bu artık yordu. Yani bu birçok ülkenin makroekonomik stratejisini bu kadar enerji ithalatına bağlaması bence çok sağlıklı değil. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla bir sonraki kriz olur. Yani Orta Doğu'da hep oluyor. Muhtemelen bu kadar etkilemeyecek global anlamda. Dolayısıyla enflasyonla ilgili o anlamda çok karamsar değilim. Bir de yine yayından önce size konuşuyorduk. Demografik olarak da yani nüfus yaşlanıyor ama her geçen gün daha da kötüleşiyor durum. Dolayısıyla da ben iç talep konusunda da birçok ülkede artık daha zayıf olacağını, bu yapay zekanın işsizlik konusunda tarafında çok büyük bir etkisi olacağı kanaatindeyim. İşte kentlerden kırsala tekrar göç başladı biliyorsunuz. Hibrit çalışma, özellikle Covid sonrası başlayan şey. Bu metropollerdeki yaşamı azaltıyor, nüfusu azaltıyor kırsala. Yani dolayısıyla bunların hepsini bir yere düşündüğünüz zaman enflasyon üzerine benim tahminim önümüzdeki 10 yılda bu biraz önce bahsettiğim yüksek faiz politikasına rağmen bir enflasyon problemi yaşayacağımız kanaatinde değilim. Dolayısıyla da burada bence ayırt etmemiz gereken borcun kendi açıdan problem olarak borcun faizini yükseltiyor olması. Bence bundan olacak. Bunun ödeme kapasitesi, işte biraz önce bahsettiğim yaşanan nüfusla ilgili bu sosyal harcamaların artması, dolayısıyla emeklilik dengelerinin, emeklilik sisteminin üzerindeki yükün artması, bunlar aslında önümüzdeki 10 yılın daha büyük hikayesi olacak. Dolayısıyla bu başlı başına zaten faiz yükseltecek bir problem. Türkiye'ye gelirsek, makroekonomik verileri, büyümeyi siz bahsettiniz, beklentinin altında. Yani yüksek faizin harcamalar üzerinde etkisini görmemiz çok yadırgıcı değil, şaşırtıcı değil. Kamu tarafında daha frene basılmış gibi görünüyor. Yani detayındığınız zaman tarım iyi ama iç talepte canlılık hala var gibi görünüyor. Dolayısıyla inşaat biraz zayıf. Bunlar herhalde çok sürpriz olmasa gerek. Yıl sonuna doğru muhtemelen 3. ve 4. çeyrekler bence biraz daha kuvvetli olur diye düşünüyorum. Faizde çünkü bir gerileme bekliyorum. Onu da söyleyeyim, enflasyon tarafında Türkiye'de de ben önümüzdeki 4 ayda pozitif sürpriz bekliyorum. Biraz daha iyi bir hava olacağı kanaatindeyim. Dövizden kura geçiş iyice azaldı. Enerji fiyatlarındaki şey durdu gibi artış. Dolayısıyla önümüzdeki 4 ay biraz pozitif sürprizle birlikte muhtemeldir ki bizim Merkez Bankası açısından da biraz daha faizi indirmek için yer açılır. Öyle gibi görünüyor. Bu tabii doğal olarak biraz talebi canlandırır. Dolayısıyla büyüme tarafında bence biraz daha en azından ilk iki çeyrekten daha iyi bir performans sergilememiz
1: muhtemelen. Üçüncü çeyrek için mi diyorsunuz?
2: Üç ve dört için söylüyorum. Özellikle dört. Özellikle dört olur.
1: Üçte biraz daha sanki bu manzaraya benzer görünecek
2: katılıyorum,
1: gibi.
2: Katılıyorum. Dörtte özellikle olur. Çünkü asıl faizin düşüş etkisi orada görünecektir. Dörtte daha fazla olur. Ama bundan sonraki çeyrekler muhtemelen daha bizim normalde potansiyel büyüme dediğimiz hep dört var biliyorsunuz. Dörde yakınsayacak bir rakama gider gibi ama bu yıl sonu herhalde yıllık bakım o zaman 2.7-2.9 arası herhalde bir yerde bitiririz gibi görünüyor bu yıl için söylüyorum. Enflasyonu biraz önce söyledim. Bu faizler üzerinde de özellikle verim eğrisi üzerinde de en az özellikle kısa taraf üzerinde pozitif etkisini devam ettirecektir. Bu fon düzenlemede son düzenlemeler yatırım fonu tarafındaki bence orada da fonlar için üzerinden kısa vadeli tahvil tarafında bence gene etkili olur diye düşünüyorum. Özellikle en kısa vadelerde. Yani faiz tarafı iyi olur. Faiz düştü mü borsada bunun keyif alıyor biliyorsunuz. Sevdiği bir ortam. Yani düşük faiz her borsayı olumlu etkiler. Türk borsası için de olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle düşen faiz tabii bilanço spreadini en hızlı şekilde açabildiği için bankalar tarafında pozitif etkisi olur. Kuvvetle muhtemeldir. Son çeyrek bu yılın en iyi çeyreği geçirir herhalde bankalar. Öyle diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da bankalar öncülüğünde borsayı da biraz daha yukarı taşır diye düşünüyorum. Yani ilk 6 ayda genelde yaşadığımız faiz daha yukarıda, tahvil piyasası biraz satıcılığı, borsa yatay satıcılığı tarafındansa ikinci yılın kalan aylarında diyelim artık iki yarısı diyemeyeceğiz ama kalan aylarında faiz piyasasının biraz daha aşağı doğru eğilimli olduğu, bunun borsaya da moral verdiği bir dönem olacak. Döviz tarafında bir beklentim yok. Rezervler çok kuvvetli. İşte toplam rezerv 188 milyar dolar. Net uluslararası rezerv 68 milyar dolar. Hani swapları çıkarsanız 56 milyar dolar. Çok kuvvetli bir rezerv yapısı var. O yüzden TL zaten rüştünü ispat etti bence bu son 2 senedir. Dolayısıyla TL tarafında da TL'nin kısmen güçleneceği, belki eskisi kadar olmasa da reel anlamda değerleneceği bir ortam olacak. Dediğim gibi yani biraz daha Türk varlıkları açısından iyi bir son 4 ay bekliyorum açıkçası.
1: Şimdi biraz daha Borsa İstanbul özelinde konuşalım isterim. Şöyle ki biz bu seneye başladığımızda tabii ki bu dış şok hesapta yoktu ve beklentiler başka türlüydü. Biraz daha endeks geneline yayılan bir yukarı yönlü hareket beklentisi vardı. İşte özellikle bankacılık tarafındaki beklentiler pozitifti. Öz kaynak karlılığının enflasyonun üzerine çıkacağı bir sene olması öngörüsü ve beklentisi vardı. İşte dediğim gibi şirket marjlarında bir miktar daha toparlanma, Avrupa tarafında açılma beklentileri vardı. Elbette savaş denklemi, başta savaş denklemi ağırlıkla birçok hesabı bozdu. Şimdi biz yine borsada belli şirketler üzerinden giden bir hikayeyi takip ediyoruz. Tabii şimdi bundan sonrası için burada alan, yani daha doğrusu fırsat gördüğünüz alanlar, yani bu beklentileriniz ekseninde nereler? Hani şirket marjlarından bahsediyoruz. Şu an orada potansiyel barındıranlar hangi sektörler, hangi hisseler? Yani petroldeki yükseliş, evet, belli yerleri işte Tüpraş gibi dün gördük destekliyor. Ama bir yandan da oynaklık, o riski de satın almak durumunda kalıyorsunuz vesaire. Ama dediğimiz gibi, yani böyle dar alanda kısa paslaşmalarla devam eden Borsa İstanbul hikayesi bu seneyi böyle mi tamamlayacak gibi görünüyor? Hikaye böyle tamamlanacaksa dahi hikayenin değişeceği nokta beklentiniz üzerinden şimdi fırsat gördüğünüz, yatırımcının dikkatini çekmek istediğiniz yerler nereler?
2: Bence bankalar. Yani değerlemelere baktığınız zaman piyasa defterleri oldukça cazip. Birler seviyesinde diyeyim, birin biraz üzerinde. Fiyat kazanç oranları çok düşük. Dekanenin altlarında diyelim. Çok oldukça ucuz. Yani yaklaşık 30 yıldır sektör içindeyim. Çok nadir bulunabilecek ucuzlukta. Ve iyi haber, bundan sonraki gelecek haberlerin iyi haber gelme ihtimali de yüksek bankalar açısından. Biraz önce bahsettiğim sebeple faizlerin düşecek olması. O sektörün iyi yönetebildiği bir ortam oluyor genelde. Bilanço spredini açmaları sebebiyle kârı olumlu yansıyor. Dolayısıyla bence öncelikle onlar, yani hem ucuz hem gelecek haber akışı ve faiz seviyesi ona yanayacak. Ama tabii Türkiye aslında, Türk borsası aslında sanayi ağırlıklı biliyorsunuz. Yani sanayi şirketleri ağırlıklı. Dolayısıyla da dediğinizde de katılıyorum. Yani dış talep nasıl olacak? Dolayısıyla ihracat yönelik nasıl olacak? Bu iç talepteki candama ne kadar etkileyecek? Bunlara bakmak lazım aslında. Şimdi tabii çok uzun süredir devam eden bir uzun faiz, yüksek faiz döneminden geçtik. Dolayısıyla da biraz önce de söyledim. Kuvvetle muhtemel ki bundan sonraki 6,5 yılda faiz tarafı biraz daha düşük olmakla birlikte döviz tarafı 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde seyredecek. Yani ihracat tarafındaki şirketler açısından dış pazarların da çok canlanacağına inanmadığım için, özellikle Avrupa tarafı için söylüyorum. Bence Amerika ve dünyanın geri kalanında aynı. Öbür türlü kendime çelişirim. Yani daha yüksek bir faiz ortamında o ekonomilerin daha canlı olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla ihracat tarafı için çok süper bir ortam olacağı kanaati değilim. Yani kötüye gitmez ama yani bu genel anlamda dünya ticaretinin artacağı, yükseleceği bir dönem değil. Dolayısıyla da daha çok iç pazarına yönelik şirketlerin bu düşen faiz ortamıyla birlikte gecikmiş, birikmiş talebi de dikkate alarak daha öne çıkabileceği kanaatindeyim. Ama tabii bu her sektör için değişir, her sektör için değişir. Ama Türkiye'de faize sensitif sektörleri siz de biliyorsunuz. İşte gayrimenkul sektörü sensitivdir, hassastır. Otomotiv keza öyledir. Beyaz eşya belki diyebiliriz ama
1: dolaylı otomotiv olarak diyebiliriz.
2: Evet, yani İngilizce işte büyük ticket, one ticket, big ticket diyoruz bize. Tek ticket, tek kalemde büyük iş şeyler. Tabii. Faizlere daha sensitivdir. Bu doğru. Dolayısıyla bu sektörlerin de olumlu etkilenmesi, hepsi aynı etkilenir demiyorum ama da, yani prensipte bundan aslında daha fazla etkilenmesi beklenebilir. Fakat şu var, belki ona değinmek lazım. Şimdi yaklaşık 2-2,5 senedir İMKB yatay. Yani bazı şirketler tamamen yatay, bazıları hafif aşağıda, çok hafif yukarıda. Fakat fonlama maliyeti düşündüğünüz zaman aslında yatırımcıların maliyetleri, reel maliyetleri epey yukarıda kaldı. Dolayısıyla da bazı sektörlerde, şirketlerde bugün hani iki katına dahi çıksa 2-3 yıllık maliyeti karşılaması zor olacak. Dolayısıyla ben bu 2-3 yıllık yüksek faiz ortamındaki MKB'nin tabii bu arada yükseleceği kanaatindeyim. Ama tabii bu yüksek maliyetleri de dikkate alarak önceki yıllarda, aylarda, haftalarda yapılanların. Evet. Dolayısıyla da borsanın aslında çok hızlı bir, soluksuz bir yükseliş yapması çok kolay gelmiyor bana. Ama biraz önce de bahsettim. Global piyasalardan da emerging marketlere geçmekte olan ülkelere böyle bir blok para girişi de beklemiyorum. Ben daha fazla Türkiye'deki yerli yatırımcıların altından tekrar yükseldiği zaman

0: ben biraz yükselmesini bekliyorum açıkçası. Altın fiyatlarının yükseldikçe çıkacak yatırımcıların biraz hissesine de girebileceği kanaatindeyim. BES tarafında bireysel emek sistemdeki fonlardan daha fazla geleceği kanaatindeyim. Ve hep olduğu gibi düşen faiz ortamı ülke. Türk insanı borsayı seviyor. Bunu biliyoruz. Sensitivitesi çok yüksek. Aynı biraz önce bahsettiğim gibi nasıl otomotiv ve gayrimenkul yapıyorsa borsaya da teveccüh gösterecektir. Bunlar zaten yükselmesi için yeterli bu arada. Yani illa yabancı gelmesi gerektiği kanaatinde değilim. Olsa tabii ki gelse iyi olur. Fakat Türk yatırımcısının biraz önce söylediğim gibi faiz gözü hep faizde. O faizdeki düşüşü gördüğü anda ve onun biraz kalıcı olduğuna inandığı anda zaten borsaya da girip pozisyon alıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Çok sağ olun katıldığınız için. Bloomberg ET'nin enflasyon anketi de netleşti. Bir ona da bakalım. Konuştuk. Anketten yansıyanları da görelim. Devam edeceğiz.
2: Bloomberg ET'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1.91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31.61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.25 olurken en yüksek beklenti %2.10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32.19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1.90, yıllık bazda ise %31.60 artış kaydetmişti.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Orge Enerji Elektrik Tahi Tanırım Şirketi CEO'su konuğum Nevhan Gündüz yanımda. Nevhan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şu ana kadar nasıl geçti her şey?
3: İyi, bayağı hızlı bir sene yaşıyoruz. Bu arada sürpriz bir gelişme oldu. Time dergisi şirketimizi dünyada ekonomik büyümede 1000 şirket arasında 55. şirket seçti.
1: Tebrik ederiz.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Bununla böyle motivasyonu yüksek bir sene geçiriyoruz.
1: Mutluluğu yüzünüze yansımış.
3: Evet, sağ olun.
1: Peki, bakalım bilançoda, finansallarda görünüm bize ne söylüyor? Biraz onun üzerinden sohbet edelim isterseniz. Biraz planlarınızı da, stratejinizi de konuşuruz.
3: Tabii ki.
1: Şimdi ilk çeyrekte %70'in üzerinde brüt kar marjı var. Taahhüt sektörü standartlarının üzerinde bir görünüm var. Bir karlılık var daha doğrusu. Yani burada öne çıkan stratejiyi de konuşalım. Bir de tabii yani bu seviyedeki bir marj yapısı yılın kalan çeyrekleri için ne kadar sürdürülebilir görünüyor? Onu da cevaplamanızı rica edeyim. Yani 2026'nın devamındaki ortalama marj beklentiniz ne?
3: Tabii. Ya öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz her sene benzer marj yapılarıyla çeyrekler geçiriyoruz. Kimi zaman biraz daha iyi bir seviyede oluyor. Kimi zaman daha normalleştiği zamanlar oluyor. Biraz dönemsellik de söz konusu olabiliyor. Ancak şu bir gerçek, bilhassa son 10 senede şirketin iyi bir ivmelenmesi ve büyümesi var. Bunun da en son 3 senesinde ciddi büyük rakamlar elde edilmeye başlandı gelir kaleminde. Geçen gün bunun çalışmasını yaptık ve 3 senede ortalama her sene 100 milyon dolarlık iş yapıyoruz. Bunun tabii benzer kadrolarla ve benzer bir yapıyla yaptığınız zaman, daha çok iş yaptığınız zaman daha fazla marjlara kavuşmak mümkün oluyor. Güzel haber, bu sene daha da iyi bir ciro elde edeceğiz. Çünkü şu anda backlog ciddi anlamda geçen seneye göre yukarıda. Rakam vermek gerekirse, geçen sene aynı dönemde 6 ay sonunda backlogumuz 3 milyar seviyesindeydi. Bu sene 5.6 milyar seviyesinde. Dolayısıyla bu da tabii ki finansallara ve sene sonuna iyi bir sonuç getirecek.
1: Bu arada ben yanlış telaffuz ettim. 70'in üstü ilk çeyrek karınızdı değil mi?
3: Şöyle.
1: İlk çeyrek brüt kar marjı.
3: 6 aylık rakamları ben size şey yapayım. 6 aylık sonunda net satışlarımız 2.6 milyara ulaştı. Geçen sene aynı rakam 2.1 milyardı. Fabrik ise 1.56 milyar. Geçen sene 1.12 milyardı. Ben tabii bütün bahsettiğim rakamlar tabii ki 30 Haziran itibariyle bahsediyorum.
1: Anlıyorum, tamam. Şimdi çünkü şimdi notlarıma baktım, gözler iyi görmediği için aklamışım bir evet, o ilk çeyrekteki kar marjı taahhüt sektörü standartlarının üzerinde. Yine ilk yarısında ciro ve esas faaliyet karında da yine ciddi oranda artış var. Brüt kar marjı %63.7'den ama 56.4'e gelmiş. Dolayısıyla... esas kar faaliyetinde de yine marjda bir miktar normalleşme var. Burada marj yapısında etkili olan, yani proje etkisi mi, yeni aldığınız makro veya endüstriyel projelerin etkisi mi, taahhüt sektöründeki artan girdi maliyetleri mi, bu son kertedeki şey, yoksa başka bir şey mi?
3: Açıkçası şöyle, her çeyrekte eşit oranda hak ediş faturalanamayabiliyor. Bazen bir sonraki döneme sarkıyor. Aslında bizim faaliyetlerimiz aşağı yukarı her zaman aynı kar marjlarıyla ilerlemekte. Ama şunu bahsedebilirim. Yapay zekanın şirketimiz içerisindeki faaliyetleri her gün artıyor. Bilhassa şirketimizin içerisindeki yapay zeka ekibinin haricinde bir de ajanlar kullanmaya başladık. Ve şu anda 12 tane ajanımız var. Bunlar bizden bağımsız, tamamen standalone olarak çalışıyorlar. Bunlarla beraber de yapay zeka katkısıyla verimlilikte ciddi bir inmelenme söz konusu. Ve şöyle bir gerçek var. Geçen sene bütün bir sene boyunca aldığımız iş miktarı 1 milyar TL seviyesindeydi. Bu sene sadece ilk 6 ayda 2 milyarlık yeni iş aldık. Dolayısıyla tabii bunun da iş yapma kapasitesine ve sene sonu bilançolarına olumlu katkısı olacak.
1: Şimdi az önce de söylediniz, elinizde ciddi bir backlog görünümü var, iş hacmi görünümü var. Hani yıllık bazda 2'ye katlandı dediniz. Dolayısıyla...
3: Yılın ilk yarısında 2'ye katlandı. Daha ikinci yarısında da tabii ki işleri almaya devam edeceğiz.
1: Şimdi soru şu o zaman, yani bu hacmi yönetme noktasında, yani bu marjları hedeflerde tutma, işte ya da geriye düşmeme noktasında nasıl yöneteceksiniz? Marj kalitesini nasıl koruyacaksınız? Şimdi az önce söylediğiniz, yani hem Ar-Ge hem işte mühendislik kısmı noktasındaki ihtiyaçlarınız, bu kapasiteyi, yani daha doğrusu ihtiyaçlarınız değil ama sahip olduğunuz unsurlar, bunu karşılamaya ne kadar mahir, onu merak ediyorum. Yani bu kapasiteyi karşılamaya sahip mi o niteliklere? Bir de bu kadar yoğun büyüme, bir maliyet büyüme operasyonel risk getiriyor mu?
3: Şöyle, şüphesiz çok daha fazlasını yönetebiliriz. İlk önce onu söyleyeyim.
1: Tamam.
3: Sebebi de şu, biz yeni bir şirket değiliz. Bu sene 28. senemizi kutluyoruz ve bugüne kadar 8 milyon metrekare iş bitirme kapasitesine sahibiz. Bu konuda Türkiye'nin en deneyimli şirketiyiz. Dolayısıyla bu kadarı değil, bunun çok daha üstünü yapabilecek aslında kapasiteye sahibiz. Şu anda da 800'e yakın çalışanımız var. Bunların 120'ye yakını beyaz yakalı kadrolardan oluşuyor. Çok uzun zamandır bizde çalışan çok iyi ekiplerimiz var. Ve neticede bu kadar bileşen bir araya geldiği zaman, tabii ki bu da ciroyla desteklenip yeni alma iş kapasiteleriyle desteklendiği zaman güzel finansal rakamlar ortaya çıkarıyor.
1: Şimdi baktığımda bu bakiye işlerinizin önemli kısmının kamu ihale bağlantılı projelerle ilgili olduğunu görüyorum. Dolayısıyla kamu yatırımlarında bir yavaşlama ya da işte hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması riskine karşı nasıl bir koruma mekanizmanız var?
3: Biz açıkçası Türkiye'de yaptığımız işlerde her zaman aynı şekilde iş yapıyoruz ve çok uzun yıllardır da benzer süreçlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bu konulara çok dayanıklı bir yapımız var. Ama en önemli tarafı, borçsuz bir şirketiz. Şirketin hiçbir banka kredi borcu yok. Bu sebepten faaliyetlerimizde bu finansal kuvvetimizi de iyi bir şekilde operasyonlarımızda kullanıyoruz. Satın alma gücümüzde etkisini, bankalarla olan ilişkilerde, finansal kuruluşlarla olan ilişkilerde bunların etkisini yoğun biçimde görüyoruz. Dolayısıyla Bunların hepsi birleştiği zaman verimlilik ve karlılık bu şekilde ortaya çıkıyor.
1: Şimdi bu Sancaktepe'deki yeni fabrika yatırımını tescil etmiştiniz. Konuştuğumuzu da hatırlıyorum daha evet. önceki yayında. İlk çeyrek bitimiydi galiba o.
3: Evet, doğru.
1: Şimdi oradaki hem odağı bir daha hatırlatın. Yani tabii üretim ki. Odağını. Hem de 2026'nın ikinci yarısında artık oradan bir bilançoya yansıma söz konusu olabilir mi? Hı hı. Ciro'ya bir katkı.
3: Şöyle biz şirket ikinci çeyrek yüzyılına başladığı zaman, ikinci 25 yılımıza başladığımız zaman yeni bir vizyon ortaya koyduk. Ve bu vizyonda da ana işimiz, amiral işimiz elektrik müteahhitliğinin yanı sıra inovatif ve şirketi ileride daha dijital, yapay zeka ile bağıntılı modellemelerde yeni bir enerjiyle birleştirebileceğimiz bir model peşine götürmek istediğimizi de beyan etmiştik. Ve bunun ilk ürünü olan elektrikli araçların şarj istasyonlarını kendi öz sermayemizden yatırım yapmaya başladık. 1,5 sene sürdü yatırım ve geçtiğimiz Eylül ayında yatırımı tamamladık. Ve bu yatırımla beraber elektrikli araçların şarj istasyonlarını şarj edebilen AC ürünlerde Türkiye'de ilk defa TSE alan ürün çıkardık. Şu anda ürünlerimiz piyasada. Burada çok agresif bir büyüme planı içerisinde değiliz ama geleceğe yönelik ve bunun gibi inovatif ürünler şirketin bünyesine katmak istiyoruz.
1: Son bir soru. Temettü politikanızda bir farklılaşma olacak mı?
3: Temettü politikamızda bir farklılaşma yok. Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde ilerliyoruz. Esas bizim için önemli olan büyüme. Şirketin ana politikasını büyüme üzerine ve karlılık üzerine hedefliyoruz. Tabii ki temettüde yakın olduğumuz bir durum.
1: Belki dağıtırız diyorsunuz.
3: Yani onunla ilgili bir değişiklik yok politikamızda.
1: Şu an dağıtmıyorsunuz. Peki.
3: Çıktığı zaman dağıtıyoruz.
1: Tamam. Sürem kaldı mı? Son bir soru sormak istiyorum ama. Duyamadım. Çok kısa sorabilirsin dedi yönetim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şu Ar-Ge yatırımları meselesi. Yani bunlar ciddi, yani sermaye yoğun yatırımlar olduğu için şunu merak ediyorum. Burada fonlamayı nasıl yapacaksınız? Yine kendi kaynaklarınız üzerinden mi? Yoksa işte uzun vadeli proje finansmanı, işte farklı araçlar kullanma planınız var mı?
3: Şimdi şöyle, biz bu yatırımları şu ana kadar sadece bir tane yatırımı hayata geçirdik. Ve bu kendi yazılımımıza sahip olan ve Türk yazılımcılarla yazdığımız bir elektrikli araç şarj istasyonu hayata geçirdik. Bu önümüzdeki dönemde bilhassa Türk yazılımına sahip olmasının inanılmaz etkilerini göreceğiz. Bunun gibi ürünlere tabii ki şirketin öz sermayesi yeterli ve buradan yapmayı arzu ediyoruz. Ancak şu anda başladığımız ikinci bir yatırımımız yok.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Nevhan Gündüz konuğumuzdu.
3: Ben teşekkür
1: Enerji,
3: ediyorum.
1: Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi CEO'su. Piyasa hattını bitirdik ama daha finans merkezi var. 4'te bir daha görüşelim.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
2: Öncelikli yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Para, para.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. Her hafta olduğu gibi Salı günü de İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Züccaciyeler sektörünü konuşmak üzere stüdyo konuğumuz bize eşlik ediyor. Kendisi Züccaciyeler Derneği Züccüler Başkanı Burak Önder. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi bu hafta aslında birçok da veri akışının geldiği bir haftaya merhaba demiş bulunmaktayız. Dün büyüme rakamlarını aldık. Bu hafta gözler asıl odak olan enflasyon rakamlarında olacak. Ağustos ayı enflasyon rakamını alacağız ve buradaki tabii etkenler, baz etkisi ve hangi taraftan puan bazlı katkıların ve baskıların gelebileceğini de göreceğiz diyelim. Bugün ise İSO İmalat PMI Endeksi geldi. Şimdi büyüme tarafına bakıldığında Burak Bey %2,3'e varan bir büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek takvimine bakıldığında. Sanayi tarafı %2,4 büyüdü. Yani genel büyümenin de çeyrekte yıllık bazda üzerinde bir büyüme kat etmiş bulunmakta. İSO İmalat PMI'ne bakıldığında yine ılımlı bir tablo var fakat detaylarda daha farklı bir tablonun da çizildiğini gördük. Çünkü İSO İmalat'ta 48,1'lik bir değer vardı. Ve bakıldığında böylece son 3 ayında en yüksek Ağustos ayı seviyesine çıkmış bulunmakta. Bir haberimiz var, hemen detayları haberimizde dinleyelim ve alt sektördeki kırmaları biraz kulak verelim.
0: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47.7 düzeyinden 48.1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Orta Doğu'daki savaş, geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Yükselen yakıt ve petrol maliyetlerinin yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu son 3 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ağustos'ta son 5 ayda ilk kez tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşladı. En sert daralma kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe, en ılımlı düşüşse giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki gerileme takip edilen 10 sektörün yarısında yeni ihracat siparişlerinin artmasına rağmen gerçekleşti. Talep koşullarındaki zayıflık, sektörlerin çoğunluğunun Ağustos ayında üretimini azaltmasına yol açtı. Bunun tek istisnası, metalik olmayan mineral ürünler sektöründeki güçlü üretim artışı oldu. Yeni siparişler ve üretimdeki zayıf seyir, imalatçıların Ağustos ayında istihdam kararlarında da temkinli davranmalarına neden oldu. İstihdam artışı kaydedilen sektör sayısı, Temmuz'da 5 iken Ağustos ayında 2'ye geriledi.
1: Evet, İSO İmalat PMI Ağustos ayı rakamlarını aldık. Haberimize detaylara kulak verdik Burak Bey. Şimdi daralma bölgesinde kalmayı rakam sürdürdü. Peki züccaciye sektöründe üretim faaliyet koşulları sahada bunu karşılayabildi mi? Siz aynı tabloyu sahada görebildiniz mi? Ve bir sonraki ayda iyileşmenin devamını siz öngörüyorsunuz?
2: Şöyle başlayayım. Tabii günün verisi PMI Endeksi. PMI Endeksi bizim için neden önemli? Sizin de bildiğiniz üzere kapasite kullanım oranları, sanayideki büyüme ya da 3 aylık ekonomik büyümeler bize geçmişe yönelik bir veri seti verirken PMI endeksi bizim önümüzdeki süreçle alakalı bir öncü veri setini bize sunar. Haberde de izledik. Bu ayın manşeti 48.1'e yükselse de evet. 3 ayın zirvesine gelse de aslında bakarsak resme kuş bakışı bakarsak 29 aydır eşik değer 50'nin altında olan bir PMI endeksini görüyoruz. Tabii manşet rakam kadar alt detaylar da önemli. Burada haberde geçti ama çok kısa bahsedeyim. Özellikle yeni siparişlerde ve talepte azalmayı gördüğümüz bir ay oldu. Yine üretimde 3 aydır üst üste daralmayı görüyoruz. Maliyet baskısının üreticiler üzerine devam ettiğini görüyoruz. Yani maliyetteki artışı üreticilerin fiyatlarına yansıtamadığını ve karlılıklarından fedakarlık yaptıklarını gördüğümüz bir süreç yine. İstihdamda da geçen ay 5 sektör istihdamını arttırırken evet. Bu ay sadece 2 sektörün istihdamını arttırdığını gördük. Yani üreticilerin maliyetlerini kontrol ettiği, genel giderlerini düşürmeye çalıştığı bir dönemi görüyoruz gibi geliyor bana bu tablodan. Tabii bizim sektörümüz de aslında Türkiye'nin bir gerçeği. Bizde de işin açısı hem içeride hem dışarıda işlerin çok iyi gittiğini söyleyemeyiz. Dışarıdaki en temel sorun rekabetçilik sorunu. Tabii Ağustos ayı bizim için ana pazarımız Avrupa'da bir tatil sezonuydu. Bunun da bir sonucu olmuş olabilir. Ama bizi asıl ihracat pazarlarındaki en önemli etkileyen etken bizim rekabetçiliğimiz. Yine aynı şekilde iç piyasada da bunu görüyoruz. Çünkü artık herkes ithalat yapabiliyor. Dünyanın farklı bölgelerinden, Çin'den ürün getirebiliyor. Çin bu dönemde çok agresif. İster istemez eğer rekabetçiliğinizi sağlayamazsanız sadece ihracatta değil, iç piyasada da zorlandığınız bir dönem olur. Türkiye sanayisi de bu dönemde işin açısı PMI endekslerinden de görüyoruz. Yaklaşık 29 ay tam 2 seneyi geçmiş bir evet. süredir. Hala 50'nin altında tabiri caizse debelendiğimiz bir dönem. Aynı şekilde bizde de süreç böyle ilerliyor. Biz Eylül ayında okul sezonundan sonra inşallah işlerin açılacağını ümit ediyoruz. Bunu da tabii biraz yaşayıp göreceğiz.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim anketine bakıldığında önümüzdeki 3 ay içinde sipariş ve stoklarda bir geri çekilme öngörüldüğünün altı çizilmişti. Kapasite kullanım verisinin alt metnini okuduğumuzda. Peki siz

0: Siz böyle bir öngörüde bulunabiliyor musunuz? Sizce gelecek 3 ayda sipariş ve stoklarda geri çekilme daha da artabilir mi?
1: Şöyle, biz de o dilemanın içindeyiz. İhracatta az önce de söyledim, yaz periyodu özellikle ana pazarımız Avrupa'da tatil zamanı, Ağustos ayı. O yüzden o Ağustos ayında ve Temmuz ayında siparişler Avrupa'dan mevsimsel olarak azalır. Ama tabii az önce söyledik, bir rekabetçilik sorunumuz var. İçeride de yine yaz sezonu bizim için en düşük sezonlardan bir tanesidir. Bu duranlık acaba uyguladığımız enflasyonla mücadele programının bir tezahürü mü, yoksa mevsimsel bir etki mi? Onu ancak Eylül ayının sonlarına doğru değerlendirebileceğiz. Ama gerek biz kendi firmamızda da sektörde konuştuğumuzda Ağustos ayının, hatta Eylül ilk 15'e kadar biraz daha durağan geçeceği, yine o mevsim etkisi, okul sezonunun açılmasıyla kırtasiye sezonu açılır. O sezondan sonra ümidimizi korumaya çalışıyoruz.
0: Ki büyüme rakamlarında da zaten şu metni görmüştük. Tüketimde ve talepte biraz daha geri çekilmeden kaynaklı da burada büyümenin kompozisyonunda biraz daha kaliteli bir değişimin de olduğunu ikinci çeyrek verisi bize göstermişti. Peki, Ağustos ayını takip eden süreçlerde ile önümüzdeki dönemlerde züccaciye sektörü üzerinde sipariş kayıpları daha çok iç pazardan mı, yoksa ihracat pazarlarından mı kaynaklanabilir sizce?
1: Şöyle, bizim bu ay nasip olursa önümüzdeki hafta bir fuarımız var. Tabii fuar günümüzün hem ticarette hem ihracatta en önemli enstrümanlarından bir tanesi. Dünyanın hangi ülkesine bakarsanız bakın, eğer o ülkede güçlü bir endüstri varsa o ülkenin güçlü bir o endüstride fuarı vardır. Züccex fuarımızda, bizim Informa ile beraber düzenlediğimiz, işbirliği yaptığımız fuarımızda hem bizim sektörümüzün gücünü hem de fuarının gücünü göreceğimiz bir fuar olacak. Bizim beklentimiz işin açıkçası özellikle ihracatta, ihracatımızın da %90'ını yakın pazarlara yapıyoruz. Eylül ayının gelmesiyle beraber ihracatı artacağını düşünüyoruz. Yine içeride de tekrar etmek pahasına söyleyeceğim. Biraz belki tekrar düşeceğiz ama okul sezonundan sonra, Ekim ayından sonra aralığa kadar da yine iç piyasada artışları göreceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Çünkü 2025 yılında 5,5 milyar dolarlık bir sektörde ihracat düzeyi gerçekleştirilmiş ve dünyada ilk 10'da yer alma hedefinizi de koruyan bir performansmış bu. Peki bu fuarla beraber 2026 yılında Eylül ve Ekim'deki artış beklentiniz hangi rakamlarla karşılaşıyor?
1: Aslında Ağustos ilk 8 ay verisi yok ama 2-7 ay verisinden söyleyeyim. Yaklaşık ihracatımızda %7,4'lük bir düşüşü gördük ilk 7 ayda.
0: Evet.
1: Ama bizim için sezon tabii ki Eylül ayından sonra aralığa kadar periyotta sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz. İnşallah bu yılı hedefimiz, arzumuz başa baş noktasında bitirmek. Şu anda fuara 76 ülkeden VIP satın almacılar geliyor. Ama toplamda bakarsanız 120 ülkeden 30 bin aşkın ziyaretçiyi bekliyoruz. Ümidimiz odur ki şu anda biraz daha en azından ham madde fiyatlarında, özellikle Hürmüz'ün o ilk akut zamanındaki ham madde artış oranları yok. Biraz daha stabilize oldu. Hala düşüşleri böyle derin olarak göremesek de biraz daha fiyat istikrarını koruyabileceğimiz bir zaman olacak.
0: Fuar yani %7,4'lük düşüşü telafi edebilecek
1: tek
0: bir nitelikte
1: edebilecek,
0: mi? Edebilir. Ve yıl sonu %5,5 milyar dolarlık bir kapanışla mı ihracata kapatırız sizce diye sorumu ekliyorum.
1: Evet, ya şöyle, tabii tek bir fuara bunu indirgemek çok doğru bir bakış açısı olmaz. Fuar o enstrümanlardan bir tanesi. Tabii ki fuarda en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Ama biz ihracatı bilen, ihracat kültürü oturmuş bir sektörüz. Firmalarımız gerek fuarlara, gerek ihracatçı birlikleri ve odalarla yapılan derneklerimizle yapılan heyetlere, gerekse de birebir yaptıkları ziyaretlerle ihracatı doğru şekilde kurgulamaya çalışıyorlar. %7,4'lük düşüşü telafi edebileceğimizi ben bu sene rasyonel bir bakış açısıyla söyleyemem. Muhakkak bu seneyi eksiyle kapatacağımızı düşünüyorum diye özetleyebilirim herhalde.
0: Şimdi Avrupa imalat PMI rakamları da açıklandı. İhracatı konuşurken bir de yakın coğrafyada bizim güçlü ihracat pazarlarımızı da konuşmakta fayda var diyebilirim. Çünkü bu sabahta Avrupa imalat PMI 52,7 ile beraber 4 ayın zirvesine çıkmış bulunmakta. Bizim de 3 ayın zirvesi olan bir rakamımız vardı. Fakat Avrupa tarafı eşik değer üzerinde. Türkiye tarafı 48,1 ile eşik değer altında kalmış bulunmakta. Peki yakın coğrafyalarda bu denli bir hareketlilik imalat tarafı durumda varken ihracatımızı o tarafta artırabilecek miyiz? Sizce Ağustos ayında bir kayıp yaşandı. Tabii ki tatiller sıcak hava tatillerinden kaynaklı. Hem İtalya hem Fransa gibi ülkelerde böyle tatiller vardı. Biz her sene zaten bu tatilleri görürdük. Bu sene neyden kaynaklı böyle bir geri çekilme yaşandı? Önümüzdeki aylarda bu artıştan biz de fırsat yakalayabilir miyiz sizce?
1: Şöyle, tabii bir taraftan Avrupa'daki PMI endeksleri hala eşik değer 50'nin üzerinde. Diğer tarafta yine bizde bir veri seti daha var. İhracat iklim endeksimiz yine İstanbul evet. Sanayi Odası tarafından açıklanıyor. Bu da yaklaşık 2 yıldır aslında eşik değer 50'nin üzerinde. Bu bize neyi gösteriyor? Bizim aslında ihracat

0: hareketlilikten daha çok, yine tekrar etmek pahasına söyleyeceğim, hı hı, Türkiye sanayisinin ve imalatının rekabetçiliğidir. O yüzden biz ülke olarak, gerek firmalar olarak, sivil toplum, kamu hep beraber Türkiye'nin sanayisindeki, imalat sanayisindeki rekabetçiliği çözemediğimiz sürece bunun biz ilk yansımalarını görüyoruz. Bunun gerçek yansımalarınızı orta vadede görmeye başlarız. Neyi demeye çalışıyorum? Bir kere imalat sanayisi, bakarsanız sizinle birçok programda konuşuyoruz. Aslında evet, Türkiye ekonomisinin ve ihracatının omurgasını oluşturan bir sektör. Buradaki rekabetçiliği yakalamak, küresel rekabetçiliği yakalamak çok önemli. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de sadece işçilik giderlerini alırsak imalat sanayinde ciro oranı %30'lara, %35'lere yükseldi. Bugün dünyada bu oran, ortalamayı söylüyorum, 10-15'lerde. Eğer biz Türkiye sanayisi olarak sadece işçilik üzerinden gidecek olursak bu oranı %15'e çekemediğimiz sürece küresel rekabetçilikten bahsedemeyiz. Evet, bugün ihracatımız artıyor bakarsanız rakamlarınızda. Büyüme oranlarını az önce söylediniz. İkinci çeyrek büyümede sanayi ortalamanın üzerinde büyüdü. Ama nasıl büyüdüğü de önemli.
1: Endeksi de 52 seviyesinde, eşik değerinde üzerinde. Aynen. Temmuz rakamı. Şimdi
0: izleyenler, evet, izleyenler şunu sorabilir. Evet, siz sanayiciler, hani içinden geçtiğimiz süreçte bazı şikayetleriniz olabilir ama PMI endeksi ılımlı geliyor, ihracatlarınız artıyor, işte büyüme rakamına baktık, işte ortalamanın üzerinde büyüdünüz. Şunu söylemek lazım, doğru bir bakış açısı ama bu teknik bir analizden kaynaklanıyor. Niye sanayideki, daha doğrusu gayri safi milli hasılada büyümeyi gördük sanayi tarafında? Birincisi baz etkisi. Geçen sene 2025 yılında ikinci çeyrek sanayinin en dibe vurduğu zamandı. Şimdi oradaki hafif bir kıpıldama sizin sanayide büyük olduğunu, yani büyüdüğünüzü gösteriyor. İkinci etkenle biz gerçek hem ihracatta hem sanayideki büyümeyi konuşabilmemiz için bu büyümenin homojen olarak bütün sektörlere yayılması gerekiyor. Ama içinden geçtiğimiz dönemde savunma sanayisi, işte ilaç, kimyanın bir kısmı, demir dışında bakır gibi alt sektörlerin büyümesiyle bir büyümeyi sağlıyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de bütün bu ölçümler ciro üzerinden yapılan ölçümler. Biz sanayiciler biliriz ki elimizdeki müşteriyi kaçırmamaya çalışırız. Neden? Bir programda daha konuşmuştuk. Yeni müşteri bulmak maliyetlidir ama daha ağır maliyeti olan şey kaybettiğiniz müşteriyi tekrar kazanmaktır. Biz bazen zarar etmeyi göze alırız ama ticaretimize o ülkede, o müşteride devam etmeye çalışırız. Ez cümle şunu söyleyeceğim. Tabii rakamlar bir veridir. Bize bir yönüyle doğruyu gösterir ama sahadaki uygulaması, ya bu şu demek değildir, sanayiciler kar ediyor, büyüyorlar anlamında değildir. Tam tersine bu dönemde üretim sektörü çarkları döndürmek, bir şekilde işlerine devam etmek için karsızlığı göze alıp işlerine devam etmeye çalışıyorlar.
1: Şimdi bir üçüncü çeyreği size sormak isterim. Bir de bu çarkların dönmesi için de bakanlıklar tarafından da aslında birçok da imkanın sunulduğu bir dönemden geçiyoruz. Üçüncü çeyrek tarafına dönersem ikinci çeyrekte gördüğümüz bu etkiyi tekrardan görebilir miyiz? Sahadan şu an hissettiğiniz sipariş ve ihracat ve stok performansına bakıldığında ortalama üzeri bir büyüme yeniden görür müyüz? Ve ayrıyeten de bu çarkların dönmesi, büyüme görmemiz amaçlı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da geçtiğimiz cuma günü 250 milyar liraya kadar varan finansman paketindeki detayları biraz daha netleştirdi. Siz bu paketi yeterli buluyor musunuz diye de sorumu ekledim.
0: Şöyle, tabii sınırlarımı çok aşmak istemem. Önümüzdeki dönemi bir ekonomistlerin yorumlaması daha doğrudur ama ben kendi küçük penceremden yorumlamaya çalışayım. En azından sanayi
1: olarak sizden,
0: evet, sanayideki tarafı yorumlamaya çalışayım. Aslında bize göstergeler, öncü göstergeler ve geçmiş biraz bunu gösteriyor. Kapasite kullanım oranlarımız düşüyor. Size söyleyeyim, PMI endekslerimiz hala eşik değer 50'nin altında. Bu bize hem önümüzdeki üçüncü çeyrek için hem de geçtiğimiz dönem için aslında sanayi tarafında işlerin çok iyi gitmediğini gösteriyor. Eğer bir büyüme gelirse yine muhtemelen geçen seneki baz etkisinden dolayı kaynaklanabilir. Vakti değerli kullanmak için diğer sorunuza geçeyim. Buyurun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıkladığı en son bir kredi paketi var.
1: Evet.
0: Sanayiciler, yani imalat sanayisi, gerek küreselde yaşanan problemler, gerek 3 yılı aşkın süredir içeride uyguladığımız enflasyonla mücadele programının bir tezahürü olarak yorgunlar. Bu süreçte de en çok bedel ödeyen kesimlerden bir tanesi. Bu yönüyle baktığınız zaman Sanayi Bakanlığımızın, hükümetimizin aldığı bu destek kararını destekliyoruz, rasyonel buluyoruz. Bu pakette ilk göze çarpan şey istihdam konusu. Kamu, devlet bir şekilde hem üretimde

0: Peki çarkların devam etmesini istiyor, hem de bir şekilde istihdamın korunmasını sağlamaya çalışıyor. Bununla beraber bunları sağlayan işletmeler, üreticiler için de günümüz şartlarına göre uygun maliyette ve uygun koşullarda kaliteli bir finansman sunuyor. Ama tabii burada şu parantezi açmak lazım. Bugünden itibaren elde başvurular başlayacak. Bu pakete erişebilenler için büyük bir avantaj bu zamanda. Tabii ki paketin büyüklüğü, bunların hepsi bir tartışma konusudur ama rasyonel, akılcı düşünmüş bir pakettir. Ama buraya erişebilmek çok önemlidir. Bu paketin sahadaki başarısı biraz buraya kaç firmamızın nasıl erişeceği ile ilgilidir. Bu parantezi açmak isterim. Özellikle bu tip paketlerde bankacılık sektörü ve özel bankalar bu kredilerini kendilerine ayıran kısmını daha çok bilançosu sağlam, riski az olan firmalara kullandırmaya çalışıyor. Ama bu paketlerin asıl amacı özellikle imalat sanayisindeki KOBİ'lere bir yönüyle ince kılcal damarlara kadar girerek bu paranın sanayideki o paranın dönüş hızını sağlamak ve ekonomiye katkısı olmasını sağlamaktır. Bence bu yönüyle bankaların muhakkak uyarılması ve kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Peki sizce bu tarafta aslında bir detay daha vardı. 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar varan vadeli kredi sağlanması öngörüldü. Evet. Ve burada Temmuz-Aralık dönemlerinde istihdamını koruyan firmalara ise 12 puanlık finansman maliyetinin devlet tarafından karşılanabileceğinin altı çizildi. Sizce tabana yayılan bir dönem mi olacak bu kredi paketiyle beraber? Bu tabana yayılmadan sonra şirketler bu paketteki finansmanı da borçlara çevirmekten mi yoksa yatırım işlerini arttırmaktan yana mı kullanırlar?
0: Çok güzel bir soru. Aslında çok yerinde bir soru. Aslında bu paketin en temel amacının şu olması lazım. Eğer kısa vadeli düşüneceksek tabii ki bunu bir işletme sermayesi olarak kullanabiliriz. Ama bu paketin daha kaliteli ve sanayinin geleceği için kullanılmasını arzuluyorsak muhakkak ki bu pakette sanayideki dönüşümü, otomasyonu, robotlaşmayı, tasarımı önceleyen bir anlayışın olması lazım. Ama tabii bu çok belirtilmemiş. Tabii ki şirketlerimizin işletme sermayesi ihtiyacı var. Bunu geçen programda konuşmuştuk. Bunun da bir çözüme ihtiyacı var. Çünkü paranın dolaşım hızı şu anda Türkiye'de yavaş. Bununla ilgili de pandemide çok güzel bir uygulama yapılmıştı. Fatura karşılığı, maaşlar karşılığı sanayici, üreticiye kredi verilmişti. Eğer bir yandan kısa vadedeki sanayicilerimizin, üreticilerimizin sorununu çözecek işletme sermayesi paketi, bir yandan da bu şekilde biraz daha yüksek montanlı sanayideki dönüşümü destekleyen krediler verilirse şu durağanlıktan sonra bizim tecrübelerimiz hep şunu göstermiştir. Tarihsel olarak baktığımız zaman böylesine durağanlıkların arkasında hep işler çok açılmıştır. Bizim bu durağanlıkta aslında ödevlerimizi iyi yapıp doğru çalışıp rasyonel davranıp o döneme hazırlık yapmak gerekiyor. Şunun çok iyi farkındayız. Dünya derin bir dönüşümün içinde. Bugün gelişmiş ülkeler dahil geçtiğimiz yıllarda devletlerin savunma sanayisine harcadığı, aktardığı para %2-2,5'lardan bir NATO üyesisiniz. Bugün bu oranlar %5,5-6'lara evet. çıktı. Herkes bir şekilde savunma sanayisini öncelemeye, güvenliklerini öncelemeye çalışıyor. Türkiye de burada iyi bir adım attı. Kamunun kısıtlı kaynakları ve önceliklerinin olduğunu biliyoruz. Bunu devletin de en doğru metodolojiyle yaptığını görüyoruz. Ama tekrar söyleyeceğim. Bu durağanlığın arkası muhtemelen çok açık. Bu zamanı iyi kullanmak lazım. Burada sanayicinin sanayideki dönüşümünü, dijital dönüşümünü ve yeşil dönüşümünü sağlayabilirsek bu dönemden sonra inşallah Türkiye ekonomisinin çok daha iyi olduğu günleri kurgulayabiliriz.
1: Peki devletin kaynaklarını hangi alana aktarmasını öngörürsünüz? Çünkü biz sizinle daha önceki programlarımızda girişimci devlet tanımını duymuştuk. Ardındansa burada aslında bakıldığında yeni nesil planlama anlayışını evet. görmüştük. Peki sizce sektörün en büyük sorunlarından biri hangisi ve devlet hangi alanlara kaynaklarını aktarmalı? Burada enerji mi, iş gücü mü yoksa ucuz finansmana erişim tarafında mı daha farklı desteklerle karşılaşmalıyız?
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki kamu elindeki kaynakları doğru bir şekilde özellikle yüksek teknoloji ve az önce söylediğim savunma sanayisine doğru bir yöntemle aktardığını düşünüyoruz. Bu da olması gereken, bu dönemde olması gereken bir şeydi. Ama şu parantezi de açmakta fayda görüyorum. Türkiye'de tabii ki yüksek teknoloji çok önemlidir. Hem üretim hem katma değer hem ihracatı açısından. Ama şu yanlışı da düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. İlaçla zehrin arasındaki fark doz farkıdır. Ben Türkiye'de yüksek teknoloji fetişizmi olduğunu düşünüyorum. Eğer yüksek teknoloji ürün üretmek için bile orta düşük teknoloji ürünlere ihtiyacınız var. Evet, siz bir uçak üretmek isteyebilirsiniz, buna hedefleyebilirsiniz. Ama uçak üretmek için de o civataya, ne bileyim plastik aksama, yine uçağın koltuğunun işte tekstiline ihtiyacınız olacaktır. Bir yandan muhakkak ki yüksek teknoloji ürünleri destek olacağız, teşvik olacağız. İşte girişimci devlet dediniz. Tabii ki sadece bu konuda değil, diğer farklı konularda girişimci devlet rolünün olması lazım. Ama bir yandan da halihazırda konvansiyonel sektörlerinizi, belki orta düşük teknoloji sektörlerinizde görmezden gelmemek gerektiğini ben düşünüyorum şahsen.
1: Çok kısa bir vaktimiz kaldı Burak Bey. Bir de bu ISO imalat PMI'de istihdam detayını da size sormak isterim. Çünkü geçtiğimiz ay 5 tane sektörde istihdamda sadece aslında bir gerileme vardı. Fakat bakıldığında bu sayı 5'ten 2'ye geriledi. İstihdamı arttıran sektör olarak düzelttiğinde. Yani istihdamı arttıran sektörlerde 5'ten 2'ye doğru Ağustos ayında bir geri çekilme yaşandı. Peki sizce çalışan sayısının düşmesi önümüzdeki dönemde kısa süreli çalışmayı ve işten çıkarmaları beraberinde getirir?
0: Şöyle söylediğiniz PMI endeksinin aslında alt veriler en az manşet kadar önemlidir.
1: Evet.
0: İstihdama baktığımız zaman siparişte söyledik ve üretimdeki durgunluğun istihdama doğrudan etki ettiğini görüyoruz. Temmuz ayında 5 sektör istihdamını arttırırken bu ayda sadece 2 sektörün istihdamını arttırdığını gördük. Muhakkak ki şu andaki imalat sanayisindeki en önemli şey maliyet kontrolü. Şirketler bir şekilde o rekabetçiliklerini korumak, yaşamda kalmak için maliyetlerini kontrol etmek. Bugün de en önemli maliyetlerden bir tanesi personel giderleri. 2022'den şu zamana kadar asgari ücretteki artış %562. Şunu demiyorum kesinlikle, hani bunda bir parantez açmak lazım. Efendim çok zam yapıldı. Hayır, evet. Belki daha fazlası da yapılmalıydı ama ister istemez bu sizin rekabetçiliğinizi etkileyen, maliyetlerinizi etkileyen bir unsur oldu. O yüzden ben de önümüzdeki dönemde tabii ki kamu, az önce söyledik, Sanayi Bakanlığı'nın uyguladığı paket,
1: evet,
0: istihdamı koruma yönünde, ama bir şekilde önümüzdeki süreçte eğer düzenli olmazsa istihdam kayıplarını da görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Sücüler Başkanı Burak Önder, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, katkılarınız için teşekkür ederiz Burak Bey. Evet, bakıldığında iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın Ardından Akıllı Parayla tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Akıllı Para programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bakıldığında piyasalarda bir hayli farklı bir fiyatlama var. Tahvil faizlerine karışık bir seyir varken yurt içerisinde büyüme rakamına baktık. Hafta içi enflasyon rakamlarına odaklanacağız derken dışarıda ise Avrupa tarafında doğal gaz ve petrol arzı endişesiyle beraber aslında piyasalarda bir çalkantılı seyir var diyelim ve bu seyri konuşmak üzere hattımızda bizlere Mayer Resources kurucu CEO'su Cornelia Mayer eşlik ediyor. Hi Cornelia, how are you?
2: Cornelia merhaba, nasılsın?
3: Very well, thank you and thank you so much for having me.
2: Merhaba, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Dediniz ki petrol piyasalarının temel dinamiklerden ziyade yapılan açıklamalara göre fiyatlanıyor. Peki piyasayı fiziksel arz açığı gerçeğiyle yüzleştirmeye zorlayacak fiyat seviyesi nedir? Şu an fiyat konuşmak çok zor çünkü bir iniyor bir çıkıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Baktığımızda mesela Başkan Trump'tan bir açıklama geliyor. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Savaşa gireceğim İran'da diyor, girmeyeceğim diyor. Buna göre fiyatlar etkileniyor. İniş çıkış oluyor ama dediğim gibi temel dinamikleri düşünecek olursak savaş başlamasından bu yana Saudi Aramco CEO'suna göre ki biliyorsunuz Saudi Arabistan'ın petrol şirketi günde 2.6 milyon varil kaybediyoruz. Çok büyük bir petrol krizi yaşamadık. Peki neden ve nasıl yaşamadık? Çünkü aslında stoklardan borç alınan variller söz konusu. Yani bir noktada belki de dibi görebiliriz ama henüz orada değiliz. Ve bu olmadan önce de tabii ham tarafı nasıl, vadeli işlemler nasıl, reel piyasalarda durumlar nasıl şekilleniyor, bir de ürünler nasıl, bu tarafta da sıkışma var mı? Bunların hepsine bakmamız lazım. Bir de rafineriler hala verimli işleyebiliyor mu? Hürmüz tarafı ne olacak? Asya tarafını da unutmamamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Burada da ham variller geliyor ve Hürmüz Boğazı'nın diğer tarafında geçiş var. Yani tüm bunlar bir etken. Aynı zamanda dislokasyon da büyük bir faktör. Tabii dizeli unutmayın, jet yakıtlarını da unutmayın. Bunların hepsi tarım için çok çok önemli. Kış için daha da önemli olacak. Yine jet yakıtı seyahat için, ulaştırma için çok önemli. Tabii pompaya yansıyan fiyatlar ABD'de bile artık bunların etkilerini hissettiriyor. Peki stokların bir süredir ödünç alınmış varillerle idare edildiğini söylediniz ama stokların yeniden doldurmaya başlanması Brent petrol fiyatını tekrar yukarıya taşır mı? Tekrar alabilir miyim soruyu? Şimdi stoklar ödünç alınan varillerle idare ediliyorsa acaba stoklar yeniden dolarsa Brent petrol fiyatını yukarı iter mi? Stoklarda gerçekten böyle öyle bir durum var ve dediğim gibi dibi görmeye yakınız. Belki de 2-3 ay kadar uzaz. Henüz yaşamadık. Ama yani sinyallerin geleceğini düşünüyorum ve uzaktan uzağa bir kurtun uluduğunu duymaya başlayacağız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ve petrol fiyatlarındaki en büyük etki söylediğim gibi ürünler tarafında kendini hissettirir. Peki bu kış Asya tarafındaki alıcılar spot LNG'de Avrupa'dan daha yüksek fiyat vermeye başlarsa Avrupa'da hangi piyasalar bundan etkilenir? LNG çok büyük bir problem. Çünkü bildiğiniz gibi neredeyse %20-%30'luk bir paydan bahsediyoruz Hürmüz Boğazı'nı düşününce. Ve Katar LNG'sinin %70 kadarı bu gelişmelerden etkilendi. Bir de genişlemeye gittiler. Ama piyasada da LNG adına kıtlık var ve kış yaklaşıyor. Avrupa'da stoklar %22 seviyesine kadar düştü ve daha önce hiç bu kadar düştüğünü görmemiştik. Özellikle de kış bu kadar yaklaşırken. Dolayısıyla özellikle Doğu Asya'da Japonya, Tayvan, Kore gibi ülkeler Avrupa ile yarışacaktır. Ve daha yüksek fiyatları ödemeye de niyetli olacaklardır. Dolayısıyla Avrupa'nın gerçekten de çok zor bir kışı beklediğini söyleyebiliriz. Peki Avrupa doğalgaz fiyatlarında yeniden kriz seviyelerine çıkmadan LNG için Asya ile gerçekçi bir şekilde rekabet edebilirler mi? Bir şey yapmaları gerekiyor. Yani fiyat çok önemli. Kargoyu düşünün, talebi düşünün. Fiyat artacaktır ve artması da gerekir. İşte bu yüzden söylüyorum. Yani çok sıkıntılı bir kış bu bölgeleri bekliyor olabilir. Ve dediğim gibi daha yüksek fiyat ödemeye de hazırlardır diye düşünüyorum. Daha kötüsü ne olabilir? Mesela Avrupa Birliği şunu söylemişti. Önümüzdeki sene Ocak ayından itibaren Rus LNG'si ithal etmeyeceğiz dedi. Şimdi bir de böyle bir realite var. O zaman LNG nereden gelecek? Stoklar da boşalıyorken bu gerçekten kabus gibi bir senaryo. Peki bir noktada Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa Körfez'den petrol akışı ve rafinerilerin normale dönmesine kadar sürer. Normalleşmeyi düşününce şimdi Hürmüz Boğazı yarın açılsa bile hala daha yarı açık yarı kapalı gibi bir durumda olacak. Bazı gemiler geçecektir ki bazı gemiler de yine zorda kalacaktır. Tabii takip cihazları var, bunların hepsinin takibi çok rahat yapılır. Ama ki biliyoruz günde 110 ila 130 taşıta tankere kadar geçiş var ama gerçek bir düzelme ve normal aylar uzakta. Ayarlamaların yapılması gerekiyor. Ve söylediğim gibi zaman gerektirir normalleşme. Ne zamana kadar? Gemicilik tarafı da kendini rahat hissedene kadar. Söylediğim gibi Hürmüz Boğazı'nı bugün açın, sigortalar ne olacak? Konumlandırma, programlama nasıl olacak? Bunların hepsi önemli ve önümüzdeki senenin ilk çeyreğine kadar süre geçecektir normalleşme adına.
1: With golf production already being shut in because storage is filling up. So,
0: depolama kapasitesinin dolması sebebiyle körfezli üretimi şimdiden kısılmaya başlamışken Avrupa'da hangi rafineri ürünlerinde arz sıkıntısı en yüksek? Evet, bu da zorlu bir durum. Söylediğiniz gibi üretimin kısılması gerekiyordu. Çatışmalar başladığında depo imkanları Hürmüz'ün diğer tarafında bir şekilde işliyordu ama sonrasında etkilendi ve ham petrolün mesela bir noktada gidecek yeri olmadı ve kapanmaları gerekti. Doğudan batıya olan boru hattını düşününce Suudi Arabistan'da ki burada günde 5 ila 7 milyon varilden bahsediyoruz. Habşan Fucaya boru hattı var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu tarafta da 1.8 milyon varilik günlük bazda bir miktardan bahsediliyor. Bunlar güzel ama bütün trafiğe tabii ki yetemiyor. Körfez bölgesindeki üretim de zamana bağlı. Yani bunun bir şalteri açma kapama düğmesi yok ki açtık kapattık olalım. Bu çok kompleks ve büyük sanayileri ilgilendiren bir konu. Çok teşekkürler bütün değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Akıllı paraya da kısa bir araya gidiyoruz şimdi değerli izleyenler.
2: Reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
4: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın yolu Akbank.
2: Akıllı Para'da araştırma masasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün aslında Avrupa tarafında PMI rakamları açıklandı. Rakamları konuşmak, bize yansımalarını detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda her salı olduğu gibi bizlere eşlik ediyor diyelim. Kendisi baş ekonomistimiz Aslı Sarvanoğlu Seren. Aslı merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi bugün de Avrupa tarafına bakalım seninle beraber. Dün içerideki haber akışı, büyüme rakamları ve FED tarafında Gavin Walsh'un söylemlerini konuşmuştuk. Peki Avrupa tarafında ne oluyor diye baktığımızda bugün ise yoğun bir veri akışı vardı. İmalat PMI rakamlarını aldık. Euro bölgesine bakıldığında PMI'da yukarı yönlü bir seyir vardı. Mayıs'ta bir toparlanma oldu ve 2022'den bu yana en güçlü aslında rakamların da olduğunu Mayıs'tan bu yana gördük Ağustos rakamlarına bakıldığında. Almanya toparlandı, Fransa toparlandı fakat İtalya, İspanya tarafı ve İngiltere tarafı ise yatay kalmaya devam etti. Peki bunlar ne anlam ifade ediyor hem Avrupa Merkez Bankası için hem de tabii ki Euro bölgesindeki ekonomik aktiviteyi toparlanma beklentilerine dair nasıl mesajlar veriyor sence?
3: Evet, şimdi gerçekten bu PMI rakamları özellikle son dönemde, savaş sonrası dönemde imalat tarafında ciddi bir toparlanma gösteriyor. Almanya ile özellikle bu taraftaki toparlanmayı görüyoruz ki hatırlarsak aslında pandemi sonrasındaki dönemde imalat sanayi Almanya özelinde ve bütün Avrupa'da oldukça yavaş ve durgun bir görüntü sergiliyordu. Evet. Bununla birlikte savaşın başlamasıyla birlikte burada bir hareketlenme gördük. Bunun bir kısmının şundan olduğunu biliyoruz. Özellikle tedarik zinciriyle ilgili sorunlar ve maliyet artışları nedeniyle biraz öne çekilen, önceden bir stoklama ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bunun etkilerini gördük. Ama bunun ötesinde de şu anda bir hareketlenme söz konusu gibi. Şimdi Avrupa Birliği'ne, yani Eurozone bölgesine baktığım zaman PMI orada, sen de bahsettin, 51 ayın en yüksek rakamından bahsediyoruz. 2022 Mayıs'tan beri en yüksek bir rakam. Bu gene Almanya özeline baktığımız zaman orada da gene 50 ayın üzerindeymiş gibi gözüküyor. Evet. 52.2 seviyesine geldi.
2: Bize nazaran eşik değerin üzerinde rakamlar var
3: çok.
2: Aslında Avrupa
3: yani
2: tarafında.
3: Sonuçta burada 50 seviyesini bir eşik değer olarak kabul edersek burada 2023'ten beri ekteki grafikte, şimdi ekrandaki grafikte gözüküyor. Oldukça yani imalat sanayinin zorlandığı dönemlerden son aylarda yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi burada Almanya, biraz önce bahsettin, Almanya, Fransa özellikle etkili olmuş gibi gözüküyor. Burada birkaç tane sebep var. Bir tanesi aramalığına ilişkin aslında üretimde bir hareketlenme var gibi. Buradaki dolayısıyla hani buradaki devam ediyor diyebilirim. Yani bir kısmı aslında bunun stok biriktirmek amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında da Almanya'da özellikle savunma harcamalarına ilişkin yapılan bu programlar ve bunun getirdiği etkiler ve alt sektörlere baktığımız zaman işte özellikle elektrik, elektronik gibi bazı alanlardaki sektörlerde bir hızlanma olduğu.
2: Daha niş alanlar.
3: Evet, ama bunun da şu hikayeyi birazcık sanki hareketlendiriyor. Çünkü şimdiye kadar neyi konuşuyorduk? Aslında teknoloji savaşı Amerika ile Çin arasında gidiyor ve bu taraftaki üretim ve yatırımı bu taraflar destekliyor. Avrupa bu alanda geri kalıyor diye.
2: Kapının arkasından bakıyor belki.
3: Evet, aynen. Şimdi biraz Almanya tarafında da, belki Eurozone tarafında da aslında alt sektörlerde biraz bununla ilişkin, yani elektronik, elektrik ve bu alt sektörlerde bu teknoloji yatırımlarına ilişkin biraz hareketlenmenin de olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi buradaki savunma sanayiyle ilişkin, bu savunma sanayiyle ilişkili sektörlerde de bir hareket var. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin bir kombinasyonu şu anda Almanya ile birlikte Eurozone, yani Euro bölgesindeki bu imalat sanayindeki hareketlenmeyi sağlıyor gibi gözüküyor. Bu tabii bize ne kadar yansır? Tabii buradan bir geri dönersek belki onu konuşmak lazım. Yani bu Avrupa bizi niye bu kadar ilgilendiriyor bu PMI bölgesindeki, pardon PMI verilerinde Avrupa bölgesi? Sonuçta bizim önemli bir ihracat pazarımız, evet. Ve bize buradan bir şey düşer mi ihracatla
2: bundan
3: ilgili?
2: Bundan mesela önce aslında Irak tarafı bizim en önemli ihracatçı pazarımızdı. Fakat bugüne geldiğimizde Almanya tarafı şu an birinci sırayı alıyor.
3: Evet, yani sonuçta geleneksel olarak baktığımız zaman tabii Avrupa Birliği her zaman biz için biz önemli bir yakın coğrafya ve bizim için önemli bir pazardı ama son dönemde özellikle oradaki yavaş ekonomik aktivite bizim içimizden de bir sıkıntı oluşmaya başlamıştı. Şimdi burasının bize yansımaları ne kadar olacağı görece sınırlı, çünkü eğer bu gerçekten de savunma sanayi özelinde ve bununla ilgili sektörlerde gidiyorsa biraz daha bizim açımızdan aslında daha pazar o kadar da rahatlatmıyor olabilir. Ya da işte teknoloji üzerinden gidiyorsa buradaki toparlanma yine bizim açımızdan çok şimdilik daha yeterince rahatlatıcı olmayabilir. Ama bizim açımızdan da şunu konuştuk dün, ihracata ilişkin göstergeler bir miktar daha aslında iyimser bir anketlere baktığımız zaman önümüzdeki döneme ilişkin iyimser bazı beklentiler var. Ve işte bu net ihracatın pozitif katkısını ikinci çeyrekte konuştuk, üçüncü çeyrekte bunun devam etmesini bekliyoruz. Ama şey Avrupa bölgesine geri dönersek burada belki şunun altını çizmek lazım. Sadece yani imalat tarafı toparlanıyor ama bir yandan da aslında baskılar yani girdi maliyeti ve çıktı fiyatlarına ilişkin baskılar da devam ediyor hafiflemekle birlikte. Bununla ilgili de bir grafiğimiz vardı, evet o da geldi ekrana. Yani burada PMI içindeki girdi fiyatları ve ürün fiyatlarına ilişkin anket sonuçlarını gösteriyor bu. Gördüğümüz gibi aslında savaşın en zirve noktası kadar yüksek bir enflasyonist baskı yok. Ona göre daha hafiflemiş durumda ama hala daha savaşın gerisine gittiğimiz zaman yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Yani gördüğümüz gibi 2023'ten beri yine de en yüksek seviyelerde bu.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bugünkü enflasyon rakamlarına da buradan belki bir çıkarım yapmak söz konusu olabilir
2: enflasyon
3: birazdan.
2: Enflasyon rakamları da geldi. %3,3 oldu Euro bölgesi enflasyon rakamı. Tabii beklentiler de yine %3,3'tü. Önceki %2,9 yani 3'ün de üzerine bir sıçrama olduğunu rakamlar bize gösterdi. Tabii Avrupa tarafını bitirmeden önce de belki değinir misin bilmiyorum. Fakat ECB tarafından atılacak adımlara dair de biraz farklı mesajlar barındırıyor galiba rakamlar.
3: Evet. Yani şimdi bu Ağustos rakamına bakacak olursak %3,3 enflasyon, manşet yıllık enflasyon 2 Eylül 2023'ten beri en yüksek rakam. Ve işte daha önce tam savaşın arkasından 3,2'ye kadar çıktığını görmüştük enflasyonun. Şu anda da 3,3'e geldi 2,9'dan. Beklendiği gibi diyebiliriz. Ama buradaki asıl yani tetikleyicinin enerji fiyatları olduğunu söylemek herhalde mümkün. Enerji fiyatları Ağustos'ta yıllık %14 arttı. Bir önceki Temmuz ayında %10 civarı. Gıda ve enerjiyi dışarıda bıraktığımız zaman ama biraz önce bahsettin sen de çekirdek enflasyondaki yükseliş görece sınırlı kalmış gibi gözüküyor. %2,5 olması bekleniyordu. %2,4'te yıllık çekirdek enflasyon kaldı. Gene tabii ki %2 onların hedefinin üzerinde ama 0,4 üzerinde ve şuraya baktığımız zaman yani özellikle petrol yani enerji fiyatlarındaki o artışın manşet enflasyonu yukarı çektiğini ama çekirdek enflasyonunu etkilemekte o kadar da hızlı olmadığını görüyoruz. Biraz burada şunun da etkisi var diye düşünmek lazım. Yani ECB'nin biraz daha proaktif davranıp yani bütün merkez bankalarından önce aslında neredeyse para politikasında bir faiz artışı yönünde adım atması.
2: Haziran ayında gitmişti.
3: Ve şimdi de önümüzdeki dönemde de bu artışların devam etmesini beklenmesi. Her ne kadar bu çekirdek enflasyon sonuçta düşük gelmiş olsa da ve mesela alt kalemlerine baktığımızda hizmet tarafı aslında oldukça yavaş gibi gözüküyor. Şimdi mesela aylık enflasyona baktığımız zaman hizmetin aslında aşağıya doğru çektiğini 0,1 puan aşağı doğru çektiğini bile söyleyebiliriz. Ve yıllık bazda baktığımızda da hizmet enflasyonu %3,3'ten 3'e doğru aslında azalıyor. Şimdi hala daha yani manşet enflasyon yüksek, çekirdek enflasyon aslında o kadar da yüksek değilken ECB faiz arttırır mı, arttırmalı mı sorusu aslında konuşulan konulardan bir tanesi. Burada ama şunu görüyoruz, yani ECB'nin bu tarafta kalan bir para politikası görüşü sergilediğini biliyoruz. O da manşet enflasyonun yüksek olmasının enflasyon beklentilerine ve ikinci etkilere doğru etkilerini sınırlamak amacı taşıdığını görüyoruz ki zaten Haziran'da yapılan artışta bunu söylüyordu. Dolayısıyla şu anda hala da yani enflasyon verileri çekirdek tarafta düşük bile gelmiş olsa Eylül ayında bir faiz artışı ihtimali hala daha yüksek gözüküyor. Hatta 2020 yani 26 yılı içinde bir faiz artışı ihtimali bile %50'nin üzerinde. Dolayısıyla burada bakacağız ama şunu görüyoruz. Yani biraz önceki PMI rakamlarından da yola çıkarsak evet bir miktar azalıyor, buradaki enflasyon baskısı azalıyor. Ama tedarik zinciri tarafındaki sorunlar hala devam ediyor. Enflasyon baskısı hala daha savaş öncesi seviyelerine dönmüş değil. Ve şimdiye kadarki yapılan görüntü diyeyim, hem ECB'nin para politikası duruşu hem de ekonomik aktivitenin seviyesi ikinci etkileri sınırlamış gibi gözükse de bu konuda ECB'nin oldukça temkinli olup bir faiz artış konusunda her zaman elini bu yönde kullanmak istediğini anlıyoruz. Dolayısıyla Eylül'de bir faiz artışı gene de gelecek gibi düşünebiliriz ama ondan sonraki faiz artışı, yani Eylül'den sonraki faiz artışı şu anda bence tam olarak hala ortada. Bundan sonraki enflasyon görüntüsüne bakacak gibi gözüküyor. Orada da petrol fiyatlarına bakacağız. İşte gaz fiyatlarına bakacağız. Çünkü yani Avrupa'da gaz fiyatları gene şu anda 5 ayın en yükseğinde. Geçen yılın neredeyse 2 katı. Dolayısıyla buradaki etkiler tamamen sınırlanmış durumda değil.
2: Şu anda ECB üyesi Nagel'den de tam senin açıklamaların üzerine bir açıklama geldi diyelim ve son dakikamızı hemen dinlendirelim. Radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de ECB üyesi Nagel diyor ki Orta Doğu krizine rağmen küresel ekonomi büyüme patikasında devam ediyor açıklamasında bulundu. Yani büyüme patikası devam ediyor mu sence? Verilen PMI rakamları, Euro bölgesi enflasyon rakamları Nagel'i de destekler nitelikte mi?
3: Evet, aslında bununla çok uyumlu. Yani sadece Euro bölgesinde değil, yani sonuçta Amerika'ya da baktığımız zaman, diğer bölgelere de baktığımız zaman aslında çok da dirençli bu, yani bu devamlı bu dirençli lafını kullanıyoruz. Yani tahmin ettiğimizden çok daha dirençli bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz.
2: Zaten Haziran ayında gelen faiz artışı da sonrası ECB Başkanı Lagarde'dan da buna dair bir açıklama geldi. Bu adımdan sonra daha krizlere dirençli, şoklara dirençli bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız demişti. Galiba böyle de oluyor.
3: Evet, gerçekten yani sonuçta aslında yaşadığımız son 6 aydır devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Enerji fiyatlarının çok ciddi arttığı, işte tedarik zincirinin çok ciddi sekteye uğradığı, ham madde fiyatlarının arttığı vesaire bir ortamdan bahsediyoruz ki bunun küresel ekonomik aktivite üzerinde aslında daha belirgin bir etkisi olmasını da bekler idik. Sonuçta bu şimdiye kadarki görüntü çok daha sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Biraz şuna evrildi belki, yani imalat sanayinde bir toparlanma hikayesi buradan çıkarken hizmet tarafı özellikle çok hızlı gitti. Yani hizmet tarafı savaş öncesinde bütün dünyada küresel aktivitenin daha hızlı gittiği, tetiklediği öncü taraftı. O tarafın biraz daha normalleştiğini ve dengelendiğini görüyoruz. Ama imalat tarafındaki şeyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman küresel ekonomik büyüme tahmin ettiğimiz kadar da olumsuz etkilenmedi. Biraz aslında bu faiz artışı beklentilerini de aslında destekleyen taraflardan biri de bu. Hani dönüp baktığımız zaman hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında yani istihdam tarafı aslında çok da hem ekonomik aktivite hem istihdam tarafı çok da olumsuz etkilenmedi. Dolayısıyla aslında tamamen odak noktası enflasyonun ne kadar yukarıda kaldığına odaklandığı için para politikası da daha çok bu tarafı öncülemek zorunda kalıyormuş gibi gözüküyor. Mesela en sonunda Fed'de işte dün konuştuk Kevin Bosch'ta dönüp enflasyonu vurgulamak zorunda kaldı ki öbür taraf aslında çok da büyük bir yani ne istihdam tarafında ne ekonomik aktivite tarafında çok da ciddi bir sıkıntı olmadığını ortaya koymasına.
2: Beklenmeyen de bir açıklamaydı. Dün seninle bunu konuşmuştuk. Şu anda yine Nagel'in söylemleri devam ediyor ve kendisi diyor ki enflasyonda ikinci dur eskileri görülmüyor açıklamasında.
3: Evet, bulundu. Biraz önce konuştuğumuz gibi.
2: Zaten konuştuğumuz konu teyitler nitelikli Nagel'in açıklamalar geldiğini izliyoruz. Peki şimdi imalat sektöründe istihdamı konuştuğumuzda 3 ay, 3 yılı aşkın süredir biraz daha toparlanmanın olduğunu imalat tarafının alt verilerinden gördük. Peki şirketler talebin kalıcılığına güvendiği için mi böyle bir toparlanma istihdamda gördük ve daha sonraki süreçlerde ücret ve enflasyon baskıları sence bu görünümü Avrupa ekonomisinde bozabilir mi? Büyümeyi nasıl etkiler?
3: Yani talep tarafı aslında hala daha çok bence sıkıntılı. Yani bir miktar Avrupa, Almanya tarafında yani PMI'nin altına baktığımız zaman taleple ilgili de bir olumlu görüntü sanki biraz daha varmış gibi gözüküyor ama buranın ne kadar kalıcı olacağı herhalde biraz takip edilmesi gereken bir veri. Çünkü yani uzun zamandır durgun bir ekonomiden çıktığını ve biraz savaşın da işte bu özellikle stoklama davranışı nedeniyle biraz bazı gerçek görüntüyü gölgelediğini düşünecek olursak dolayısıyla biraz o tarafı temkinli izlemek lazım. Ama bir miktar daha sanki olumluymuş gibi. Yine de yani çok şunu yani faizlerin arttığı görece bir ortamdan bahsediyoruz. Maliyetlerin arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bir daha yani sadece bu savaş etkisini de konuşmamak lazım belki. Bu savaştan önce de aslında biz genel olarak küresel enflasyonun daha yüksek olacağı bir yapısal ekonomik konjonktürde olacağımızı düşünüyorduk. Çünkü bundan önceki geçtiğimiz dönemle kıyasladığımız zaman işte bütün dünyada küresel büyüme diyeyim ya da üretimin fonksiyonu değişiyordu aslında. İşte Çin'in durduğu yer, Amerika'nın durduğu yer, işte ticaret savaşları, işte bu tarifeler ve üretim yani ucuz üretim ve ucuz üretimin maliyeti açısından bu dönemin bittiği ve yeni bir oyunun yeniden kurulduğu bir ortamda maliyetlerin biraz daha yüksek olacağını ve enflasyonist baskıların bir miktar zaten daha yüksek olacağını konuşuyor idik. Biz savaştan önce de 6 ay önce de bunu konuşuyorduk aslında. Dolayısıyla şu anda bu savaş burayı böyle oradaki etkiyi bir arttırdı. Şimdi o biraz normalleşiyor ama normalleştiğimiz noktada bile hala daha bundan önceki geçtiğimiz 5-10 yıla göre daha yüksek maliyetlerin olduğu, daha yüksek üretim maliyetlerinin olduğu, daha enflasyonun yüksekte kalacağı bir ortamdan bahsediyor olacağız büyük ihtimalle.
2: Şimdi ticaret düzeninin değiştiği, farklı ortaklıkların olduğu, koruma duvarlarının arttığı bir
3: kesinlikle
2: ortam var.
3: Yani sonuçta herkesin bir miktar daha çeşitli sebeplerden, bazen güvenlik sebeplerinden, bazen tedarik sürecinin sağlığı yüzünden, bazı olabildiğince üretimi yakına çekmek ya da kendi içine çekmek ya da benzer şekilde işte enerji konusundaki bağımsızlığını sağlamak ya da savunma konusundaki bağımsızlığını sağlamak gibi bir sürü farklı faktörün bir araya geldiği, farklı bir dünyadayız yani aslında 5-10 yıl öncesine göre. Bunun da yarattığı daha farklı bir enflasyon ortamı oluşacak en sonunda. Sonuçta savaş bu etkileri bir miktar arttırdı. Şimdi bunu normalleşiyoruz ama geldiğimiz noktada gene de enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamdan bahsediyor olacağız. Ve bunun yani istihdam ve biraz önce senin bahsettiğin diğer sektörlerdeki etkilerini izleyeceğiz. O kadar da şimdiden bence o kadar da kolay değil. Bu kadar belirsizliğin artması zaten bence merkez bankalarını da bu anlamda daha tedirgin ve işte özellikle sözlü yönlendirme yapmak konusunda da biraz daha çekimser hale getiriyor. Çünkü gerçekten yapısal bir dönüşümden geçiyoruz. Üzerine bir de yapay zekayı eklediğimiz zaman bunların hepsini bir arada eklediğimiz zaman tam olarak görüntüyü aslında görmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla biraz daha böyle daha kısa kısa görüp kısa kısa ve merkez bankalarının da bunun için biraz daha kısa vadeli sadece rehberlik ve rehberlik yapmak istediğini de anlıyoruz buradan.
2: Tabii bunu Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlık değişen söylemlerini de eklemekte fayda var diyeyim. Çünkü 30 küsur seferde savaş bitti söylemini konuştu diyor. FT yani Financial Times'a manşetlerin geçtiğini biz okur olmuştuk. ABD İran Savaşı'nın alevlendiği dönemlerde. Şimdi biraz daha detaylı konuşmak isterim seninle aslında. Çünkü Euro bölgesi tarafında PMI'da bir yukarı yönlü seyir vardı. Fakat son dönemde Avrupa ekonomisinin daha farklı ayrıştığını da gördük. Yani burada Euro bölgesinde imalat PMI Ağustos'ta yükseldi. Almanya buna eşlik etti. Fransa buna 51,1'e yeniden büyüme bölgesine geçerek katkı sağladı. Almanya 54,3'te toparlanma gösterdi. Euro bölgesi 52,7'ye yükseldi. Fakat buna karşılıksa İtalya, İspanya'da imalat daraldı ve İngiltere tarafında PMI ise 51,7'ye gerilemiş oldu. Sence bu ayrışma, bu karşılıklı farklı noktalara gitme süreci genel Avrupa ekonomisinde büyümeyi biraz daha farklı bir kompozisyona doğru çevirebilir mi?
3: Yani aslında şöyle tabii biraz şu ayrımı da yapmak lazım herhalde. Euro bölgesinde de aslında özellikle üretim çok hani üretim ve ekonomik aktivite çok da homojen dağılmış evet. değil. Sonuçta imalat sanayi dediğimiz zaman öncelikle aklımıza işte Almanya geliyor. Fransa bile aslında biraz daha gerilerden geliyor. İspanya ve İtalya biraz daha hizmet tarafının daha aslında öne çıktığı ülkeler arasında. Ve bu tarafta da şunu görüyoruz. Özellikle biraz önce Almanya'dan bahsederken yani buradaki Almanya özel işte savunma sanayi de olsun ya da işte bu teknoloji konusunda bir o yarışa dahil olmak olsun biraz daha farklı bir motivasyon var ve imalat sanayini biraz bu taraf sürüklüyor gibi. Diğer taraftan yani İtalya, İspanya gibi daha fazla işte turizm vesaire gibi hizmet tarafını

0: öne çıktığı sektör ülkelerde biraz bu aksiyonlar geride kalıyor. Yani hem savunma sanayi gibi olsun hem teknoloji konusundaki gelişmeler olsun biraz daha onların arkadan izlediği bir ortam var ki dolayısıyla burada senin de bahsettiğin gibi iki İspanya'da İtalya'da da PMI rakamları 50'nin altında seyrediyor. Daha yani daralma bölgesinde. Aslında burada hizmet tarafındaki veriler biraz daha öne çıkacak diye düşünmek lazım. Hizmet PMI, evet hizmet PMI verilerine bakmak belki bu ülkeler için çok daha anlamlı. Ama işte biraz önce bahsettik işte burada ne var? İrlanda, Avusturya, Yunanistan, Almanya, Hollanda gibi ülkeler buradaki ortalamayı, Eurozone bölgesindeki ortalamayı yukarıya çekiyor. Burada da asıl olarak bence bizim iç açımızdan bence en önemlisi zaten Almanya'nın performansı gibi gözüküyor ama orada dediğim gibi yani oradaki sektörlerin hangi sektörlerin o tarafı tetiklediğini ve sürüklediğini takip etmek lazım. Çünkü her sektör aslında bizim açımızdan da çok aynı etkiyi yaratmayabilir. Evet. Yine de sonuçta genel olarak buradaki toparlanma bizim açımızdan da iyi.
1: Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Aslında burada biraz da merkez bankalarının bankacılığının son dönemdeki bu görüşünü ve rehberlikle ilgili söylemlerini konuşalım seninle beraber dilersen. Çünkü ECB tarafında enflasyon rakamı geldi dedik. %3'ün üzerinde bir sıçrama yaşandı. Ve bu da acaba 10 Eylül'de bizim merkez bankamızdan ne olacak merkez bankası toplantısında bir faiz artışına destekler nitelikte mi diye seninle konuşmuştuk. Ardındansa bakıldığında 16 Eylül'de FED'den bir karar alacağız daha sonraki haftada ve 18 Eylül Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek. Şimdi FED tarafına bakıldığında normalde geçtiğimiz haftalarda Kevin Warsh'un söylemlerinden ve Jackson Hole Sempozyumu konuşmasından önce %30'lara 40'lara varan bir faiz artışı fiyatlaması Eylül toplantısında yer alıyordu. Fakat şimdi bakıldığında %70'lere dayanan bir fiyatlama şu an vadeli piyasalarda var. Peki sence bu tarafta beklentilerin daha da artması öngörülebilir mi? ECB'de böyle bir beklentiyle karşılaşabilir mi 10 Eylül'de? Burada bir ayrışma yaşanır mı sence Eylül toplantılarını biraz daha öncesinde konuştuğumuzda?
0: Evet yani sonuçta %70 aslında FED için oldukça yüksek hala daha yani yüksek bir ihtimal. Eylül normalde hiç bir şeyde değilken ne denir masada değilken aslında
1: Aralık
0: piyasada.
1: Aralık mı olur acaba derken?
0: Aralık mı olur derken şu anda Eylül Kevin Warsh'un konuşmalarıyla birlikte masaya gelmiş durumda. Bunu konuşacağız. ECB'den 10 Eylül'de büyük ihtimalle bir faiz artışı gelecek. Buna karşılık FED'in yani Kevin Warsh'un her ne kadar bu çok böyle şahin algılanan konuşması ben hani bunu bir şey olarak görsem de pozitif bir yönde bir değişiklik olarak görsem de bence Eylül toplantısı için bir faiz artışı olacağına ilişkin benim hala daha bir ikna olmuşluğum yok diyebilirim. Çünkü olabildiğince Kevin Warsh bence burada top çevirmeye çalışıyor. Yani bir faiz artışı olacağına ilişkin piyasaya güçlü bir sinyal vermek istiyor ama bu artışı yapmak konusunda olabildiğince geride durmaya çalıştığını da görüyoruz. Ama bundan kaçınamayacak bir noktaya gelebilir. Bu Eylül toplantısı olmayabilir. Fakat şunu gördük özellikle geçen toplantıdan sonra bu şahin konuşmalarının arkasını doldurmayınca piyasada gerçekten ciddi bir hayal kırıklığı ve bunun içinde özellikle uzun vadeli tahvil piyasasında ciddi bir fiyatlama oldu. Şimdi aynı hayal kırıklığını bu toplantıda da yaratmak istemeyebilirler. Dolayısıyla öncesinde ya bununla ilgili bir şey yapılacak diye düşünüyorum. Sonuçta bir komünikasyon Eylül toplantısının masada olup olmadığına ilişkin. Evet. Ya da gerçekten de burada bir faiz artışını vermek zorunda kalacak piyasaya. Çünkü uzun vadeli tahvil faizleri burada gerçekten önemli bir faktör. Bunu devreye ABD hazinesinin girmesinden de anladık ki sonuçta burada çok yukarıya doğru bir hareketi çok da riske etmek istemiyorlar. Dolayısıyla evet Eylül şu anda bir ihtimal her ne kadar ben faiz artışları konusunda...
1: Diyorsun.
0: Ya faiz artışı konusunda boşun olabildiğine çok top çevireceğine inansam da piyasa o tarafa doğru sürüklüyor gibi.
1: İzleyeceğiz. Zeynep Aslı çok teşekkürler değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıkları gelsin, ardından rakamlarla görünüme bakarak devam edeceğiz. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 48,1'e yükseldi. PMI eşik değerinin altında kalmayı sürdürürken son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Anket faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında düşüş kaydetti ve 74,73 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi de %7,15 geriledi. Diğer taraftan Bloomberg HT Tüketim Eğilim Endeksi %6,95 artarak 76,55 oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ağustos'ta yıllık enflasyon %1,66 ile 34,96'ya geriledi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalış ise %0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Euro bölgesindeki enflasyon Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %3,3 artarak yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine geldi. Veriler Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini pekiştirdi. Deniz güvenliği danışmanlık şirketi Marisk, iki dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kısa aralıklarla kimden geldiği belli olmayan cisimler tarafından vurulduğunu bildirdi.

Gelelim rakamlarla piyasa görünümüne. Borsa İstanbul dünkü satış baskısının ardından bugün de aşağı yönlü seyrediyor. %0,91'lik satıcılı seyirle 14.204 puanda BIST 100 an itibariyle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak hemen her yerde satış baskısının devam ettiği bir gün. Bankacılık tarafı pozitif görünse de orası da bayağı geri çekildi. Çünkü gün içinde %2'lere gelen primlenme gün sonuna doğru sınırlı bir pozitif görünüme yerini bıraktı. %0,16'lık yukarı yönlü hareket var. Sanayi taraf %1,22 satıcılı, mali taraftaysa %1,51'lik kayıp var. Devam edelim. Hizmetler, ulaştırma ve

0: turizm değil. Ulaştırma %0,83, satıcılı turizm tarafında %1'in üzerinde kayıplar var. Hizmetler tarafı da %0,71 oranında aşağı yönlü seyrediyor. Paralara bakacak olursak 48.27'de dolar TL yatay seyrediyor. 55.99'da euro TL'yi görüyoruz. 99.61'e gelen bir dolar endeksi varken 1.1590'da seyreden bir euro dolar çaprazı var. Avrupa borsalarına bakalım. Negatif bir seyir vardı Avrupa borsalarında. Enflasyonun beklenti üzerine geldiği Avrupa bölgesinde borsalarda satıcılı bir seyir var. Londra borsası %0,51 satıcılı. Kakaran endeksi Paris'te 0,22 aşağı yönlü. Yine en sınırlı satış seviyesi burada. Hem DAX hem İtalya Milano borsası %0,97 kadar satıcılı seyrediyor. Bugün itibariyle Amerikan vadelilerine bakalım. Orada da sayfa kırmızı. Dow Jones vadelilerde %0,64'lük aşağı yönlü hareket var. Nasdaq daki aşağı yönlü görünüm biraz daha derinleşmiş, %1,41'e gelmiş. S&P'de ise %0,73'lük bir negatif görünüm var. Getiri eğrisine bakalım Amerika'da. 4,78'de 10 yıllıklar, 5 yıllıklar 4,53'te, 2 yıllıklar 4,36'da uzun taraf yüksek kalmaya devam. Buranın 5'lere değmesi beklentisi var. Tabii 30 yıllıklar daha da yüksek. O taraftaki yüksek seyir mortgage faizleri açısından da kötü haber anlamına geliyor. Yani yüksek seyretme anlamına geliyor. Elbette Amerika'daki Kasım seçimleri öncesi bu yüksek faiz görünümünün Trump yönetimi için artı yazmadığı notunu da düşelim. 4339 dolar 76 centte spot altının ons fiyatı %2'nin üzerinde geri çekilmeyle, gümüşte geri çekilmenin seviyesi %3'ün üzerinde 64 dolar 57 centte. 77.793 dolardan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Petrol, Brent petrol 92 dolar 51 centten devam ederken Amerikan tipinde ise 88 dolar 29 cent seviyesi karşımızda duruyor. Rakamlarla görünüm böyle, özetlemiş olalım. İlk bağlantımızı da yapalım. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Dilek Korku yayına katılacak. Dilek Hanım merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi tabii biraz küresel piyasalardaki ana dinamikler üzerinden değerlendirmenizi alalım. Özellikle Jackson Hole sonrasında piyasalarda hem dolar hem altın dengesi üzerinden nasıl bir hem şu an nasıl bir görünüm var, hem de sonrasına ilişkin hangi işaretleri not etmek gerek?
1: Tabii aslında sizin de daha yeni söylediğiniz gibi fiyatlamalarda altın tarafında bir düşüşün, satıcılı seyrin olduğunu görüyoruz. Dolar tarafında da alışın olduğunu görüyoruz. Kısa vadede Fed'in şahin fiyatlaması dolar açısından destekleyici, ama bu son dönemde petrol fiyatlarının yükselişi de biraz etkili oluyor. Çünkü Orta Doğu'da tekrardan işlerin kızıştığını görüyoruz. Ve Basın tarafından da ya da açıklamalarda da yeni yaptırımların belki de gelebileceği konuşuluyor. Bununla birlikte petrolün 90 doların üzerinde seyretmesi enerji maliyetleri üzerinde de bir enflasyon baskısı oluşturuyor. Bu da Fed'in faizleri yüksek tutması, hatta yeniden arttırması yönündeki fiyatlamayı destekliyor. Ancak dolar açısından önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Kısa vadede faiz avantajı doları destekliyor, ama ABD'nin mali görünümüne ilişkin yüksek borç yüküne ilişkin endişeler uzun vadede doların kalıcı değer kazanmasını sınırlayan unsur olarak öne çıkıyor. Ulusal borcun 40 trilyonu aştı. Faiz ödemeleri, savunma harcamalarının geçtiği de söyleniyor. Yani kısa vadede evet dolar destekleniyor, ama ABD verilerini de bu şahin FED fiyatlamasını doğrulaması gerekiyor doların bu yükselişinin devam etmesi için. Altın tarafında ise değişim tabii ki de daha çok sert oldu borçun açıklaması ardından. Cuma günü %3'ün üzerinde bir geri çekilme yaşadı. Satış baskısını yeni haftada da devam ettiğini şu an için görüyoruz. Fed'in yeniden faiz arttırabileceği beklentisi ABD getirilerini yukarı taşırken, faiz getirisi olmayan altında tabii ki de fırsat maliyetini arttırıyor. Bu da doların güçlenmesini de ekleyince kısa vadede altın üzerinde belirgin bir baskı oluşuyor. Ancak altındaki bu geri çekilmeyi şu aşamada ana yükselişin görünümünü sona erdiği şeklinde değerlendirmiyoruz. Çünkü altın Ağustos ayını yaklaşık %10 değer kazancıyla tamamladı. Orta vadede altını destekleyen dinamiklerin tamamen ortadan kalkmış değiller. Bu nedenle mevcut hareketi şimdilik güçlü rallinin ardından gelen bir düzeltme ile denge arayışı olarak görüyoruz. Fed'in bir kez faiz arttırmasıyla yeniden bir faiz arttırma döngüsüne girmesi de aynı şey değil. Burada

arasındaki ayrım bu. Eğer önümüzdeki veriler birden fazla faiz arttığını gündeme gelebileceğini gösterirse bu altın üzerinde daha kalıcı bir baskıyı yaratabilir. Ancak şu aşamada bunu söylemek için erken, dolayısıyla kısa vadede altın dalgalanma ve geri çekilmeler görsek de orta vadeli görünüm konusunda pozitif tarafta kalıyoruz. Bundan sonraki en önemli katalizör tabii ki de Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi. Bu arada yalnızca manşet rakam değil, işsizlik oranı, ücret artışlarını ve önceki aylara yapılacak revizyonlara da bakmamız gerekiyor. Güçlü bir istihdam ve güçlü ücret artışlarını görürsek piyasa borçlu şahin mesajlarını daha fazla fiyatlayabilir. Bu senaryoda doların destek bulmasını, altında da kısa vadeli baskının devam etmesine neden olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün temel konu yine tabii ki de ABD verilerini Jackson Hole sonrasında oluşan şahin FED fiyatlamasını doğrulayıp doğrulamayacağı olacak.

0: Araştırma turuna geldi sıra. Finans merkezinde açılışı da Mehmet Özdemir ile yapacağız. Bloomberg HT araştırma analistimiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi az önce ekranda son dakikalar da vardı FED cephesinden gelen. Eğer istihdam tarafındaki bu istikrarlı görünümü de dayanak göstererek böyle olduğu görünümde faiz artırımına gitmek gerekir, enflasyonu öncelemek gerekir diye. Ama tabii şimdi bu hafta veri haftası dedik ya. İşte önce JOLTS verisini alacağız, açık iş pozisyonlarını, özel sektör verisini alacağız ve tabii ki en önemlisi tarım dışı istihdam verisini alacağız. Dolayısıyla bakalım orası şu anki görünümü destekler nitelikte kalacak mı, kalmayacak mı? Bunu kenara koyalım. İkincisi, şimdi tabii yüksek faiz hadleri artı Warsh'un Jackson Hole'da da ifade ettiği gibi bir türlü ulaşılamayan bir %2 enflasyon görünümü var. Yani oraya gidemeyen bir yüksek enflasyon görünümü var. Hatta yeni bir enflasyon faiz denklemi mi tartışması var. Bu eksende de bir piyasa dinamiğini de takip ediyoruz. Şimdi baktığımızda Amerikan borsalarına bir müddettir teknoloji tarafındaki bu ufak ufak realizasyonları da gördüğümüz bir denklem var. Ama tabii bunun da bir nihayetleneceği nokta. Oradan yukarı gidecekse hani bunun yatırımcı algısı açısından nereye oturduğu, nerede burada bir dönüş olur, nerede alma zamanı, oraya gelene kadar hangi taraf daha cazip görünüyor? Son şöyle 3 aylık denkleme baktığımızda böyle bir grafik çıkmış.
1: Evet, son gelen özellikle Bağ'ın açıklaması, şimdi ben ona özellikle istisna tuttum ama benim grafiğime de bir miktar daha tam oturdu. İşte hisseler FED'e ve petrole karşı gelebilir mi dedim. Cuma günkü Warsh'un açıklamalarından sen bahsettin. Bugünkü gelen açıklama faiz arttırım beklentilerini artık hem kurumlar hem merkez bankaları açısından da hiç olmadığı kadar dile getirildiği bir ortam. 2026 yılının sonundan bahsediyorum. Tabii bu ortamı hisseler yüksek faizi sever mi? Muhtemelen sevmez diyebiliriz. Özellikle hisse senedi analistlerine sorduğumuz zaman. Özellikle sektörel görünümlerden bir miktar daha değineceğim. Ama şöyle bir baktığımız zaman önümüzdeki süreçte hisseler bu yüksek faizi. Bugün vurulan iki gemi var Hürmüz tarafında. Petrol fiyatlarının 90 doların üzerindeki kalıcılık veya bir katılaşmaya dayanabilir mi? Bunu özellikle önümüzdeki süreçte hisse senedi analistlerinin 2026'nın son çeyreği başta olmak üzere 2027'de tartıp ölçüp biçmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii şimdi sürekli olarak konuştuğumuz ki Fed'in de gündeminden düşmeyen yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka. Bunun son 3 aylık performanslara baktığımızda getirisinin negatif tarafta olduğunu ki son 3 aylık performansı da ikinci çeyrek bilançoları döneminin olduğunu da altını çizelim. Her ne kadar karları yönlendiren S&P 500'de kurumsal karlara bir ekstra bir dinamo katan yapay zeka olsa da getiriler şu anda %3, %4'ler çerçevesinde negatif Zeynep. Sen bahsettin, bunun yerini alan sektörler var mı? Evet var. Özellikle baktığımız zaman sağlık sektörü Moderna'nın bu 3 ay içerisinde %200'e yaklaşan primlerini dışarıda bırakıyorum. Sektör içerisindeki 67 hissenin 63'ünün yukarı doğru gelmeye devam ettiği ve birçoğunun da %30'un üzerinde primlendiği. Yani bu biyo sağlık ürünlerine ve özellikle bu alana karşı bir miktar daha özellikle son dönemde analistlerin de inandığı bir senaryo. Diğer taraftan finansı gördük. Finans tarafı da teknoloji.

0: önüne geçmiş durumda. Zaten hali hazırda Zeynep 3 aydı. 3 aylık süreçte de S&P 500'de bir getiri yok. %1 ama eşit ağırlıklı bakalım buna. Sağlığı ve finansa eşit ağırlıklı baktığımız zaman %5'ler çerçevesinde son 3 aylık bir prim var. Şimdi bu tarafı bir kenara bırakıyoruz ve şu anda büyümeye olan hangi sektör, hangi şirket daha hızlı büyüyebilir fiyatlaması şu an sağlık sektörü başta olmak üzere S&P 500'de şu an fiyatlanmaya çalışılıyor. Ama şunu da söyleyeyim, teknolojiden yine bahsettin. Bu geri çekilmeler, kar projeksiyonları yukarı doğru güncelleniyor. Dolayısıyla belirli bir gevşemeden sonra da teknoloji sektörünün bir alım fırsatı verebileceğine ilişkin yorumlar da var. Bugün JP Morgan traderlarının başta olmak üzere bir hisse senetlerine karşı nötr tavır alıyorlar. Ama Zeynep, bu biraz daha kısa vadeli. Orta uzun vadede teknoloji başta olmak üzere bu sektöre ilişkin olumlu beklentilerini koruyorlar. Bir de sana rakam vereyim. İkinci çeyrekte %30'lar, %35'ler çerçevesinde hisse başı kar büyümesi görmüştük. Analistler son kalan iki çeyrekte S&P 500 karlarının geçtiğimiz yılki son iki çeyreğe göre %30'lar çerçevesinde daha artmasını bekliyor. Son güncellenen projeksiyonlara göre. Dolayısıyla hisseler 90 doların üzerine yerleşen petrolle başa çıkabilir mi? Bunu yakından takip edelim. 2026'nın yılın sonunda bir faiz arttırmış. Şu an neredeyse şu an biraz daha fiyatların içine girmiş gibi gözüküyor. Buna dayanabilir mi? Ona bakalım. Ama şu ana kadar başta tarifeler olmak üzere Covid derken, tarifeler derken her özellikle bulunduğu durumdan, krizden zaferlerle çıkmış S&P 500 ve ABD öncülüğünde hisse senedi endeksleri var.
1: Mehmet, çok çok teşekkürler. Bu tablodan sonra geçelim. Yine aslında aynı temalar üzerinden devam edeceğiz. Yani faiz enflasyon denklemi, ama buradaki temel ögelerden biri de gıda tarafı. Yani en azından enflasyona baskı yapan yerlerden biri olarak küresel gıda tarafını konuşacağız Elif Cansever'le. Şimdi tabii gıda tarafı özellikle jeopolitik denklemdeki hikayeyle de beslenen bir görünümde. Yani petrol tarafının yarattığı maliyet baskısı, bir yandan tedarik zinciriyle bağlantılı riskler, sadece Körfez tarafı değil Ukrayna tarafında da yaşıyoruz onu, Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde. İşte yine tahıl tarafında yukarı gitme potansiyelinin devam edeceği öngörülerini takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu da böyle kendi kuyruğunu ısıran yılan gibi enflasyon tarafında da bir görünüme sebebiyet veriyor. Çünkü o taraftan doğan bu sefer yeniden bir enflasyonist risk baskı temasını konuşmaya devam ediyoruz. Onlar da tahvil tarafındaki görünümde de yerini alıyor sanırım.
2: Tam da söylediğin gibi bir yandan jeopolitik gerilimler, bir yandan El Nino etkisiyle beraber tarım fiyatları aslında 2012'den bu yana zirve %10'un üzerinde, %13'ün üzerinde primlenerek Ağustos ayında Bloomberg Tarım Endeksi 2012'den bu yana zirve noktasını gördü diyebiliriz Zeynep. Burada baktığımızda aslında gıda enflasyonu üzerine yaptığı baskı, gıda enflasyonunun tahvil faizleri üzerine yaptığı baskı, keza biz günlerdir, hatta haftalarda da diyebiliriz, özellikle ABD tarafındaki tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlerini konuşuyoruz. Bu sabah itibariyle artık 10 yıllıklar 4.75'in üzerine gitti. Küresel piyasalara bunlar yansıdı. Japonya 10 yıllıklarının 3 seviyesinin, ki 1996'dan beri zirve seviyeleri gördük. Avustralya tarafında yine çok yıllı zirveleri görüyoruz. Biz küresel tarafta bütün bunları konuşurken aslında gıda enflasyonunun petrol fiyatına eşlik eden yükselişi de tamamen gıda enflasyonu üzerinde baskı oluşturmuş diyebiliriz. Özellikle Bloomberg Tarım Spot Endeksinde gördüğümüz bu %13'lük yukarı yönlü hareket tahıl grubunun yukarı yönlü hareketlerinden beslendi diyebiliriz. Bunu Tarım Spot Endeksinin altında 10 taneden fazla aslında tarım emtiyası olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Burada baktığımızda özellikle şeker ve kakao tarafında Rusya-Ukrayna savaşının birazcık getirisi olarak %20'nin üzerinde primlenmeler. Buğday tarafında aslında yine Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bir miktar daha primlenme. Mısır tarafında El Nino'nun etkisiyle bir miktar primlenmeyle beraber gıda enflasyonu üzerinde yaptığı baskıyı bir miktar daha netleştiriyor. Keza beyaz çizgiye baktığımızda ise o da aslında bize gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin toplam getirisinin yükselişinden bahsediyor. Özür dilerim, konuşamadım. Getirisindeki yükselişten bahsediyor. Ve baktığımızda eş zamanlı hareketlerini gördüğümüzü bu noktada söyleyebiliriz. Enerji fiyatları, maliyetler yükseldikçe, jeopolitik riskler yükseldikçe, taşımacılık, lojistik üzerinde yaptığı baskılar arttıkça BİM de bunların hepsi El Niño etkisiyle birleşince

0: aslında zirve seviyelere kadar çıkan bir gıda enflasyonu görüyoruz ki bunun yansımalarını 1 Eylül itibariyle aldık. Bugünün haber akışlarında Japonya tarafında 2026'nın zirve seviyesi olarak yaklaşık 4923 tane farklı içecek ve tarım grubuna zam yapıldığı haberini aldık. Aynı haber Avrupa tarafından da geldi. İngiltere tarafında Ağustos ayı boyunca yaklaşık 2 katına çıkan bir yiyecek içecek zamlanması var. Yani artık bunların doğrudan yansımalarını da biz fiyatlar üzerinde, raflar üzerinde de görebiliyoruz. Bundan sonraki süreç birazcık jeopolitik tarafa, bunların getirisi olarak da doğrudan aslında Fed'in kararlarına, sizin de aslında az önce Mehmet'le konuştuğunuz gibi hem istihdam verisiyle hem enflasyon verisiyle beraber daha da pekişecek ama bir miktar daha Fed'in Eylül'de alacağı kararı doğrudan yansımasını göreceğiz.
1: Elif çok teşekkürler. Elif Cansever'in notlarını aldık. Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu. Seren'le sohbetimize geçelim. Aslı bugün tabii bu hafta aslında veri haftası diyoruz. Bugün içeride büyüme PMI verilerini aldık. Avrupa'da da aynı verileri takip, özür dilerim büyümeyi değil ama PMI'yi takip ettik, enflasyonu takip ettik. Şimdi tabii Avrupa tarafındaki PMI görünümü bizim açımızdan da kritik ama bir yandan onun ABD PMI ile korelasyonu, oradaki ilişkisi ve onun da pariteye yansıması da en az da talep kadar bizim açımızdan en az olmasa da bayağı bir önemli. Orayı da yakından takip ediyoruz özellikle ihracatçı. Dolayısıyla o incelemene bir yakından bakalım istersen.
2: Evet, bugün Euro bölgesi imalat PMI rakamları geldi. Burada aslında öncü olarak biz bunları bir kısmını alıyoruz. Yani her ayın sonuna doğru yaklaşık bir hafta 10 gün önce PMI rakamlarına ilişkin bir öncü gösterge alıyoruz. O da oldukça yakın oluyor. Bugün gelen Euro bölgesi PMI rakamları da 52.7 ile aslında Mayıs 2022'den beri en yüksek seviyeye işaret etti. Ve bunun arkasında da özellikle Almanya'daki ivmelenmeyi görüyoruz. Ya bu şu açıdan çok önemli. Almanya'da gene 2022'den beri en yüksek PMI rakamı. Bundan önce hatırlarsak savaştan önce özellikle imalat tarafı Almanya'da oldukça düşük ve hep 50'nin altında, yani daralma bölgesindeki bir ekonomiden, imalat tarafından bahsediyorduk. Oysa son işte 3-4 aydır özellikle savaşın etkisi sonrasında bir hareketlenme var. Birkaç tane aslında sebebi var bunun. Bir kısmını konuşmuştuk zaten. Bir tanesi işte bu özellikle tedarik zincirindeki sorunlar ve fiyat artışlarından önce stok biriktirme, yani stoklama amacı taşıdığını biliyoruz ilk aylarda. Sonra da arkasından bir miktar daha başka etkenlerin de özellikle Almanya özelinde etkili olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi savunma harcamalarına yapılan bu sektörlerin hareketlenmesi, savunma ile ilişkin sektörlerin hareketlenmesi ve yine Euro bölgesine baktığımız zaman bir miktar aslında bu teknoloji savaşının Çin ve Amerika arasındaki bu teknoloji savaşına bir miktar Euro bölgesinin aslında özellikle bu sektörlerdeki işte elektronik ve IT ile ilgili sektörlerdeki hareketlenmenin de bir miktar buraya destek verdiğini, onların da sanki bu teknoloji yarışına bir miktar sonradan da olsa eklemlemeye çalıştığını görüyoruz. Bunun da etkisi var. Ama geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Amerika imalat PMI verisi bugün saat 5'te gelecek ama biraz önce bahsettim. Öncü verisi var elimizde ve o da 53.2'ye işaret ediyordu. Şimdi PMI Amerika'da yaklaşık işte birkaç ay önce, Mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaştı. Oysa Euro bölgesi her ay son 4 aydır devamlı yükseliyor. Biraz önce bahsettim, 52.7 ile şu anda 2022'den beri en yüksek seviyede. Dolayısıyla biz bu ikisi arasındaki farka baktık. Dolayısıyla bir büyüme, yani iki bölgenin, Amerika ile Avrupa'nın büyüme farklarına böylece bakmış olduk imalat sanayi özelinde. Şimdi bu farkların, büyüme farklarının euro-dolar paritesiyle de ilişkilendirilebileceğimizi görüyoruz buradan. Şöyle ki özellikle işte euro bölgesinin daha zayıf olduğu zamanlarda euronun da bundan zayıf etkilendiği buradan görüyoruz. Yani şöyle bir trend var. Ve son dönemde özellikle bu son aylardaki euro bölgesinin PMI'lerinin daha hızlı imalat tarafında Amerika'ya göre gitmiş olması euro dolar üzerinde de yukarıya yönlü bir baskı yaratıyor ve yaratacak gibi gözüküyor. Burada yıl sonu, yani şu anda işte 1.1590'larda euro dolar paritesi ama yıl sonu ve 2027'ye ilişkin euro dolar tahminleri 1.19-1.20'lere doğru gidiyor. Biraz buradaki görüntü de, yani euro bölgesinin imalat sanayinin hızlanmış olması buradaki euro dolar

0: Lira paritesine ilişkin yüksek beklentileri de sanki destekliyormuş gibi bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. İmalat sanayindeki bu bence şey açısından önemli. Euro dolar paritesi açısından da önemli. Euro bölgesi bu imalat piyamayın yukarıya doğru gidiyor olması da bizim açımızdan iki taraflı da önemli. Hem fiyat hem pazar açısından önemli.
1: Peki Aslı, çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim. Bloomberg ET Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la Borsa İstanbul üzerinden bir miktar konuşalım. Şöyle ki, yani senin daha aslında epeydir anlattığın bir temaydı bu. Yani BIST dışı hisselerdeki yukarı yönlü hareket serisi. Şimdi geldiğimiz noktada BIST 30'la BIST dışındaki hisseler arasındaki makasın daraldığını görüyoruz.
2: Evet.
1: Bir bakalım niye öyle, nerelerden geliyor bu etki?
2: Şimdi aslında bir Ocak ayında bu tür bir hareket görmüştük. BIST 30 endeksleri biz tüm, yani 100 dışındaki tüm dediğimiz küçük hisse senetlerine göre daha iyi performans gösterdi. Borsa İstanbul endeksinde genel olarak rally yaptığı bir dönemdi. %20'nin üzerinde bir ayda değer kazandığı bir bölümde BIST 30 hisseleri şöyle Ocak ayındaki %23 yükselişten sonra neredeyse BIST 30 endeksi hiçbir şey yapmadı diyebiliriz. Yani çok dar bir bant içinde testere görünümü dediğimiz biraz yukarı biraz aşağı böyle 1500-2000 puanlık bir bant içerisinde, geniş bir bant sayılabilir ama Ocak ayında, ama yani 7 aylık sürece baktığımızda çok da geniş olduğunu söylemek doğru olmaz. Bir bant içinde testleri hareketini yapıyordu. Bu arada BIST 100 dışındaki küçük hisse senetleri, özellikle fon yatırımlarının bu tarafa yönelmesi, işte şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği önlemler, işte yoğunlaşmaya ilişkin tedbirler vesaire, buradaki yoğunlaşmalarla küçük hisse senetlerindeki rally'nin devam ettiğini gördük. Nasıl ki şöyle söyleyeyim, geçen sene Kasım ayından beri aylık bazda BIST 100 dışındaki hisselerin yükseliş eğilimi, trendini aralıksız devam ettirdiğini görmüştük. Bu aya geldiğimizde bu aradaki makasın Ocak ayından bu yana ilk kez bu kadar kapandığını Ağustos ayında gördük. Bugün ilk işlem gününe baktığımızda da yine BIST 30 endeksi BIST 100 dışındaki hisse, tüm hisse senetlerine göre daha iyi bir performans gösteriyor. Bunun nedenleri, birkaç nedeni var. Bir, fiyatlamaların, artık çarpanların çok düşük kalması BIST 30 hisselerinde. İki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği düzenlemeler sonrası küçük hisselerden BIST 30 hisselerine akımın başlamış, zaten Ağustos'ta başladığı ve bunun önümüzdeki aylarda en azından yıl sonuna kadar devam edebileceği beklentisi. Hem matematiksel olarak mutlaka bir fonların geçişi vardır ama bunlar dünden bugüne, bugünden yarına olacak şeylerdir, vadeye yayılabilir ama bu beklenti bile bu hisseleri destekliyor. BIST 30 hisselerini destekliyor. Çünkü getirilen sınırlamalardan BIST 30 endeksi içinde yer alan hisseler dışarıda tutuldu. Dolayısıyla buradaki farkın şimdilik kapanmaya çalıştığı ve bundan sonraki 1-2 aylık dönemde de kapanma ihtimalinin daha fazla olacağını söylemek yanlış olmaz. Bugünkü kapanışta bu makasın kapanmasındaki fark en çok neyden oluştu dersek, kimyanın içindeki tüpraş petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek BİM'in yanına da şoku koyalım. HSBC'nin değerlendirmesi sonucu hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle bu iki hisse senedinde hızlı bir yükseliş oldu. Bunlar da endeksi, BIST 30 endeksini destekleyen önemli faktördü. Bu ikisini üst üste koyunca diğerleri yatay bile olsa aradaki fark kapanıyor.
1: Bekir, çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın notlarıyla bir araya gidelim. Araştırma turunu da tamamlamış olalım.
3: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
4: Reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Finans Merkezi devam ediyor. Bu noktada Burcu Aydın, Doktor Burcu Aydın'la konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Burcu Aydın, TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti, kendisiyle konuşacağız ama ekrandaki son dakikayı bir seslendireyim. Bir gözüm de orada Burcu Hanım, biraz o yüzden tekledim. Amerika'da S&P 500 %0.7, Nasdaq 100 endeksi de %1,4'le düşüşle güne başladı. Zaten vadeli taraftaki görünüm de buna işaret ediyordu diyelim. Şimdi Burcu Hanım, şöyle başlayalım. Aslında hafta boyunca makro verileri karşılamaya başladığımız bir Eylül başlangıcındayız. Baktığımızda içeride büyüme verisini, PMI verisini aldık. Amerika'dan, Avrupa'dan da PMI verilerini takip ettiğimiz, Avrupa'nın enflasyon verisini aldığımız bir gün. Dolayısıyla şimdi içerideki büyüme ve PMI görünümünü biraz analiz etmeye çalışalım. Yani büyümeye baktığımızda daha ziyade yine tüketim tarafının ön planda olduğunu görüyoruz. Ama net ihracat tarafından gelen bir destek olduğunu anlıyoruz. Ama o da ağırlıkla, yani hem ihracat hem ithalattaki düşüş üzerinden şekillenen bir resim gibi duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki çeyreklere ilişkin burada ne işaret görüyoruz? Yine imalat tarafındaki bu sınırlı toparlanmanın devamı nasıl gelir? Avrupa tarafının PMI'yi bize bu anlamda hangi işaretleri gösterir? Yani o ilişkiyi nasıl kurmak gerekir?
2: Evet, sizin de söylediğiniz üzere aslında yurt içinde bir taraftan ekonominin yavaşladığı, diğer taraftan da fiyatlama davranışlarının yüksek seyrettiği bir dönemde kendimizi bulmuş olduk ki biraz önce sizin açıkladığınız veriler aslında ikinci çeyreğe ilişkindi. Üçüncü çeyrek verilerinde de yine yakın öncü verilere baktığımızda işte PMI, sanayi kullanım oranı, reel sektör güven endeksi gibi çeşitli verilere baktığımızda da aslında yakın dönemde özellikle reel sektör adına, yatırımlar adına tablonun pek de pozitif olmadığını görüyoruz. Yurt içerisinde tabii bir iç tüketimin yavaşlaması kaynaklı ki bu da tabii uzunca bir süredir devam ettirilen hem parasal sıkılaşma hem de mali sıkılaşma politikalarının bir sonucu olarak hayatımıza gelen bir süreç olmuş oldu. Bunların bir yansıması olarak karşımıza çıktı ki siz de biraz önce zaten bahsettiniz. İç tüketimdeki yavaşlama yine benzer şekilde bunun ekonomi üzerindeki etkileri olmak üzere. Bunun dışında bir de hayatımıza yurt dışı kaynaklı önemli riskler girmiş oldu ki geçen sene aslında Trump'ın başlatmış olduğu ticari savaşlarına bu sene bir de Amerika, İran ve İsrail'in birebir girdiği yakın sıcak çatışmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın kapanması kaynaklı petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ve bunlara bağlı diğer yan ürün fiyatlarının oldukça yüksek bir şekilde zıplaması, bunun da enflasyon üzerinde küresel çerçevede önemli bir geçişkenliğe sahip olması ki burada da gerek Avrupa Merkez Bankası tarafında gerekse Japonya gibi birçok gelişmiş ülke merkez bankaları tarafında da faiz artırımı olarak bunu görmüş olduk. Yine Eylül ayı ve izleyen aylara bakacak olursak da gerek Avrupa tarafındaki faiz artışının Eylül ayında aslında neredeyse cepte olarak karşılandığı bir dönemdeyiz. Yine Amerika tarafında da en son Fed Başkanı Warren'ın yapmış olduğu açıklamalarda da özellikle enflasyonun %2'lik hedeften yüksek bir derecede sapmış olması kaynaklı aslında Fed tarafında da bir faiz artışının geri ihtimalinin oldukça olası olduğuna dair piyasa beklentileri oluşmuş durumda. Bu tabii yurt dışındaki bu gelişmeler yurt içi için neyi ifade ediyor? Bir taraftan tabii ki küresel olarak enflasyonun yüksek olduğu, faizin arttığı, bir de tabii ki buna özellikle gelişmiş ülkelerdeki yüksek borç stoğunun milli geliri oranla yüksek borçluk oranları kaynaklı faiz oranlarındaki baskıyı da ekleyecek olursak ki bunu hatırlayalım, Japonya'da yen üzerine yüksek bir baskı olarak görmüştük ki buraya Japonya ve Amerikan hazinesi ortak müdahale ederek yendeki değer kaybını engellemek için önemli bir swap müdahalesinde bulunmuşlardı. Yine benzer şekilde Amerika'daki uzun vadeli tahviller üzerindeki yukarı yönlü zıplamayı engellemek için de Amerikan hazinesinin yakın vadede uzun vadeli tahviller üzerindeki operasyonu hatırlamak gerekirse aslında küreselde bir taraftan ticaret ve reel sektör üzerindeki ciddi bir baskı ortamı, diğer tarafta yükselen enflasyon ve faiz oranları olarak aslında oldukça olumsuz bir senaryo ile karşı karşıya kalmış durumdayız. ki Amerika ve İran tarafında yeniden sıcak savaşa dönülmüş olmasına dair gerçekleşen bu hafta içerisindeki süreçlerde biraz önce sizin aktarmış olduğunuz üzere bu sene bugün Amerikan borsalarının düşüşle güne başlamasına sebep olan önemli bir gelişme, olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Şimdi özetlemek gerekirse yurt dışında maalesef oldukça olumsuz bir senaryo. Hem bizi fiyat ve enflasyon hem faiz tarafında beklerken bunun tabii ki Türkiye'nin ihracatı içerisinde olumsuz bir yansıması olarak karşımıza çıkacaktır. Bir olumlu yansıma belki işte İran üzerindeki ticaretin bir miktar Türkiye'ye kayması ki bunu ikinci çeyrek verileri ihracat üzerinde bir nebze görmüş olduk. İkincisi Türkiye'nin tabii özellikle askeri ihracatı, savunma sanayi ihracatı odaklı ihracatı desteklemesi gibi bir etki, pozitif bir etki Türkiye büyümesi üzerine gözlenebilir. Ama genel olarak baktığımızda gerek yurt içerisindeki yüksek enflasyon ve faiz gerekse yurt dışında biraz önce saydığım sebeplerden dolayı Türkiye ekonomisinin hem dış talep hem de iç talep kaynaklı aslında oldukça zor bir dönemince geçtiği yılın son çeyreğine girdiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki oldukça zorlu bir dönemece giriyorsak yani bu süreçte küreseldeki görünüm buyken jeopolitik riskler tarafı bir yere bağlanmamışken her ne kadar biz yani Kasım seçimleri ekseninde bu işin çok uzamayacağı analizlerini fazlasıyla konuşmuş olsak da realitede yani Kasım seçimleri yaklaştıkça yaklaşıyor ama o tarafta bir yere bağlanan bir durum yok. Petrol fiyatları oynaklık devam ve de yukarı yönlü. Bir de tabii bunun işte boşalan depolar daha doğrusu o açığın telafi edilmesi için geçecek bir süreci var. Oradan doğan baskı var. Dünyadaki küresel borçluluk, bunun enflasyonist baskısı, gıda tarafından gelen enflasyonist baskı, artık yeni bir enflasyon ve faiz düzleminin de tartışılmaya, konuşulmaya başladığı daha belirgin bir biçimde. Yeni değil belki ama bir süreçteyiz. Dolayısıyla ortam buyken, bizim büyüme PMI görünümü de buyken, Merkez Bankası açısından kalan alan nedir yılın geri kalanında?
2: Aslında oldukça zor bir soru sordunuz Zeynep Hanım ki ben de bu soruyu geçen hafta Cuma günü yayınladığım köşe yazımda da değerlendirmiştim. Ki köşe yazımın başlığı da Türkiye'deki yüksek faizler kalıcı yeni normal mi oldu diye. Burada aslında iki tane denklem ortaya çıkmış oluyor. Birincisi özellikle enflasyon konusunda ki bugün açıklanan İTO İstanbul enflasyon verileri de Ağustos ayında İstanbul'da yüksek bir enflasyona yine baş başa kaldığımızı gösterdi. Bu süreçler aslında yurt içinde bir taraftan enflasyonun mevsimsellikten arındırmış aylık enflasyonun %2 bandından bir türlü kurtulamadığı ki bu da işte yıllık olarak baktığımızda %32 civarına seyreden bir enflasyon. Bu tabii yüksek seyreden enflasyon içerisinde faizi düşürme marjında oldukça kısıtlı olduğunu görüyoruz. Ki bakacak olursak beklentilere bu yıl sonu için enflasyon beklentilerinin %30 civarında olduğunu görürken yine benzer şekilde 12 aylık 24 aylık enflasyon beklentilerinde reel sektör tarafında yine %30'lar civarında bir enflasyon beklentisinde karşı karşıyayız. Ben genelde reel sektörün enflasyon beklentisine daha fazla önem arz ediyorum. Çünkü geri dönüp baktığımda aslında enflasyon tahminleriyle gerçekleşme arasında en doğru ya da isabetli enflasyon tahminlerini yapanın genelde reel sektör olduğunu görüyorum ki biliyorsunuz işte bütçelemeler, özellikle satışları konusunda da burada daha gerçekçi olmaları gerekiyor. Bu çerçevede gerek fiyatlama davranışları gerekse beklentiler çerçevesinde ciddi bir enflasyona katılık görüyoruz. Diğer tarafta yurt dışına baktığımızda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artışına gidiyor olması, yine hazine borçlanma faizleri üzerinde faizlerin yukarı yön inme yapmış olması da yurt dışındaki ve yurt içindeki reel faiz marjı için özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu borçlanma alanını çekebilmek için aslında reel pozitif faiz marjında belli miktarı yukarıda kalması gerektiğini gösteriyor. Evet, reel sektör tarafındaki verilerde gördüğümüz üzere bir yavaşlama ve artan montanlı bir yavaşlama ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Ancak bunun özellikle enflasyon ve fiyatlama davranışları konusunda ciddi bir alan kazandırmaması halinde biraz daha yüksek enflasyon ve yavaşlayan ekonomik ivme ile birlikte baş başa kalacağımız bir senaryo olarak görüyorum. Bu da aslında artık para politikası alanında alanın çok daha sınırlı hale gelmiş olduğunu gösteriyor. Burada esas olarak özellikle enflasyon ve faiz denkleminde biz enflasyon aşağı çekilmemiz ve bu sayede faiz düşüşlerini alan tanımamız gerekiyorsa Mutlaka ve mutlaka aslında dillere presenk ettiğimiz bu yapısal konulardaki sorunları hızlı bir şekilde ele almamız gerektiğini değerlendiriyorum.
1: Burcu Hanım, peki şimdi bir yandan da büyüme verisinin alt kalemlerine bakınca iş gücünün aldığı pay büyümeden o da yani %36,1'den %20,2'ye inmiş. Bir yandan işsizlik rakamlarını da takip ettik. Orada da hani geniş tanımlı tarafın %30'un üzerine %30,6'ya geldiği bir görünüm var. Yani hem burası ne kadar alarm edici, ekonomideki gidişata ilişkin ne söylüyor, gelir dağılımı adaletine ilişkin ne söylüyor?
2: Aslında gelir dağılımındaki bozulma ki biraz önce sizin bahsettiğiniz üzere iş gücünün milli gelir üzerinde aldığı pay yine benzer şekilde çeşitli eşitsizlik indikatörleri içerisinde yer alan işte Gini kat sayısı, işte en yüksek ve en düşük gelirli kazançları arasındaki fark gibi çeşitli indikatörlere baktığımızda Türkiye'nin gelir adaleti konusunda özellikle son 10 yıl içerisinde ciddi derecede bir zemin kaybettiğini biz görüyoruz. Ki aslında biz ekonomistlerin de en çok belirttiği konu enflasyonun yüksek seyretmesinin en büyük vergisi ya da bu konudaki en büyük kaybedeni maalesef hane halkı sabit gelirli ücretler üzerinde görülüyor. Bu süreçte de yine aslında yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyonla yılbaşında yapılan ücret artışlarını, asgari ücret yapılan artışları, emekli aylıklarına yapılan artışları değerlendirdiğimiz zaman aslında yüksek gerçekleşen enflasyonun da hane halkının refahı üzerine çok ciddi bir olumsuz etkiyi bu sene içerisinde göstermiş olduğunu gördük. Genel olarak baktığımızda yüksek enflasyon politikası ya da yüksek enflasyonun en büyük kaybedenin tabii ki sabit gelirli hane halkı.

0: olduğunu biz de ülke olarak yaşayarak görmüş olduk. Bu çerçevede tabii ki ne yapılması gerekiyor denirse yine ben dönüp dolaşıp aynı şeyi söyleyeceğim. Yapısal konulara getireceğim süreci. Çünkü bu yapısal sorunları ele almadığımız sürece maalesef ne hane halkının refahını artırmak, ne reel sektörün sorunlarına çare bulmak, ne de istediğimiz düzeyde enflasyon düşük, sürdürülebilir oranları çekmek ve bunun sayesinde enflasyon faiz oranları aşağı çekme konusunda alanımız olması için mutlaka ve mutlaka bu yapısal konuları ele almamız gerekiyor.
1: Peki, şimdi şirketler cephesini de biraz konuşalım isterim. Şöyle ki bu hafta Bloomberg Business Week Türkiye'de de ele aldığımız başlıklardan biriydi. Reel sektörün 205 milyar dolarlık döviz riski başlığıyla. Burada ne kadar bir baskı birikiyor sizce?
0: Aslında genel olarak yurt dışındaki borçlanma baskısına bakacak olursak bizim genel olarak baktığımız standart bazı metrikler vardır. Bu metrikler içerisinde nedir? Dış borcun ya da 12 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde vade gelecek toplam borcun milli gelir içerisindeki payı, yine benzer şekilde buna cari açık ve dış borcun etkilenmesi gibi metriklere genel olarak baktığımızda aslında Türkiye'nin toplam rezerv yeterliliğiyle birlikte son ya da 2023 seçimleri sonrasında önemli bir alan kazandığımızı biz görüyoruz. Evet, tabii ki yabancı para borçlanmanın yurt içindeki finansmana erişimdeki kısıt ve yüksek faiz oranları sebebiyle cazip hale geldiğini görüyoruz. Ki özellikle burada şirketler kesiminde döviz getirisiyle birlikte bunu yeterince hedeflemeyen firmalar için de bu önemli bir risk olarak karşımızda duruyor. Ama genel olarak baktığımızda toplam ülke riski içerisinde ben bunun özellikle kur tarafında ciddi bir yukarı yönlü zıplama olmaması halinde yönetilebilir bir risk olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki kur tarafında da şu aşamada devam eden politikaların sürmesi halinde ki buna yapısal konularının çözülmesi halinde bir süreç olacaktır. Ama tabii ki genel olarak politikaların gidişatı tıkanma olursa özellikle kur konusunda görülebilecek olumsuz bir süreç ki bu ben uç risk olarak değerlendiriyorum şu aşamada. Bu özellikle yabancı para cinsi içerisindeki borçlanmanın döviz cinsinden getirisi olmayan firmalar için önemli bir risk oluşturduğunu söyleyebilirim.
1: Burcu Hanım, yani kredi faizlerinde, finansman maliyetinde anlamlı bir düşüşü en erken nerede bekleyebiliriz içeride?
0: Aslında çok önemli bir soruyu dile getirdiniz ki ben de bunu sıkça gündeme getiriyorum. Kredi faiz maliyetlerinde, krediye erişim imkanlarında ve finansal açıdan daha rahatlanacak bir döneme geçilmesi için tabii ki ne zaman görebiliriz? Şu zaman görebiliriz. Enflasyonla ilgili aslında bizim hedeflediğimiz o düşük tek haneli oranları indiğimiz zaman bu konuda kalıcı bir rahatlama görebiliriz. Bu süreçte yeterli alanı sağlamadığımız sürece maalesef Türkiye'nin hem enflasyonu baskılama konusundaki yürüttüğü parasal sıkılaşma politikası hem de yurt dışından ihtiyaç duyduğu fonları çekme sebebiyle reel faiz marjını yüksek tutmak ve bundan dolayı da yurt içerisinde özellikle KOBİ'lerin veya mikro ölçekli firmaların hem finansmana maliyet açısından hem de finansmana erişim açısından sıkıntılarını çözmek çok mümkün olmayacak. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka faizin yüksek kalmasına sebep olan, en önemli sebep olan enflasyonu aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu da aslında önümüzdeki bir sene içerisinde yine bu zorlu koşulların devam edeceğine dair bir resim bizim ortaya koyuyor. Çünkü baktığımız zaman, gerçi orta vadeli program içerisinde bu önümüzdeki hafta içerisinde bir resim daha görmüş olacağız ama genel olarak beklentilere baktığımızda da Ağustos ayı itibariyle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hane halkı enflasyon beklentileri içerisinde hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek düzeylerde olduğunu, reel sektörün önümüzdeki sene Ağustos ayı içerisindeki enflasyon beklentisinin %30 civarında olduğunu da
1: Burcu
0: gözetmekte
1: Hanım,
0: büyük fayda var.
1: çok özür
0: Bunları
1: dilerim.
0: aşağı çekim.
1: Kesiyorum lafınızı. Biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada açıklamaları var. Bir dönüyoruz müsaadenizle.
2: Açılışını yapalım diye bekliyoruz.
3: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Акую.
2: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Потому что с открытием этого энергоблока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые энергоблоки или электростанции.
2: Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
3: Nós продолжаем эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
2: Teşekkür.
3: Большое спасибо за внимание.
1: Burcu Aydın'la devam edelim sohbetimize. Son 4-5 dakikamız var. Burcu Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönmeden önce tam reel sektör ve kredi faizlerindeki normalleşme teması üzerine konuşuyorduk. Hani tek haneli enflasyona dönmeden bunun kalıcı olamayacağı üzerinden. Oraya ilişkin tamamlamanızı rica edeyim cümlelerinizi. Buyurunuz lütfen.
0: Tabii elbette. Yani özet olarak baktığımızda enflasyonun kalıcı, öngörülebilir ve sürdürülebilir düşük seviyelere gelmesi Türkiye'nin risk primi, uluslararası finansmana erişimi ve dolayısıyla faiz oranlarını etkileyen en önemli sebeplerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ki bunu da kendi ekonomik tarihimiz içinde baktığımızda da faiz oranlarının daha makul düzeylere düşmesi için mutlaka enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek hanelere gelmesi gerekiyor. Ki bize benzer akran ülkelere baktığımızda da yıllık enflasyon oranlarının ortalamada %3 civarında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin de mutlaka bize benzer akran ülkelerle benzer yıllık enflasyon oranlarını geçecek bir patikaya inmesi sizin sorduğunuz finansman sorunun en önemli göstergelerinden birisi olarak karşımıza duruyor.
1: Son 3 dakikada biraz OVP üzerinden de değerlendirmenizi almak isterim. Şöyle ki Ekim'de olacak. Ekonominin bu konuştuğumuz bütün parametreler ekseninde nasıl bir planlamaya, iş dünyasının nasıl bir rehberliğe ihtiyacı var sizce? Burada nasıl bir revizyon gerekiyor? Ve hani bir yandan da hani global değişime de eklemlenme gerekliliği düşünülürse.
0: Evet, aslında şu aşamada iş dünyası için oldukça zorlu bir döneme işteyiz. Çünkü bir taraftan bahsettiğimiz yurt içindeki yüksek enflasyon, dolayısıyla üretim maliyetleri, finansmana sınırlı erişim, sınırlı erişiminde oldukça maliyetli olması özel sektör açısından önemli bir problem olarak karşımıza çıkarken, diğer tarafta da programın reel sektör açısından önemli bir dezavantaj olan çıktısı da kurun değerlenmesi olmuş oldu. Bu da özellikle son 2 yıl içerisinde artan küresel ticaretteki korumacılık ortamı içerisinde Türk ihracatçısını özellikle marka veya katma değerli alanda istediği marja sahip olunamayan tekstil, belki dericilik, mobilya gibi sektörlerde başta olmak üzere önemli oranda alan kaybetmesine, üretim alanındaki kayıplara sebep olmuş oldu. O yüzden genel olarak reel sektöre baktığımızda reel sektör bir taraftan yurt dışında kaldığı yoğun rekabet, diğer tarafta özellikle uluslararası ticaret ve jeopolitik gerilimler içerisinde yeniden şekillenen dünya ekonomisi içerisinde dış ticaret pazarları içerisinde kendisini alan ararken, diğer tarafta da özellikle istihdam ve üretim bazını koruyabilmek için orta vadeli programda reel sektör ve istihdam alanında sunulacak konuları yakından izleyecektir. Ben de bu çerçevede özellikle istihdamın korunması başlığıyla beraber orta vadeli programda yine adımlar duyurulabileceğini değerlendiriyorum.
1: Doktor Burcu Aydın, çok çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
4: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg GT Radyo.
7: 2, 3, 4.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, Borsa İstanbul tarafına bakıldığında haftanın ikinci işlem gününde kapanışa doğru aslında 14.100 puanlar seviyesinde bir fiyatlama hakim. Fakat öncesinde biraz da Amerika tarafından gelen açık iş pozisyonu fiyatlamalarına ve son verisine göz gezdelim. Çünkü son dakikalarımıza şu an yansıyor. Amerika'da JOLTS açık iş pozisyonları Temmuz'da 7,27 milyona gerileyerek beklentinin 7,31 milyon beklentinin de altında kaydedilmiş bulunmakta. Bu hafta Amerika tarafına istihdam rakamları gündemde olacak demiştik. Ve bu tarafta bakıldığında bugün ISM tarafından imalat PMI de geldi. Açık iş pozisyonu da geldi. Yarın ise ADP özel sektör istihdamı gelecek. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri gelecek diyelim. Avrupa tarafında bu sabah saat hem içeride hem dışarıda ise imalat PMI rakamlarını almıştık. Amerika tarafından da bu saatte geldi ve Amerika'da ISM imalat PMI Ağustos ayında 54,6 oldu. Beklenti ise 55,2 seviyesindeydi diyerek fiyatlamalara kapanışa doğru programında bir göz gezdirelim. İçeriye bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.184 puandan fiyatlanıyor. %1'e varan bir geri çekilme yaşandı. Alt tarafa bakıldığında sabah saati bankacılıkta %2'ye varan bir prim vardı. Fakat bu saatlerde bakıldığında bir geri çekilmenin de olduğunu alt endekslerde görüyoruz. Sabah saati petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirle beraber Tüpraş ve Petkim'de zirveler görülürken küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki şirketlerin negatif ayrıştığını izliyoruz. Küresel para piyasalarına geçelim buradan. Küresel para piyasalarında dolar endeksi 100 seviyesine yakın bir fiyatlama hakimken şu an bakıldığında ise 99 seviyelerinde fiyatlanıyor. Tabii bu tarafta dolar yenin de 160 seviyesine gelmesinin ardındansa aslında ABD Japonya tarafında Scott Bessent, Amerikan Hazine Başkanı Scott Bessent'ın da Japonyalı mevkidaşıyla görüşmesi ve faiz artışına gidilmeli mesajını vermesinin ardından acaba bir müdahale gelebilir mi söylenmesi de yer aldığını izliyoruz diyelim. Euro dolar ve sterlin dolar tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi sabah saati varken şu an yatay negatif bir işlem hacmi nispeten yatay bir fiyatlamanın da hakim olduğunu izliyoruz. Avrupa borsalarında sabah saati karışık bir seyirli açılış vardı. Şu an negatif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz ve Almanya tarafında %1'e varan bir geri çekilme yaşandığını görürken İtalya tarafında neredeyse %1'e varan bir geri çekilmeyle yine fiyatlandığını, Almanya'daki geri çekilmeye destek veren bir Avrupa borsası olduğunu da izliyoruz. Bugün Euro bölgesi enflasyon rakamı geldi. Beklenti %3,3 artmasıydı. Beklentiyle paralel bir veri karşılamış bulunmaktayız. %2,9'dan Ağustos'ta %3'ün de üzerine sıçramasıyla beraber 10 Eylül'de bizim Merkez Bankamızla aynı gün faiz toplantısı olacak ECB tarafından da bir faiz artışının beklendiği piyasa fiyatlamalarını şu an için yansımış bulunmakta. Amerika tarafında vadeliler tarafında ise sabah saati farklı bir seyir varken aslında şu an bakıldığında ABD borsalarında Dow Jones ve S&P 500 ve Nasdaq tarafında yatay negatif bir işlem hacmi var. Nasdaq tarafı %1'e varan bir geri çekilmeyle ayrışmış bulunmakta. JP Morgan bu sabah saati bir rapor yayınladı ve kurum diyor ki Fed Başkanı Kevin

Porsche'un Şahin açıklamalarının ardından piyasalarda bu yıl faiz artışı beklentilerinin güçlendirilmesinin ardındansa Amerika'da hisselerine ilişkin önümüzdeki birkaç haftalık görünümün taktiksel olarak da temkinli seviyeye çekilebileceğinin altı çizildi. Biz burada ABD tahvillerinde 10 yıllıklarda 4.76'yı, 5 yıllıklarda 4.51'i ve gösterge tarafta 4.36'ları gördük diyelim. 30 yıllıklar tarafında ise yukarı yönlü seyrin 5'in üzerinde bir fiyatlanmanın hala hakim olduğunu, 2007 yılından bu yana yine yüksek seviyenin hakim olduğunu izliyoruz. Emtia tarafına bakıldığında emtialarda aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'de çok iyi bir durumdayız. Günde 30 tanker göçüyor açıklamasının çok da etkili olmadığını gördük ve petrol fiyatlarında %2,5'a yakın Brent'te yukarı yönlü bir seyir fiyatlanıyor. 92 dolar seviyesinde işlem hacmi geçerken Amerikan tipi petrole bakıldığında 88 dolarlar seviyesinde %3'e yakın bir yukarı yönlü seyrin olduğunu izliyoruz. Dolar endeksinde 100'e yakın bir fiyatlama hakimken spot fiyatı da 10 saatinde ise %1,5'un üzerinde bir geri çekilme var. 4400 doların da altına sarkan bir 10 saatin fiyatlaması görüyoruz. Ons gümüş 64 dolarda ve Bitcoin tarafı 78 bin dolardan fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Ve şimdi araştırma masasına gidelim.

0: Bize araştırma analistimiz Elif Canseven eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar dilerim.
0: Elif, bu hafta aslında yurt içerisinde büyüme rakamlarını aldık. Bu sabah ISO İmalat PMI Endeksi geldi. Gözlerse Perşembe günü gelecek Ağustos ayı enflasyon rakamlarında olacak. Dışarı tarafa bakıldığında bu hafta Avrupa tarafından bugün nezdinde imalat PMI'ları ve Euro bölgesi enflasyonu alırken Amerika tarafında istihdam rakamlarının gelmeye başladığı bir güne merhaba demiş bulunmaktayız. Peki senin notların neler var? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Alar, aslında Jackson Hole'un sancıları hala devam ediyor diyebiliriz küresel piyasalarda. Dün satıcılı bir seyri takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada açılış itibariyle yine satıcılı bir küresel hisse senedi performansları takip ettiğimizi söyleyebilirim. Ama bugünün ana konusu, 1 Eylül'ün ana konusu tahvil piyasası. Tahvil piyasasına baktığımızda ise özellikle satıcılı seyrin, ki burada özellikle hatırlatmam gerekiyor, ABD Hazine Başkanı Bessent tarafından müdahaleleri konuşuyorduk geçtiğimiz haftalarda. Yükselen tahvil faizleriyle beraber müdahalenin hemen arkasından bir miktar geri çekilmişti ama şu an geldiğimiz noktada çoklu yılların zirvelerinde yine ABD tahvil performansı takip ediyoruz. Keza baktığımızda 10 yıllıklarda şu an 4.76-40 seviyelerini, 2 yıllıklarda ise 4.36-25 seviyelerini takip ettiğimiz bir tahvil piyasası var ki 2 yıllıklar için Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeler olduğunu, 10 yıllıklar için ise aslında bir miktar daha yüksek seviyelerde olduğunu, 30 yıllıkların hala 5'in üstünde kaldığı bir piyasa o var. Fakat bu sadece Wall Street tarafında, yani ABD tarafında değil, tüm küresel piyasalara yayılmış bir tahvil piyasasındaki satış dalgası olduğunu söyleyebiliriz. Keza sabah saatlerine baktığımızda ise Japon 10 yıllıklarının %3 seviyesinin üstüne çıkıp 96 yılından bu yana olan zirve seviyesine ulaşması, İngiltere 30 yıllıklarının 98'den bu yana olan zirve seviyelerini konuştuğumuz bir gün geçirdik aslında. Buna hisse senedi performansları da eşlik ediyor ama tahvil performanslarının bir miktar daha akışına baktığımızda, bugün 2 yıllıklarda özellikle satış dalgasını takip ettiğimiz bir gün geçirdik ama küresel tahvil piyasasının aslında akışına baktığımızda bir miktarda S&P 500'ün 2026 yılı içinde güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza Ağustos ayı aylık performanslarına baktığımızda ise S&P 500'ün Haziran ayındaki zayıf performansını Ağustos ayında bir miktar daha telafi ettiğini, Nasdaq tarafının 4.2 ile, ki hemen hatırlatalım, Wall Street tarafı dün kapanışlarını negatif yaptılar. Buna rağmen %4.2'lik aylık performansla Nasdaq'ta Mayıs ayından bu yana en güçlü performanslarından birini sergiledi. Ağustos ayı dalgalı bir seyir izlemesine rağmen küresel hisse senedi performansları için çok da kötü bir ay değildi. Bugün baktığımız noktada Eylül ayına bir miktar daha sancılı başlıyorlar. Bu noktada da aslında çalışmalar var. Çünkü küresel olarak bakıldığında son 25 yıllık analizler yapıldığında Eylül ayının küresel hisse senedi performansı 12 ay içinde en kötü performansın geçirildiği ay olduğunu söyleyebiliriz. Keza MSCI küresel endeksine baktığımızda, küresel hisse senetler endeksine baktığımızda %1.2 seviyesiyle Eylül ayında bir miktar daha satıcılı seyrin hakim olduğu bir ay geçirdi. Ay geçirmiş son 25 yılda. Fakat bu demek değil ki önümüzdeki süreçte, önümüzdeki Eylül ayında kötü bir performans bekliyoruz hisse senetlerinden. Bu birazcık daha volatilite ile ilgili bir durum. Önümüzdeki sürecin 25 yıla baktığımızda, geçmiş 25 yıla baktığımızda Eylül ayındaki volatilitenin diğer aylardan bir miktar daha yüksek olduğunu ve yani düşüşlerin daha sert, yükselişlerin daha sert bir performans sergilediğini Eylül ayı içinde söyleyebiliriz. Sen az önce bahsettin ama şu an Avrupa tarafında da satıcılı bir seyir hakim. Satıcılı seyri takip ettik gün içinde de. Bu gelen Avrupa enflasyon verisi de bir miktar daha etkili oldu. Manşet enflasyonu 3.3 seviyesinde karşıladık ve buna baktığımızda ise aslında Temmuz ayındaki 2.9 seviyesinden bu yana bir yükseliş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunda tabii ki de Haziran ve Temmuz ayında bir miktar daha ateşkes söylemleriyle geri çekilmiş Brent petrolün bu ay Ağustos ayı içinde jeopolitik risklerin bir miktar daha kızışmasıyla beraber, ki karşılıklı söylemler hala devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Brent petrolü 92 dolar civarında takip ediyoruz. WTI, yani Amerikan tipi ham petrolü 88 dolarlarda takip ediyoruz. Ki biz bunların 80 seviyesinin altına geldiğini, 70'li seviyelerde olduğunu konuşuyorduk Temmuz ayı içinde. Altın tarafında geçen hafta 4700 dolarları konuşurken bugün yine 4400 doların altına gelmiş, 4365 dolarlarda işlem gören bir altın piyasası takip ederken, enflasyon verisi de bir miktar daha söylemlerin hızlanmasıyla, bir miktar daha keskinleşmesiyle beraber, jeopolitik risklerin artışıyla beraber bir miktar daha arttı diyebiliriz, ama çekirdek enflasyon tarafında kısmi geri çekilmeler görüyoruz %2.4 seviyesiyle. Hizmet enflasyonu tarafında ise %3'lük bir seviye görüyoruz. Söylediğim gibi aslında ana etkenin bir miktar daha enerji maliyetlerindeki yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu noktada enerji maliyetlerindeki yükselişe bakarken, biz Ağustos ayında Brent petrolün Temmuz'daki enflasyon verilerinin ardından Ağustos ayı içinde %15'e varan yukarı yönlü primlenmesini takip ettik. Bugün Eylül ayında 92 dolarla açılış yaparken, haftaya gerçekleştirecek ECB, yani Avrupa Merkez Bankası toplantısından şu an gelinen noktada artık tam bir 25 bas puanlık faiz artırım ihtimali fiyatlanıyor. Bu da 2.25 seviyesinden 2.50 seviyesine çıkacak olan bir mevduat faizi, bir faizi geleceğini yansıtıyor bize. Haftaya alınacak kararları takip edeceğiz, ama önümüzdeki FED toplantısı için, Eylül ayı FED toplantısı için de bir miktar daha Eylül ayına ilişkin beklentiler swap piyasalarında kızışmış durumda diyebiliriz. Çünkü o tarafta artık Eylül ayına ilişkin faiz artırım beklentileri %70 seviyesinin de üstüne çıktı. Yani bir bu cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, haftaya karşılayacağımız ABD enflasyon verisinin doğrudan swap piyasalarına yansımalarını da görüyor olacağız.
0: Çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Paran para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2020.

0: 16 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve
2: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
9: Kapanışa doğru programın ikinci bölümünde bizlere hattımızda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır eşlik ediyor. Necip Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
10: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
9: Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır görüşememiştik ekranlarda. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugüne kısmet oldu diyelim hocam. Şimdi bakıldığında bu hafta ise aslında güzel bir haftaya beraber denk gelmiş bulunmaktayız. Çünkü çok yoğun bir veri takvimi var. Hem içeride hem dışarıda çok farklı veri akışıyla karşı karşıya kalacağız. Öncelikle içeri taraftan sizinle başlamak isterim. Çünkü pazartesi günü büyüme rakamlarını aldık. Bakıldığında %2,3'e varan bir ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi yıllık bazda büyüdü. Dönemsel bazda %1,1'lik bir büyüme vardı. Yıllıkta biraz beklenti altı kaldı. Dönemsel yani çeyreklik bazda ise beklentilere paralel bir verinin geldiğini gördük. Sanayi tarafında ortalamanın da üzerinde %2,4'e varan bir artış büyümede vardı. Tarım ve ormancılık tarafı %13,3'lük bir büyüme gösterdi. Fakat inşaat 14 çeyrek sonrasında %1,9'a varan bir daralma yaşadığını verilerde bize gösterdi. Peki bu rakamları nasıl okumak lazım? Dezenflasyonla mücadele, yani dezenflasyon programına destek bir rakam olarak mı okumalıyız? Büyüme kompozisyonunda bir iyileşme bu rakamlarla görecek miyiz sizce?
10: Ekonomide bir yavaşlama oldu kesin. Yani o çok açık. Ve işte bunun da enflasyon düşürücü bir etki yapması bekleniyor. Yani bu iyimser bir görüş bence. Ama bir taraftan da işte çok ciddi şekilde artan bir işsizlik var. 7.6'dan 8.1'e çıktı. Ve geniş tanımlı işsizlik 30.6 düzeyine kadar geldi. Evet. Gençlerde 14.5. Bunlar çok yüksek oranlar. Ve 150 bin kişi işini kaybetti.
9: Yani bir de kadınlarda %20 yani erkek kadın ayrımına bakıldığında kadınlarda da yükselen bir işsizlik oranı vardı son rakama bakıldığında.
10: Yani dolayısıyla yani ortada çok parlak bir tablo yok ama bütün bunların enflasyona yansıması çok sınırlı oluyor bu kadar daralmaya rağmen. Bir de tabii başka bir şey daha var, sanayisizleşme. Yani bu çok ciddi bir sorun Türkiye için. Yani hizmet sektörü Türkiye gibi bir ekonomi için çok yüksek düzeylere vardı ve sanayisizleşiyoruz. Sanayinin yarattığı istihdam da çok ciddi bir ölçüde düşüyor ve gelir dağılımı bozukluğu tabii. Bu da en temel faktörlerden bir tanesi. Burada talebi tabii önemli ölçüde sınırlayan faktör ama yani biz hala işte tepedeki %10'un yüksek talebinin ekonomiyi canlı tutacağını düşünüyoruz. Öyle hesap yapıyoruz. İşte Amerika'da da benzer bir durum var. Gelir ve servet dağılımındaki bu işsizliğin de bu yansımasını göreceğiz. Öte taraftan enflasyona gelince yani burada bütün dünyada, işte Amerika'da da işte mesela kar enflasyonunda, pardon, kar marjlarında çok ciddi bir artış var. Bu ciddi yani firmaların piyasa güçlerini kullanarak ürünlerin fiyatlarını artırdığını, yani burada hem işte greed inflation dediğimiz açgözlülük enflasyonu var bir taraftan. Bir taraftan da shrinkflation dediğimiz şey var. Yani miktarlar küçülüyor ama fiyatlar da artmaya devam ediyor bir taraftan. Dolayısıyla bütün bunlar şeyin tüketicinin rebağını düşüren faktörler. Yani bütün dünyada olduğu gibi işte Türkiye'de, Amerika'da da yani önemli gelir kayıplarıyla, refah kayıplarıyla karşı karşıya kaldığımız bir dönemden geçiyoruz maalesef. Bir de tabii jeopolitik işte faktörler var. Evet. Bunlar da çok etkili oluyor hayatımızda. Yani işte Trump çıkıyor, bir açıklama yapıyor ya da iki tane işte şey gönderiyor, güzel gönderiyor. Ondan sonra işler karışıyor. Bir anda petrol $92 üstüne çıktı. Ve yani bunun üstüne özellikle hane halkının yaptığı çok ciddi bir katkı, şey var, baskı var. Asıl tabii sorunu Avrupa yaşayacak. Çünkü kış geliyor, artık Eylül'e giriyoruz. Girdik hatta. Doğal gaz fiyatları Avrupa'da %100 Türk artmış vaziyette. Yani bu Avrupa'daki refah çok önemli ölçüde düşecek faktörlerden bir tanesi halinde. Ve yani bu aşamaya gelmiş olmamıza rağmen, yani sizler dönüşümün öncesinde bu tipte yaşıyor olmamıza rağmen Avrupa'nın elindeki gaz rezervleri de giderdi. Dolayısıyla bu rezervlerin takviye edilmesi lazım ki işte bu da doğal gaz fiyatları nasıl bir etki yapar, onu da belirli bir mümkün değil. Ama bir tane Trump yalan söylemeye devam ediyor, 30 tane yine geçiyor gibi diyor. Bugün işte bir haber vardı, tedbirler istemişsiniz, bir yandar vardı. Hedefleri gidermiş, bu vuruyor. Yani mermi gibi olduğu dönemde ama nasıl bir mermi değil, ama o mümkün değil, tabanca mermisi değil herhalde. Dolayısıyla karmakarışık bir tablonun ortasındayız.
9: Hocam hemen araya girmek isterim. Sesiniz tabii biraz daha boğuk geliyor. Son cümleyi biraz tekrarlamanızı rica edebilir miyim acaba?
10: Yani şunu söylüyorum. Yani işte jeopolitik olarak ortaya çıkan bir takım gelişmeler var. Bunları getirdi. Pardon, özür dilerim. Çok ciddi belirsizlikler var. Bu belirsizliklerle beraber işte önümüzü görmekte zorlanıyoruz.
9: Evet.
10: Yani nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bunu yani kestirmek çok mümkün değil. Bu anlamda bir de bir çalışma da yapılmış. Özellikle gençlerin gelecekten bekledikleri umut giderek düşüyor. Yaş ilerisi bu artıyor. Siyasete ilgili duyanlarda daha fazla umutsuzluk var. Duymayanlarda daha az umutsuzluk var. Böyle bir tablo da var. Bunu da hep arasında değerlendirmekte yarar var bence.
9: Aslında tabii siz Eylül ekonomik ajandası yoğun demiştim. Pazartesi gelen tüm verileri detaylandırmış oldunuz Necip Hocam, bu saate kadar gelen. Bir de aslında Perşembe günü gelecek rakamları da sizinle konuşmakta fayda var. Çünkü enflasyon tarafına bakıldığında bugün İTO enflasyonu, yani İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta aylık enflasyon %1,66 arttı. Yıllık taraf %34,96'ya geriledi. Artış tarafında bir geri çekilme vardı. Peki Perşembe günü gelecek TÜİK tarafındaki rakamlar için bize nasıl bir mesaj veriyor İTO enflasyonu? Çünkü Bloomberg anketine bakıldığında aylıkta ekonomistlerin beklentisi Ağustos ayında %1,91, yıllık tarafta ise %31,61 seviyesinde. Yani yine Ağustos'ta da %2'ye yakın sayan bir beklentinin olduğunu gördük ki biz daha önceki aylarda %1'in de altında gelen bir aylık enflasyonla karşılaşmıştık. Yani son dönemde ABD İran Savaşı'nın etkileri, NATO zirvesinden sonra hemen terse dönen bir piyasayla beraber biz burada aylık tarafta Eylül'de bekleyeceğimiz rakamları Ağustos ve Temmuz'da alır olduk. Peki sizce bu enflasyonla mücadele programına ne denli bir öteleme getirtecektir? Ve Ağustos'ta siz %2'ye yakınsayan bir aylık enflasyon bekliyor musunuz?
10: Evet, ben de bu civarda bir enflasyon bekliyorum. Ben sene başında enflasyonun %30'un altına düşmeyeceğini, sene sonunda %30'un altına düşmeyeceğini söylemiştim zaten. Onu ben biraz daha da yukarı çektim. Bir puan daha da yukarı çektim. Sene sonu tahmini olarak. Dolayısıyla...
9: Siz yukarı yönlü işte, revizyon yaptınız hocam.
10: Evet, evet. Merkez Bankası'na ayak uydurmaya çalışarak yukarı yönlü bir revizyon yaptım. Dolayısıyla yani işte iki civarında bir enflasyon gelir diye tahmin ediyorum ben de. Tabii yani TÜİK'in ne rakam açıklayacağı çok belli olmaz maalesef. İşte çok itibar kaybetmiş bir durum. O yüzden yani burada şey de düşünmek lazım tabii. Yani bu yönetilebilir, yönlendirilir, fiyatların etkisini de düşünmek lazım. Onların zamlarını falan düşünmek lazım. Onlarla beraber ciddi bir kestirme yapabilmek çok zor gibi gözüküyor. Çok fazla belirsiz faktör var. Günün başındaki ise hepatiyatı geliyor tabii ki. Yani onun için
9: etkiler. Şimdi Eylül ajandası yoğun diyoruz. Enflasyon rakamları Perşembe gelecek. Fakat bir de orta vadeli programda biraz gözler olacak. Çünkü her Eylül başının ilk haftasında biz orta vadeli program, yani OVP'den gelen beklentileri konuşur ve nasıl bir program geleceğini masaya yatırırdık. Biraz da sizinle bunu konuşalım. Geçtiğimiz yıl aslında birçok yatırımın finansmanın önceliklendirilebileceği ve 2026'ya umutla bakıldığı bir OVP planı vardı. Peki sizce ABD-İran savaşının hala süre gelmesi, bu sabah saat iki tane süper tankere yine misilleme saldırısının gerçekleştiği bir ortamda Eylül'ün başında OVP tarafından siz nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Hangi alanlara OVP'de değinilmesi gerekiyor sizce?
10: Ben başından beri OVP'ye bir prim vermedim. Açıkça söyleyeyim. Bana işte Jack Jack'dan öte bir şey ifade etmedi. Yani ve hep yani sadece ben de bir sürü arkadaşla şimdi söyledim. Çok kapsamlı bir programı yapılması gerektiğini söyledim. Yani 2001'dekine benzer yani güçlü ekonomi geçiş programı gibi bir programı yapılması gerektiğini söyledim. Hı hı. Ve bunun da riskli bir şekilde takip edilebilmesi için uluslararası finans kuruluşlarının desteğinin alınmasını gerektiğini söyledim. Şimdi yani ne bileyim işte bu büyüme rakamları ve şeyde de milli gelir hesaplarında da işte ortaya çıkıyor bir şeyler. Yani kişi başına gelir 18.103 dolar deniliyor.
9: Evet.
10: Yani şimdi yani bir hesaplama da ya da bir OVP'nin yani herhangi bir şekilde bir başarı sağlayabileceğini ya da doğru yönlendirebileceğini düşünmüyorum ben doğrusu. Çünkü yani nasıl bu 18.000 seviyesinin aşılımını hepimiz bilmiyoruz. Tip mesele olarak değerli ve bunun etkisi var önemli ölçüde. Ve yani 18.103 dolar da kendi başına pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü gelir dağılımı o kadar bozuk ki yani bunun çok daha yüksek oranlı gelirleri elde eden insanlar olduğu gibi bunun altında kalan çok da insan var doğrusu. Yani refah seviyesi son derece düşmüş vaziyette. O yüzden o refahın bir bilgisini yok açık söylemek gerekirse.
9: Yani, 2001 yılındaki programa
10: gerçekten tutmayacak, öyle söyleyeyim.
9: Siz 2001 yılındaki programın aslında bir benzerinin tekrardan uygulanması olduğunun altını yani, çizdiniz. Peki o 2001 programı biraz detaylandıralım. Hangi alanların 2026 yılına tekrardan gelmesini öngörüyorsunuz?
10: Yani gelmesini gerektiğini düşünmüyorum. Yani o program kapsamında bir programdan bahsediyorum. Yani bunun için de bir kere planlama şart. Bu planlamanın da yani sadece işte sanayi ya da tarım kapsayan bir planlama değil, bütün sektörleri kapsayan bir planlama olması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla enerji tabii çok önemli. Bütün bu alanları kapsayan son derece kapsamlı bir planlamayla beraber uluslararası finans çevrelerinin desteğini almış bir program. Çünkü uluslararası finans çevrelerinin desteğinden bahsediyorum. Çünkü biz yani bize bırakılırsa ödevimizi yapmıyoruz ama yani öyle yapmadığımız zaman, sopayı yediğimiz zaman ya da parayı alamadığımız zaman aklımız başımıza geliyor. Ondan sonra işleri halletmeye başlıyoruz. Yani 2020'ye kadar olan süreçte de IMF'le olan ilişkilerde bunun gerginliklerini çok yaşadık. Yani bu kurumlar matah bir kurum değil. Yani işte IMF'den bahsediyorum. Yani ondan çok daha iyi iktisatçılar var bu ülkede. Ve o zaman da bunun tartışması çok olmuştu. Ama yani ülkenin özgürlüklerini göz önüne alan, ben bu programı da yani anti-enflasyon programı da baştan beri yanlış olduğunu söylüyorum. Yani Amerika'ya özgü bir program diye dizayn ettiler ama yani Türkiye'de Amerika'ya da uymuyor maalesef. İşte enflasyonu yapışkan hale geldiler ilk tarafta da. Yani böyle işte uzun vadeli bir program yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da önemli bir tanesinde eğitim oldu düşünüyorum. Çünkü yani insanlar aptal değil, eğitimde başarı mı getirmek diyorlar. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım ve işte yetişmiş iş gücünün ne işe yarayacağını test etmek lazım. Yani şimdi bugün bir yazı okudum mesela. Artık yazılım mühendisliği programı bitti. Artık yani buna hiç gerek yok, yani gerek kalmak diyor. Dolayısıyla koşullar 2001'e kıyasla çok fazla değişmiş vaziyette. Evet. Bu koşullara uygun ve işte geleceği öngören bir planlama yapılmasını her ülke açısından yararlı olacağını düşünüyorum.
9: Şimdi enflasyonda %30'a varan bir katılık olduğunu söylemiştiniz hocam. Bir de 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın atacağı adımları da bu katılıktan sonra sizinle konuşalım. Çünkü Merkez Bankası enflasyon tarafını da önceliklendirerek birçok adımını atmayı da planladığının çok kez birçok toplantıda ve açıklamalarında altını çizmişti. 10 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Karar öncesinde ise Ağustos'un sonuna doğru aslında gecelikten haftalığa doğru geçen bir normalleşme adımının da geldiğini gördük. Peki sizce 10 Eylül'de Merkez Bankası nasıl bir adım atar? Genel kanı bir değişime gitmemesi faiz oranlarında. Daha sonraki toplantılarda bir adım bekler misiniz? Ve sizce nasıl bir metinde mesaj yer almalı?
10: Merkez Bankası bayağı sıkışmış durumda. Yani Merkez Bankası'nın yapacağı çok fazla bir şey yok aslında. Yani o yüzden belki de pas geçmesi en iyi strateji. Çünkü yani faizi yükseltmeye kalksa sanayiden işte ticaret kesiminden falan çok ciddi tepkiler var. Faizi çok yüksek buluyorlar. Ayrıca işte şeyde inşaat sektörü falan da çok etkileniyor bu yüksek faizlerden. Dolayısıyla faizi yükseltmeyi çok zor. Yani çok ciddi bir tamoğu gibi baskısıyla karşı karşıya kalırlar. Faizi düşürmeye kalksalar bu sefer Türk lirası değer kaybedecek. Dolar değer kazanacak. O zaman 18.103 dolarları hayal haline gelecek. Dolayısıyla yapabileceği çok fazla bir şey yok Merkez Bankası'nın bir çerçevede ama Merkez Bankası yani başından beri yani koordineli bir program yürütülmedi. Merkez Bankası yalnız bırakıldı ve işte kamu hamiyesi desteklemedi Merkez Bankası'nı. Halbuki 2001'de yani burada çok belirgin bir destek vardı. Yani son derece koordineli bir şekilde gittiler ve işte bu şeyi programı yürütüp onun sonucunda da işte yani çok anlamlı bir kazanım elde etti Türkiye ekonomisi o dönemde. Yani mesela 2002'den 2007'ye kümülatif olarak üretkenlik %50 arttı. Korkunç bir artış. Yani işte hiçbir şeyin yani gelişmiş ekonomide ulaşabileceği bir seviye falan değil. İşte belki içinde falan ulaşılır. O da eskidendi, şimdi zor biraz daha. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani değişen dünya koşullarının göz önünde bulundurarak çok koordineleri ve planlama şeyle, mekanizmasıyla yürütülen bir şey yapmamız lazım. Çünkü geleceğe yönelik bir projeksiyon yapıyorsun, ÖVP diyorsun. Ama yani bu tutmuyor, tutmadığı zaman da o zaman işte kurumlara güven asılıyor, kurumlar itibar kaybediyor. İtibarını kaybetmiş kurumların da başarılı bir politika yürütmesine imkan yok.
9: Ki yabancı yani kurumlara da bakıldığında, hemen burada araya gireyim. Aslında BOFA Ekim'de bir faiz indirimi beklerken HSBC tarafı ise Eylül'de bir faiz indirimi gelir demişti. Goldman Sachs tarafı ise bu yıl sonuna kadar bir adım atılmayacağını bizim Merkez Bankamız özelinde beklentilerini sunmuştu. Peki siz yıl genelinde bakıldığında son çeyrekte 3 toplantı önümüzde olacak. Pardon, 2 toplantı olarak detaylandırayım. Burada nasıl bir adım beklersiniz? Yıl sonunda yine aynı faiz oranıyla mı kapatırız sizce?
10: Yani bence makul olan bu. Dediğim gibi yani Merkez Bankası'nın bir sıkışmışlığı var. Kamu maliyesi tarafından da hala çok ciddi bir destek alamadığı için. Hatta tam tersine işte demin bahsettim, işte yönetim işi önlemleri, fiyatlardan falan bahsettim. Kamunun yaptığı zamlardan bahsettim. Bu zamlarla beraber yani işte ciddi bir enflasyon eğilimde oluştuğu için ve işte enflasyon beklentileri hiçbir şekilde kırılamadığı için yani hane halkının beklentisi hala bitme seviyesinde. Yani işte şey, reel sektör %32-33 seviyesinde bir beklentiye sahip. Aynı halde %45 seviyesinde bir beklentiye sahip. Yani bunu kıramıyoruz bir türlü. Kıramadığımız sürece de yani bu program böyle gider. Yani şimdi bu tip enflasyon düşürmeye yönelik programlar kısa vadeli programlar olur. Şok şeklinde programlar olur. Ve kısa vadede işte yani sert dönemlerle beraber enflasyon düşmesi sağlanır. Ondan sonra işler yoluna girer. Ama şimdi yani 3 senedir, 4 senedir Amerika'da da aynı şey. Bu program sürüyorsa bu programın uzaması sürekli itibar kaybına neden olur ve işte insanların kurumlara yalan inançları da kaybolur. Dolayısıyla kurumların söylediklerini çok ciddiye almazlar. Kendi beklentilerini kendileri oluştururlar. Yani insanların gözlemleri bu anlamda çok daha önemli. Yani pazara giden insanın yaptığı gözlem, işte fiyatlara ilişkin gözlem, bence Merkez Bankası'nın alacağı kararlardan ya da yönlendirmesinden çok daha önemli bir çerçeve.
9: Şimdi tabii bizim kesinlikle. Şimdi bizim Merkez Bankamızı konuşurken Majör Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası ve RED'e dem vuruyoruz burada. Biraz oradan devam edelim sizinle beraber. Çünkü 16 Eylül'de de Amerikan Merkez Bankası FED'den bir faiz kararı beklentiler dahilinde ve bakıldığında geçtiğimiz haftalarda hazinenin bir adımı vardı. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı, Amerikan Hazinesi de tahvillerde geri alım programını iki katına çıkartacağının altını çizmişti. Ve Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'da daha fazla bir artışa gidebiliriz mesajının da altını çizmişti. Birçok ekonomist şu alanda yorumladı bunları. FED tarafından bir adım gelmeyince hazine burada devreye girerek bir adım attı dendi. Peki para ve maliye tarafında Amerika'dan böyle bir ayrışmanın yaşanması sizce önümüzdeki dönemde FED ve hazine tarafında bu ayrışmanın daha da açılabileceğinin mi altını çizecektir? Nasıl bir denklem bekliyorsunuz?
10: Yani birkaç sene öncesine kadar biz 10 yıllıkların faizi 2 yıllıklardan daha yüksek olduğu zaman bunun resesyon göstergesi olduğunu düşünürdük. Yani bize böyle anlatırlardı daha doğrusu.
9: Evet.
10: Şimdi işte 10 yıllıkların faizi şeyden çok daha yüksek. 2 yıllıkların faizinden çok daha yüksek. Dolayısıyla bu belli sizin uzun döneme yayınlarını gösteriyor ve çok hızlı bir şekilde kamu borcu artıyor Amerika'da. Yani en son takip ettiğim 40.3 trilyona varmıştı. Yani bu kamu borcu işte şeyinde yani gayri safi yurt içi hasılında %123'ü kadar bir büyüklüğe denk geliyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir kamu borcu ile ve bu kadar hızlı artan bir kamu borcu ile beraber yani bir iktisat politikası uygulamanın çok mümkün olacağını düşünmüyorum ben doğrusu. Zaten onun da çelişkisini yaşıyorlar bir anlamda. Yani FED faiz arttırmak zorunda kalabilir. Yani çünkü Japonya faizleri arttırdı. Üçü geçti faizler.
9: Evet.
10: Eğer Japon bonları satıp işte Japonya'yı yönlendirirlerse bu paraları, çünkü şey diyor, işlem maliyeti falan filan diyor. İşte onun da biraz daha...
9: Ki hemen araya gireyim. Bu sabah saati Japon Haber Merkezi NHK'dan da bu sizin söylediğinize dair bir açıklama geldi. NHK diyor ki Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent Japon mevkidaşıyla görüşmüş ve boş faiz artırmalı mesajını vermiş dendi. Beyaz Saray'dan henüz böyle bir açıklama gelmedi fakat Japon medyasında bu söyleme dönmüş bulunmakta hocam.
10: Okudum ben de. Ben de okudum bu haberi. Evet yani Bessent'in... yani yönlendirmesi yoktur burada. Yani Japonların kendi aldıkları bir karar var. ama yani işte ve onlar da ciddi şekilde mecburlar. Çünkü işte Japonya'nın yine acayip bir yerine
9: yakın. Yine 160 seviyelerini gördü.
10: Evet evet yani 155'e kadar inmiş ama yeniden geriye evet. Geldi. Dolayısıyla yani bu Japonya işini çok önemli ölçüde zorlaştıran bir faktör. Japonya'da pahalı düşünen faktörlerden bir tanesi tabii ki. Japonya çünkü ithalata çok bağımlı bir ülke. Dolayısıyla yani her tarafta bir sıkışmışlık var diyebiliriz. Ama yine de yani bütün bunlara rağmen bizim işte %48.1 PMI'miz Japonya'nın PMI bizden çok daha yüksek.
9: Avrupa tarafında da bir yarışma vardı hocam. Hemen araya gireyim burada Japonya demişken Avrupa tarafından da bugün PMI verileri geldi. Euro bölgesi tarafına bakıldığında aslında Euro bölgesinde 52,7 oldu. Almanya tarafında 54,3 oldu. Ve burada Fransa tarafı 51,1'e geriledi. Yani gerilemesine rağmen yine eşit değerin üzerinde kaldı. Evet. Fakat Türkiye tarafında hafif bir ılımlı artış var derken biz 48,1'de yine eşit değerin altında kaldık. Peki Avrupa tarafında bu PMI rakamlarını nasıl okumak lazım? Çünkü Euro bölgesi, Almanya ve Fransa tarafı pozitif artışırken burada İngiltere, İspanya ve İtalya tarafında bir geri çekilme yaşandı. Türkiye tarafında zaten eşik değerinin altında kalınmıştı. Peki bizim ihracatçı pazarlarımızda böyle bir ayrışma sizce Euro bölgesindeki büyüme kompozisyonu nedenle etkileyecektir önümüzdeki dönemlere bakıldığında?
10: Yani İspanya, daha doğrusu Güney, yani Akdeniz kıyısındaki Avrupa ülkeleri zaten sıkıntılı. Yani 2008 krizinden beri toparlanamadılar bir türlü. İşte Yunanistan olsun, Portekiz olsun, İspanyası olsun, İtalya'da aynı şekilde. İtalya zaten yani çok yerel olarak güçlü bir ekonomi. İşte Kuzey, Lombardiya bölgesi güçlü. Geri kalan da yani bir şey yok, faaliyet yok denilebilir. İşte turizmde falan bir çalışıyorlar. İspanya sanayi daha güçlü. Yani genel olarak bakıldığı zaman. Ama yani bunların şu performans göstermesi son derece doğal. Bir de bunların borçları da çok yüksek. Yani bu ülkelerin hepsinin borçları da çok yüksek. Ve yani Avrupa ekonomisinde lokomotif tabii yani hiçbir kusura Almanya. Bizim de işte en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkesi Almanya. Dolayısıyla evet. Almanya PMI'ların yükselmesi Almanya'da yani lokomotif olan Alman ekonomisinin canlanıyor olması bizim işimizi kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi. Oraya işte ihracatımız artabilir. Bu dışlar dükkanları işlerini güçlendirirsek büyüme oranlarında bir iyileşme de sağlayabiliriz. İstihdamda falan bir artış olabilir ama yani demin de vurguladığım gibi bizim asıl sorunumuz sanayisizleşme. Çok erken bir dönemde sanayisizleşmeye başladık. Biz hizmet sektörü çok fazla gelişti ki yani toplam faktör üretkenliği açısından bakıldığı zaman hizmet sektöründeki toplam faktör verimli tarımdan bile düşük. İnşaat da çok düşük. Yani biz bu iki sektörle beraber kalkınmayı beceremeyiz hiçbir şey. Yani bu anlamda biz başımıza toplamamız lazım. Şimdi savaşla beraber savunma sanayinde bir canlanma var. Evet. Ama sanayide bir tarafta kabuk değiştirmeye çalışıyor. Emek yoğun sektörler maalesef güçlerini kaybediyorlar. Buna karşılık sanayi yoğun sektörler, işte yüksek teknoloji üreten ya da orta yüksek teknoloji üreten sektörler biraz daha avantaj sağlamaya başlıyor. Ama işte düşük teknoloji şirketlerde, KOBİ'lerde istihdam sağlıyorlar maalesef. Yani onlardan da vazgeçmek bu aşamada mümkün değil. Dolayısıyla İşte planlama buralarda gerekiyor. Uzun bir dönemde bir planlama böyle bir vizyonla hazırlanırsa o zaman ülkenin işine çok gelecek bir durumla karşı karşıya kalacağız. Şimdi, ama işte bizde maalesef bir alışkanlık var. Herkes devletten bekliyormuş.
9: Şimdi tabii hem Türkiye hem de Avrupa tarafını kıyaslarken örnekler veriyoruz sizinle beraber hocam. Avrupa tarafında istihdamda bir toparlanma imalat PMI'nin de alt metnine bakıldığında görüldü. Ama Türkiye tarafında bizim ISO imalat PMI endeksimiz bugün gelen veriye bakıldığında ise geçtiğimiz ay 5 sektörde bir istihdamda toparlanma varken bunun 2 sektöre kadar gerilediğini gördük. Şimdi evet. Böyle bir ayrışma vardı. Bir de bu hafta bizim enflasyon rakamımız gelecek derken Euro bölgesinde enflasyon rakamı geldi. Ve bugün evet. gelen veriye bakıldığında %3,3'lük bir evet. beklentiyle paralel veriyle karşı karşıya kaldık. 2.9'dan 3'ün de üzerine bir sıçrama yaşandı. Fed tarafında bir faiz artışı olabilir söylemeniz vardı. Peki ECB tarafında enflasyondaki hedefin üzerine çıkan patikadan

0: sonra nasıl bir adım beklersiniz? Çünkü ECB'nin de yine bizim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aynı gününde 10 Eylül'de bir faiz kararı olacak. Haziran'dan sonra yeniden bir artış sizce görür müyüz?
1: Şimdi yetkili ismini hatırlamıyorum ama faizi yükselteceğini söylediler zaten, çıkıldılar. Yani Avrupa Merkez Bankası faizi yükselteceğini söyledi. Yani şimdi 3.3'lük enflasyon Avrupa için çok yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla bu enflasyonu kontrol altına almaları lazım. Yani iki seviyesine kadar indirmişlerdi malum. Şimdi işte 3.3'e geldi. Bu yani 0.4 puanlı bir artış, yani bu kadar kısa sürede oldukça yüksek tava aralı bir artış Avrupa için. Dolayısıyla bunu indirmeleri gerekiyor. O yüzden işte faizi yükseltmek zorunda kalacaklar diye düşünüyorum ben. Ama bu faizi yükseltmeleri ekonomiyi yavaşlatır mı? Yani pek sanmıyorum. Çünkü yani Avrupa artık yani bir güven kazanmaya başladı, öyle ki. Yani şeyde yani özellikle bu Çin'den yapılan ithalatla beraber işte otomotiv sektörü çok büyük bir durgunluğa gelmişti. Elektrikli otolar yüzünden. Ama işte onlar da toparlanmaya başladılar. Dolayısıyla Avrupa yine teknoloji üreten ve işte yani büyük şirketlere sahip olan bir bölge olarak devam edecek diye düşünüyorum. Almanya'da tabii bir süreçte başa çekecek. Yani şimdi bir de canlandıran başka bir faktör daha var tabii. Onu da göz ardı etmemek lazım. Savunma sanayi.
0: Evet.
1: Yani bu işte Ukrayna Savaşı ve arkasından işte yani Körfez Savaşı, savunma sanayi bizde de olduğu gibi her tarafta hızlandırdı. Almanya'da bundan hiç fazla yer alınacak ülkelerden bir tanesi olacak. Fransızların teknolojisi geçişi şey yaptı, geriledi biraz ama yani Almanya burada avantajlı duruma gelebilir. Ama işte bir tarafta seçimler var Almanya'da, seçimler de geliyor. Yani bu aşırı sağcı partinin olduğu bölgelerde de yani çok ciddi bir kaygı var. Bunlar işte yabancıları falan istemiyorlar, bunlar ne yapıyorlar, onların gidişi ve çok ciddi bir iş güç kaybını götürecek. Ve işte yani bu çeşitli insanlar refahları da ciddi kayıplar ortaya çıkacak. Dolayısıyla orada da bir bilgisizlik var siyasi anlamda.
0: Şimdi ben hatırlatayım size, Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus'tan faiz artışı olabilir açıklaması gelmiş bu sabah saati bakıldığında diyelim. Son cümle sizden rica edelim, bir cümle. Maalesef süremizin sonuna geldik Necip Hocam.
1: Yani ne diyeyim, umarım iyi olur.
0: Belirsizlik hakim diyorsunuz ya, benim anladığım.
1: Evet.
0: Evet, Necip Çakır, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim.
0: Değerli izleyenler, kapanışa doğru programı noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de.
2: Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Kamu spotu.
12: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
13: Bloomberg ET Radyo.

0: Burket ekranlarından herkese merhabalar efendim. Cemaat, ben bugün saatlerimiz 20'yi gösterene kadar aşağı yukarı beraber olacağız. Seans notlarına başlarken ise fiyatlamalara bakalım her zaman olduğu gibi. Evet, biraz sonra fiyatlamalar gelecektir ki geldi. %1'lik bir kayıp var Borsa İstanbul 100 ana endeksinde. Şu anda 14.193 puandan geçiyor işlemler. Kapanışa yaklaşmışken 138 puan kadar aşağıdayız. Dolar TL'de 48.27 seviyeleri ekranlara yansıyor. Euro TL'de 56.04 ve Euro Dolar çaprazında 1.1601 seviyelerini görüyoruz. Genel anlamda baktığımızda küresel piyasalarda da risk iştahının oldukça aslında düşük olduğu bir günden geçerken bakalım Avrupa borsalarında fiyatlamalar nereye işaret ediyor? Tamamen burada da kırmızıların hakim olduğu bir görünüm var. Londra FTSE'de %0,29'luk, Paris CAC 40'da %0,57'lik, Frankfurt DAX endeksinde %1,15'lik ve İtalya FTSE'de %1,27'lik aşağı yönlü hareketler var. Bugün Hürmüz tarafında da yine iki tankerin vurulması gündemdeydi. Dolayısıyla petrol fiyatları yukarı yönlü hareket yaparken bunun etkilerini aslında aşağı yukarı tüm borsalarda ve varlık fiyatlamaları üzerinde görmeye devam ediyoruz. ABD borsalarında da benzer bir görünüm var. Dow Jones'ta %0,26'lık, S&P 500'de %0,36'lık ve Nasdaq'ta %0,63'lük kayıplar mevcut. Ve emtia cephesine baktığımızda burada da kayıpların hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle altın ve gümüşte aşağı yönlü hareketler dikkatli çekiyor. Burada bir yandan jeopolitik riskler dedik, bir yanda fiyatlamalar da aslında faiz artırışlarının daha çok fiyatlamalara dahil edildiği bir dönemdeyiz. Hem FED cephesinde hem de aslında Avrupa tarafından da bugün yüksek bir enflasyon verisini aldık. Oradan da şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunların faizsiz emtialara negatif yansımalarını görüyoruz. Tabloya şöyle bir baktığımızda altının spotunda %1,69 kadar aşağı yönlü hareket var. 4.362 dolardan geçerken işlemler. Gümüşün spotu 64 dolar 78 sent olarak ekranlara yansıyor. Bitcoin'de de aşağı yönlü bir hareket var. 78.295 dolardan geçiyor işlemler. Burada da %1'e yakın sayan bir geri gelme görüyoruz ki 80.000 doların üzerindeydik geçtiğimiz haftalarda. Ve petrol cephesinde yukarı Brent petrolde 90 üzerindeki seyri izlemeye devam ederken 92 doları da geçmiş durumdayız. Amerikan tipi ham petrolde de 87 dolar 63 sent seviyelere ekranlara yansıyor. Fiyatlamaların ardından hemen kısaca şirket haberlerine bakarak devam edelim. Evet, ilk haberimiz Şişe Cam'dan geliyor. Şişe Cam 3,2 milyar TL'lik rekabet cezasını %25 indirimle 2,4 milyar TL olarak ödedi. Astor Enerji Ukrayna'ya transformatör tedariki için 98 milyon dolarlık 3 sözleşme imzaladı. AMC küçük ve orta bütçeli filmlere odaklanacak yeni dağıtım birimi Leewood Films'i kurdu. Vella gelirlerindeki artışın ardından ABD'de halka arz için başvuruda bulundu. Ve borsada gong bugün Intera teknoloji için çaldı. Detaylar var, bir röportajımız var. Ekranları taşıyalım.
1: Biraz halka arz detaylarını anlatır mısınız?
2: Tabii ki.
3: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Ayıracağız. Diğer tarafında da yine %65 içerisinde yurt dışındaki yatırımlarımızı arttırarak bulunduğumuz bölgelerde daha güçlü projeler yapma planlarımız var.
3: O bölgelerdeki detayı biraz anlatır mısınız?
2: Biz şu anda Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi yakın Orta Asya tarafında çok güçlüyüz aslında. O bölgede birçok faaliyetimiz var. Yine Balkanlar'da, Arnavutluk'ta, Romanya'da farklı projelerimiz var. Danimarka'da bir ofisimiz var, Amerika'da bir ofisimiz var. Orta Asya ve Balkanlar dışında Batı Avrupa'da faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Aynı şekilde Afrika pazarında yeni yapılan birçok lojistik koridor var. Bu bölgelerdeki faaliyetlerimizi arttırarak gücümüzü global ölçekte arttırmak istiyoruz.

0: Bloomberg HR Araştırma Analisti Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi şöyle bir fiyatlamaları az önce kısaca da olsa aktardım. Tamamen kırmızıları görüyoruz ekranlarda. Dolayısıyla sebeplerini istersen konuşarak başlayalım. Tabii bir yandan jeopolitik riskler var diyoruz. Bir yandan da faiz artırımı daha çok fiyatlanmaya başladı diyoruz. Neler söylersin?
2: Tam olarak iki bahsettiğin husus üzerinden gelen bir satış dalgası. Jeopolitik taraf Brent'i 93 dolara neredeyse bugün getirdi. Şu an oranın bir miktarı daha aşağısındayız. Ama yani faiz artırım ihtimallerine baktığımız zaman da %70'e yaklaşan bir FED Eylül ayı içerisinde, ki işte Eylül ayına içindeyiz zaten. Hı hı. Eylül ayı içerisinde beklenen faiz artış ihtimalleri de piyasanın bir miktar daha hızını kesmiş gibi gözüküyor. Yani içerisi ve dışarısı bugün haftanın ikinci gününe de sarkan bir negatif fiyatlama. Aynı zamanda Ağustos'un son işlem gününü negatif tamamlamışken negatif tarafta Eylül ayına da çok hoş başlamadık. Ama zaten Eylül ayını hali hazırda son bir 15 yıllık verilere baktığımızda, 20 yıllık verilere baktığımızda da ortalama olarak çok iştahlı bir ay olmadığını zaten biliyoruz Eylül ayının. Dolayısıyla hali hazırda şöyle bir daha ikinci işlem gününe geldik Ece. İşte bu tarafta yarın ADP'yi alacağız. Cuma günü tarım dışı istihdam var. Bugün işte Avrupa enflasyonunun yıllık bazda 3,3'e doğru geldiğini gördük 2,9'dan. O enerji maliyetlerinin etkisini özellikle hem işte ABD'yi konuşuyoruz ama Avrupa çerçevesinde de hissedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu etkilerin haftanın ikinci işlem gününe de devrettiği bir ortam var. Şimdi tabii tahvil faizleri tarafında belki bir miktar daha hareket bozucu, yani diğer enstrümanları bozucu nitelikte olduğunu söyleyebiliriz ki işte 10 yıllığın 4.80'e geldik neredeyse. Yani 4.76-4.77 çerçevesinde işte Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerdeyiz. Baktığın zaman Japon 10 yıllıklarına 96'dan bu yana 30 yılın en yüksek seviyesi. Dolayısıyla hani buradaki bir miktar daha stres kendini belli ediyor. Tabii özellikle bu işte G20 Maliye Bakanları zirvesindeki çıktılar Japonya açısından bir miktar daha burada okunabilir. Artık işte Japonya Merkez Bankası da hali hazırda bir sonraki toplantıda faiz arttırımlarının güçlü şekilde konuşulmaya başlandığı ortamdayız. Tabii sabah itibariyle zaten hali hazırda çok iştahlı bir Asya seansı görmemiştik. Hı hı. Öğlen Avrupa'da da bunu görmedik. Aynı zamanda şimdi diplerden toparlanmaya çalışsa da teknoloji önderliğinde bugün satılan ABD endekslerini görüyoruz. Şöyle bir baktığımda da özellikle çok böyle birbirinden ayrışan falan bir şey yok. Dolayısıyla zor bir Eylül ayına başlıyormuşuz gibi ya da Eylül'ün ilk haftasına başlıyormuşuz gibi gözüküyor. O tarafta fiyatlamaları takip ederiz. Ama bir taraftan belki hisse senetleri şu anda biraz daha yatayken ya da en azından durgunken hareketli olan enstrümanlar, değerli metaller mesela, orada da yani işte 4500 falan derken, 4600 derken altında iyice 4300'lere kadar geriledik. Bugün gümüş de yani 70 doları geçtik biz geçen hafta. Doğru. Onu gördük. Bugün 65'in de aşağısına geldi gümüş. Dolayısıyla tamamıyla bir burada kısa vadeli bir bozulma en azından manzarasını görebiliyoruz. Küresel tarafta dediğim gibi bu haftanın çok ciddi anlamda veri yoğun haftası olması ayrı bir konu. Faiz arttırım ihtimalleri ayrı bir konu. Belki de en büyük konulardan birisi de bugün iki tane özellikle Basra çıkışında yüzü Hürmüz tarafında vurulan iki tane süper tanker. Hı hı. Bu da hali hazırda diğer, bu arada şunu söyleyeyim, zaten yani resmi verilere baktığımız zaman orada trafiğin tarihsel düşük seviyede kaldığını görüyorduk. Bu gecikmeye çalışan iki gemide, bunun altını çizeyim, transponderlarını kapatan ve kör uçuş yapmaya, yani kör geçiş yapmaya çalışan iki gemi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların vurulması, diğer taraftan bu mayınları, o bölgedeki mayınların tamamen temizlendiğini iddia eden bir ABD, aynı zamanda oradan her gün 30 geminin geçtiğini, özellikle gece saatleri başta olmak üzere bir Trump, bu tarafta bunların tamamını neredeyse yalanlayan İran tarafında da tansiyon yükseliyor. Belki de bunların hepsinin başına biraz daha burayı koyabiliriz. Zaten şu anda hali hazırda biz yüksek faiz hadlerini ya da biraz daha en azından yapışkan kalabilecek enflasyon rakamlarını konuşurken, ki işte bugün Avrupa tarafındaki veriyi gördük. Bunun en büyük sebebi şu anda 93-94 dolarlar seviyesine neredeyse gelmiş bir Brent petrol. Buranın çözülmesini yakın zamanda takip edeceğiz ama yakın zamanda o çok da hani kendini göstermeyecekmiş gibi gözüküyor. Yani küresel tarafı biraz daha bu şekilde özetleyebiliriz. Bakalım değerlemeler biraz daha ucuzladığı zaman ya da şöyle diyelim, normale döndüğü zaman mı bir alım fırsatı o tarafta göreceğiz ya da tekrar biraz daha kurumların alım tarafına geçtiğini göreceğiz? Hisse senetleri özelinde söylüyorum bunu, ya da ki hali hazırda şunu da belirteyim, bunu

0: Haberlerinde bir miktar daha cazibesi yakından takip ediliyor.
1: İstersen Borsa İstanbul tarafına da bakalım. Onun da detayları vardı sende. Şimdi bugün özelinde hani küresel risk iştahının tabii ki zayıflığı bize de yansıdı ama en çok etkilenen hisseler neler oldu bunlardan?
0: 60 hissenin bugün yönünü yukarı doğru çevirdiği ortamda şöyle ki belki biraz daha bankalar tarafındaki pozitifliği konuşabiliriz ya da dün çok negatif bir hacimli bir yani 250 milyar TL'nin üzerinde bir hacimle satılan Borsa İstanbul çerçevesinde bugün yine çok ciddi anlamda oynak, bunun altını çizeyim ve işte 0.7'ler çerçevesinde yine satışın olduğu bir Eylül'ün ilk işlem gününü görüyoruz. Hı hı. 60 hisse geri çekiliyor ama şöyle bir özellikle şimdi ısı haritasına da baktığımız zaman
1: BIST
0: burada
1: mesela yukarıda.
0: Evet yani BIST 30 tarafını ve çok güzel bir noktaya belki de parmak bastın ki BIST 30 tarafı yukarıda kalırken XTÜMİA dediğimiz endekste bugün yine yani daha küçük orta ölçekli şirketler olarak baktığımız endekste ciddi anlamda satışların devam ettiğini görüyoruz. Dün neredeyse tüm alt endekslerin kırmızıya boyandığı günde bugün biraz daha en azından kendini o satış baskısından kurtarmaya çalışan hisseler de var bu tarafta ama şöyle bir dediğim gibi yine şeylere baktığımız zaman işte Tüpraş'ta bu sabah itibariyle yeni zirveleri gördük. O tarafta işte ciddi anlamda bugün içerisinde görmüş olduğu zirve seviyelerden bir geri çekilme var. BİMAŞ tarafını aynı şekilde görüyoruz. Bir miktar daha endekse pozitif katkı sağlama çabasında olan ama şöyle bir ben katkı baskı grafiğine geri geldiğim zaman bugün %5'in üzerinde primli şu anda en azından hali hazırda. Destek Finans Faktöring 30 puan yani çift taneli katkı sunan bir tane hisse var. BİM tarafındaki biraz önce katkıdan bahsettim yani binde 5 sadece 5 puan. Türkcell'in işte %1-1.5'lar çerçevesindeki dün Türkcell'de çok sert satışları o tarafta yakından takip etmiştik haber akışına kaynaklı olarak. Orada bir yukarı doğru bir en azından tepki çabası var ama diğer yanda 4. 5. sırada 8. sırada bankalar var. Bankalarda bugün en azından dediğim gibi bir toparlanma çabası ve belki de şu da belki dikkatini çekmiş olabilir. Petrol fiyatları yukarı gelmeye devam ediyorken Pegasus tarafında bugün %3'ün üzerinde prim var. Burada 145 liralarında altını görmüştük Pegasus çerçevesinde. Orası evet, belki bir dibin görüldüğüne ilişkin bir en azından yatırımcı kanaati mi diyelim ya da işte bir pozisyonlanma mı diyelim en azından bugün bir tepki verdiğini o tarafta görüyoruz. Yani baskı tarafına baktığımızda bu tarafta Katılım Evim var, taban, Odin Solutions var, taban, Ereğli Demir Çelik'te bakıyoruz. Orada da 11 puanlık bir baskı. Türk Altın İşletmeleri %7. Yani şunu söyleyeyim. Satış baskısı olan hisselerde ben şimdi burada BIST 100'e bakıyoruz. BIST tüm tarafında da yani diğer biraz daha orta küçük ölçekli şirketlerinde taban sayısının ciddi anlamda fazla olduğu bir hem dün hem de bugünü de bir miktar daha nispeten sayabiliriz. Ama şöyle bir baktığımızda zaten daha puan endeks ağırlığı belki bir biraz daha tırnak içerisinde yüksek diyelim. İşte Astor gibi, Ereğli gibi bu hisselerin de sanayi üzerinden getirdiği bir negatiflik var. Bakalım bu geri çekilme trendi diyelim ya da iki günlük hareket nereye kadar devam edecek? Ama şöyle bir grafik daha var ki işte son dönemde şöyle bir düşen trendimizi kıran bir görüntü çizmiştik bu tarafta. Yani buranın ardından biraz daha böyle hareket yukarı doğru gitme eğilimindeydi ama hali hazırda tekrar o düşen trendin alt bandına tekrar geri geldiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla biz işte 14.500'lerinde üzerine çıktığımız hatta birkaç günde oralarda kalıcılı olduğumuz süreç içerisinde bugün itibariyle yine hani baktığın zaman 14.200'lere kadar geri gelmiş bir endeks var. Burada işte 14.200'ler biraz daha destek seviyesi olarak en azından teknik analistler tarafından yakından konuşuluyor. Ama 14.000 seviyesinin aşağısında da artık işte hali hazırda 300 doların altındaki seviyeyi konuşuyor durumdayız. Dolayısıyla biz de biraz daha bu işte bugünkü hareket, bu küçük orta ölçekli şirketler içerisindeki hareket, BIST 30 tarafının yukarı doğru gitmesi, biraz daha bu özellikle yakın zamanda güncellenen fon rehberine ilişkin bir işte fonların pozisyonlanmalarını da içeriyor. Daha bu arada şunu söyleyeyim Ece, daha henüz bugünden yarına değil kademeli bir geçiş öngörülüyor hem fonların pozisyonlanmaları açısından ama bunun en azından biraz daha piyasadan aldığımız duyumlar noktasında başladığını söyleyebiliriz. Buradaki hareket nereye kadar devam eder onu tabii ki biz bilemeyiz ama şunu da söyleyeyim hali hazırda Perşembe günde yani 2 gün sonra enflasyon rakamları açıklayacak. Orada da artık biraz daha

0: Enflasyonun işte nereye doğru geldiği, faiz indirim ihtimallerinin son dönemde yabancı kurumlar nezdinde de biraz daha ağırlık kazandığını görmüştük. Bankacılık endeksi başta olmak üzere belki Borsa İstanbul çerçevesini yukarı ya da aşağı yönlü, daha da aşağı yönlü etkileyebilecek bir veri. Ağustos enflasyonu o noktada biraz daha kritik olacak.
1: Şimdi 5-6 dakikalık vaktimiz var. İki tane de raporumuz var elimizde. Bir gıda perakende sektörüyle başlayalım istersen. Evet. Sen HSBC'den gelen.
0: Evet, HSBC'nin şimdi gıda perakendelerine ilişkin hemen böyle bir raporu vardı. Ön plana çıkanları aktarayım. Şimdi ikinci yarı yıla, 2026'nın ikinci yarı yılına girerken burada yüksek promosyonlar ve indirim mağazalarının güçlü seyrinden bahsetmişler ki işte biraz daha bu tarafta şok var. Şok ve BİM'den bahsediyorlar aslında. Ama şimdi şöyle bir dinamiklerine baktığımızda kapsam alanında olan, yani HSBC analistlerinin kapsamında olan 3 gıda perakendecisinden de BİM, Şok ve özellikle Migros tarafında ikisi için aynı mağaza büyümesi negatifken sadece BİM için marjinal olarak pozitif olarak devam ettiğini görüyoruz bu rasyonun ikinci çeyrekte. Talebin ikinci çeyrekte daha yumuşak kaldığını, bu yılın ikinci çeyreğinde daha yumuşak kaldığından bahsetmişler ve daha kolay bir bazın ve süre gelen bir aşağı yönlü en azından ticaret ikliminin de yardımıyla olduğunu bunu da belirtmişler. Şimdi özellikle son çeyrekte ve biraz daha talebin soğuması da gıda perakendeciler açısından da fiyatlandırma gücünün bir miktar daha zayıfladığı ve bunların da biraz daha marjlarının koruma noktasında ellerini zayıflattığına ilişkin bir özellikle değerlendirmede bulunmuşlar. Ve ayrıca şimdi BİM mi Şok'tan biraz daha bahsedeceğim ama Migros için bir miktar daha görece olumsuz olan premium ve premium markalı ve gıda dışı kategoriler üzerinde daha fazla ağırlık yapmasının muhtemel olduğunu söylemişler. Eğer bu talep biraz daha talep soğumasının devamı noktasında özellikle bu süre gelen dinamiğinde nominal büyüme oranlarının yavaşlamasını özellikle beklenirken BİM ve Şok'un da yılın ikinci yarısında reel büyümesinin bu özellikle indirim mağaza statüsünde olması dolayısıyla desteklemeye devam edeceğini söylemişler ki özellikle şimdi hedef fiyatlarına baktığımız zaman o tarafta da her 3 gıda perakendecisinden de al tavsiyelerini koruyorlar. BİM için özellikle burada baktığımız zaman 480 liradan 520 liraya hedef fiyatlarını yükselttiklerini görüyoruz. Migros için şöyle bir özellikle parantez açılmış. Daha zayıf mevsimsellik ve yüksek baz yakın vadeli görünümü baskılıyor derler. Ama bir ay içerisinde %12'lik gerileyen düşüşün büyük ölçüde bunu yansıttığını düşünüyorlar ve hala e-ticaret kollarının büyümesinden tutun buradaki büyüme alanlarının yukarı yönlü potansiyelinde özellikle altını çizmişler. Orada da al tavsiyelerini koruyorlar ama hedef fiyatlarını 800 liradan 700 liraya düşürmüşler. Şok tarafında da özellikle satışlarda ve karlılıkta süre gelen toparlanmanın devamını bekliyorlar. Orada da 72 liradan 85 liraya hedef fiyatının yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla gıda perakendecileri açısından da biraz daha ayrışan bir yılın ikinci yarısı beklendiğini söyleyebilirim.
1: O zaman Tüpraş.
0: Evet, Tüpraş. Bugün çünkü o önemliydi. Çünkü hani onu ekstra olarak almak istedim Ece. Çünkü şimdi Ağustos ayına ilişkin marjlar da geldi. Hemen onlardan ön plana çıkanları aktarayım. Şimdi tacirler yatırım analistlerinin vermiş olduğu notlarla birlikte. Şimdi burada Ağustos ayında güçlü seyrinin devam ettirdiğini görüyoruz. Zaten ekranda da şu anda gözüküyor. Motorin ve jet yakıtı marjları Ağustos ayında. Şimdi yıllık bazda zaten biz... Yani savaşın etkisiyle çok ciddi anlamda yukarıda olduğunu ve yüzdelik bazda 3 haneli yükseliş olduğunu biliyoruz. Ama aylık baz önemli biraz daha. Aylık bazda sırasıyla motorin ve jet %13 ve %6 artarak şimdi sırasıyla 84,7 dolar ve 67,8 dolar seviyelerine yükseldi. Benzin marjında da %6'lık bir artış var. Orada da 46 dolar 60 sent seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Böylece ana ürün marjlarında hem geçen yılın düşük bazının hem de 5 yıllık ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde seyretmeye devam ederek güçlü görünümünü koruduğundan bahsetmişler. Yıllık bazda dediğim gibi yani %285, 270 ve sırasıyla %153 gibi oranlarda ciddi anlamda artışlar var. Dolayısıyla Dolayısıyla burada bu marjların bir miktar daha yukarıya doğru gelecek olması, tabii şimdi 3. çeyrek bilançolarını yakından takip edeceğiz ama hali hazırda çok da fena olmayacağına ilişkin aldığımız marjlar çerçevesinde, tabii yani bu tarafta şirketin genel gidişatı, onu da yakından takip eden analistlerle konuşuyoruz ama marjlar çerçevesinde çok fena gitmediğini de söyleyebilirim. O tarafta taciller yatırım en azından hedef model portföyünü tüpraşı tutmaya devam ediyor. Biz de bugün 400 liraya geçen bu fiyatı da yakından takip etmeye devam ediyoruz diyelim.
1: Mehmet, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Evet, Borsa İstanbul kapanışı da gerçekleşti. 105 puan kadar aşağı gelmiş durumdayız. %0,73'lük aşağı yönlü hareket var. Haftanın ikinci işlem gününde 14.229 puandan da kapanış gerçekleşmiş oldu. Detayları konuşacağız. Philip Capital'e gideceğiz. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ece Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz önce Mehmet'le de konuşuyorduk. Birçok etken var tabii ki, içeriği de etkileyen. Bir yandan jeopolitik riskler diyoruz, küresel risk iştahını azaltan. Bir yandan faiz artışı ihtimalleri diyoruz. Küresel için bizde daha farklı bir dinamik var. Enflasyon tarafını da bekliyoruz. Bir yandan da fon düzenlemesi var. Hani bunun da ne kadar etkili olup olmadığı soru işaret. Dolayısıyla sizce bugünün hikayesinde en çok ne öne çıkıyor?
1: Bence Ece Hanım şöyle, hani dünün hikayesine baktığımızda, dünden devam ederek geleceğim. Hani fon tarafının biraz daha etkili olduğunu söylemek mümkün dün. Ama bugüne baktığımızda biraz daha farklı dinamikler devreye giriyor gibi düşünüyorum. Özellikle petrol fiyatlarının 90 doların tekrar üzerinde seyrediyor olması. Sadece petrol fiyatları da değil, doğalgaza baktığımızda Avrupa tarafında TTF'nin fiyatının yükselişi bence bizim piyasaları bir miktar o anlamda olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda yurt dışına baktığımız zaman doların güç kazandığını görüyoruz. Bu doların güç kazanması hem altın fiyatlarını aşağı doğru baskılarken hem de euro dolar paritesinin aşağı doğru geldiğini görüyoruz ve bu doların güç kazanması risk iştahını da biraz global piyasalarda azaltıyor. Tabii bütün bu dediklerinize ilave olarak hani Amerika'da faiz artışı beklentilerinin daha fazla kuvvetleniyor olması global anlamda bakıldığında aslında fonlama maliyetlerinin yukarıya gitti mesine işaret ve bununla beraber aynı zamanda riskli varlıklardan bir miktar daha kaçış olarak algılanıyor diye düşünüyorum. Ve içeride dünden devam eden hani fon hikayesiyle beraber fonlardaki değişim, düzenleme ve bence yeniden dengelenme olacak diye söylemek mümkün. Bunları bir araya getirdiğimizde piyasalar üzerindeki baskı devam ediyor şeklinde yorumluyorum. Bununla beraber hani ne gördük bugün diye baktığımızda bankalar tarafının biraz daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Sanayiler tarafı biraz daha zayıf gibi görünüyor ama net nette resme baktığımızda hani açıkçası piyasa üzerindeki baskı her ne kadar kısa vadeli faizlerde yön aşağı doğru meyletmiş olsa da mesela 2 yıllıkta 40'ın altına gelmiş olmasına rağmen bence üzerindeki bir piyasa üzerindeki hisse senedi piyasası üzerindeki baskı devam ediyor şeklinde yorumlamak mümkün. Burada bence bir sonraki gün açıklanacak olan enflasyon verileri biraz daha kritik olacak. Hani bugün gelen İTO rakamları bir miktar daha destekleyici geldi diye düşünüyorum. Hani ama piyasa bunu çok fiyatladı mı açıkçası ondan emin değilim. Piyasadaki öncelikler biraz daha farklı cephelerden şekilleniyor demin de bahsettiğim gibi. O nedenle perşembe günkü enflasyon rakamından sonra bence bir miktar böyle Amerika tarafındaki veri akışını da tarım dışı istihdamı da gördükten sonra önümüzdeki haftaya biraz daha olumlu cepheden alabileceğimiz, bakabileceğimiz bir piyasa olur diye düşünüyorum. Ondan sonra da önümüzdeki haftada aslında Merkez Bankası'nın kararı üzerine şekillenecektir. Oradaki açıklamalar önemli olacaktır. Bence orayı takip ediyor olacağız ama net nette bakıldığında benim fikrim biraz daha fon düzenlemelerinin dengelenme etkisiyle beraber piyasa üzerinde biraz daha volatilitenin hakim olacağı birkaç gün daha seyredeceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Ama haftaya yansımaz mı fon tarafının etkileri bu haftaki kadar?
1: Bu tabii hani bir anda bir geçiş olmayacaktır. Yani muhakkak yansıma devam edecektir ama şu andaki çalkantı sanki biraz daha fazlaca gibi geliyor Ece Hanım bana. O nedenle hani önümüzdeki hafta buraların biraz daha yani bu hareketlerin bu anlamda biraz daha durulması bekleniyor diye düşünüyorum.
0: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı, çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ve seans notları noktalayalım kısa bir ara, ardından günden kalanlar.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven, doğasında var.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
12: Reklam. Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: Otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan bir kez daha merhabalar efendim. Hemen fiyatlamalar üzerinden başlatalım programımızı. Ve Borsa İstanbul 100 ana endeksinde bugün düşüşler %0,73 seviyesinde gerçekleşti. Az önce kapanışı zaten vermiştik. 105 puan kadar aşağıya geldik. 14.229 puandan kapanış gerçekleşmiş oldu. Bir yandan jeopolitik risklerin yansımalarını görüyoruz dedik. Burada petrol fiyatları ciddi şekilde bugün itibariyle yukarıya gitti. Hürmüz'deki iki tankerin vurulması dolayısıyla bir yandan da faiz arttırım beklentileri arttı küresel piyasalarda. Dolayısıyla risk iştahı kapalı. Bunun da Borsa İstanbul'a yansımalarını görüyoruz. Bir yandan da tabii ki fon düzenlemelerinin etkilerini hala fiyatlamalar üzerinde hissediyoruz. Dolar TL'ye baktığımızda 48.27, Euro TL'ye baktığımızda 55.99 ve Euro Dolar çaprazında 1.1595 seviyeleri şu an itibariyle ekranlara yansıyor. Ve Avrupa borsalarına baktığımızda burada da tamamen negatif bir görünüm var. Burada enflasyon verisini aldık. Beklenti üstü gelen bir enflasyon verisiydi. Ki bunun üzerine Avrupa tarafından gelen Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen Şahin açıklamaları da takip ettik. Burada yeniden bir faiz artışı beklentisi var. Tabii ki etkilerini takip ediyor olacağız. Borsalara yansımasına baktığımızda da Londra tarafında %0,45'lik, Paris tarafında, Fransa'da %0,58'lik, Frankfurt DAX endeksinde %1,26'lık ve İtalya FTSE'de %1,44'lük aşağı yönlü hareketler ekranlara yansıyor. ABD borsalarında da yine benzer bir görünüm var. Bugün risk iştahı söylediğimiz gibi her yerde kapalı bir gündeyiz. Dow Jones'ta %0,42'lik, S&P 500'de %0,49'luk ve Nasdaq'ta daha derin %0,81'lik satışlar mevcut. Emtia cephesine döndüğümüzde 1.63'lük aşağı yönlü hareketler var. 4.365 puandan geçiyor işlemler. Altın tarafından konuşacak olursak eğer, gümüş spota baktığımızda burada %3'e yakın sayan bir aşağı yönlü hareket var. Geçtiğimiz hafta 70 dolarların üzerine konuşmuştuk. Şu anda geldiğimiz noktada 64 dolar 94 sent seviyeleri ekranlara yansırken Bitcoin'de 77.830 dolar seviyeleri %0,30'luk aşağı yönlü hareketle beraber ekranlara yansıyor. Petrol cephesinde yukarı yönlü hareketleri konuşuyoruz. Orta Doğu'daki çatışmaların bir miktar daha hızlanmasıyla beraber Amerikan tipi ham petrolde 88 dolar 15 sent ve Brent petrolde 92 dolar 25 sent seviyeleri şu an içerisinde fiyatlamalara yansımış durumda. Hemen Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Bugün Borsa İstanbul'da da aslında küresel piyasalarda olduğuna benzer olduğu gibi düşüşler vardı. Ama bizim hikayemiz bir miktar daha farklı. Burada biz fon tarafındaki düzenlemelerin de etkisinin yansımalarını görüyoruz. Ama siz neler aktarırsınız? Sizin nezdinizde bugün içeriği etkileyen en önemli gelişme neydi?
2: Yani şöyle, hem küreselde bence içeriye de bunun yansıması var. Biraz daha enflasyon endişelerinin hakim olduğu bir gün geride bırakıyoruz. Avrupa'da tabii enflasyon 2.9'dan 3.3'e sıçrayınca orada faiz artışı ihtimalleri daha yükseldi. Bu varlık fiyatları üzerinde baskı yaratan bir unsur. Ki henüz piyasa geçtiğimiz cuma günü Kevin Warsh'a Şahin mesajlarını da tam olarak sindirememişken varlık fiyatlarının baskı altında kaldığı, dolar endeksinin ve tahvillerin güçlendiği bir gün, içeriye de bir miktar bunun baskı unsuru olduğunu takip ettiğimizi söyleyebilirim. Ama içeride böyle kompozisyona baktığımızda sanki fon düzenlemelerinin etkilerini görür gibiyiz. Çünkü özellikle buradaki düzenlemelerden BIST 30 tarafının biliyorsun hariç tutulduğunu takip etmiştik.

0: bugün BIST 30 %0.13 artıdayken X TÜMİE endeksi, yani BIST TÜM'den o BIST 100'ü arındırdığımız endeks, biraz daha küçük ölçekli şirketler grubu %1,29 eksi. Yani şirket ölçeği büyüdükçe ne diyelim, biraz daha pozitif ayrışma hikayesinin hakim olduğu bir günü geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönemde biraz daha herhalde BIST 30 tarafı veya şirket ölçeği büyüdükçe pozitif ayrışır. Ama X TÜMİA'ya doğru gittikçe, yani buna piyasa jargonu içinde yan tahtalara doğru gittikçe, sanki negatif ayrışma hikayesi biraz artabilir gibi görünüyor. Teknik olarak önemli seviyeleri test ettik. Yani akşam saatlerindeki alışlarla birlikte 14.200, özellikle Ağustos ayı başında 13.200'den başlayan o yükselen trendin destek noktası. Bugün itibariyle piyasa aslında oralara kadar da geldi. Biraz daha altına da saktı ama kapanış buranın üzerinde oldu. Yani şu an için o bir aydır takip ettiğimiz yükselen trend kanalı içindeyiz. Bunun yukarıdaki hedefi 14.600-14.700'ler. Zaten piyasa oradan geri geldi. Haliyle bizim şu anda yatırımcılarımıza tavsiyemiz 14.200'ün üzerinde kaldığımız sürece sanki buradaki algı olumlu olmaya devam eder. Ama tabii veriler kritik. İçeride enflasyon verisini alacağız. Dışarıda Amerika'da tarım dışı istihdam verilerini alacağız. Herhalde bu verilerin biraz destekleyici olması lazım piyasanın yukarı gidişi için. Kritik seviyelerde olduğumuzu belirtmek lazım.
1: Tam olarak ben de sözü oraya getirecektim. Enflasyon verisinin çok büyük bir volatilite yaratmasını bekliyor musunuz Borsa İstanbul cephesinde?
0: Yani şöyle, Merkez Bankası zaten geçtiğimiz hafta bir hamle yaptı. 40'tan 37'ye çekti. Piyasa beklentisi genel itibariyle pas geçmesi yönünde ama şöyle böyle bir kırıldığını, belinin kırıldığını gösterecek bir veri ki özellikle Eylül ayı öncesinde Ağustos verisi böyle yaz ayları anlamında düşük enflasyon alacağımız son veri. Bundan sonrasında aylık seriler biraz daha yukarı gidecek. Haliyle düşük gelirse piyasa açısından destekleyici olur faiz indirimlerinin önün açılması noktasında. Yüksek gelirse ama baskı yaratır. Çok güçlü volatilite yaratır mı? Hayır, sınırlı kalır. Ama cuma günü tarım dışı istihdam daha etkili olabilir. Çünkü özellikle orada birkaç aydır bozulma var istihdam verilerinde okuduğumuz. Ama Kevin Walsh, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada burayı dışladı. Haliyle beklentiler dahilinde gelecek bir veri bence piyasayı bozar. Ama geçtiğimiz ayki gibi beklentilerden kötü gelecek bir istihdam verisi Fed'in faiz artışı önünde bir engel oluşturur. Piyasa açısından pozitif bir hikaye oluşturur. Yani veri odaklı bir hafta kalanı bizi bekliyor.
1: Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve bir haberimizle iyi akşamlar diliyorum. Bir haberimizle devam ediyoruz. Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,46 oranında gerileyerek 74,73 değerini aldı. Detaylarla devam edelim.
2: Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,46 oranında gerileyerek 74,73 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısıyla 12 aylık beklentilerinde gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Endeksin alt sorularında izlediğimiz işsizlik eğilimindeki artış ekonomik aktivitedeki yavaşlama algısının düşüşte etkili olabileceğini gösterdi. Enflasyon beklentilerindeki yükselişle servet etkisi yoluyla harcama potansiyeli olanların tüketim eğilimini artırdı. Bu çerçevede Bloomberg ET Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %7,15 azalarak 74,47 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg ET Tüketim Eğilimi Endeksinin ise %6,95 artarak 76,55 seviyesine geldiği izlendi.
1: Ve küresel tahvillerde yükselişi bir süredir konuşuyoruz ama şu an geldiğimiz noktada 20 yılın en yüksek seviyesi.
2: Küresel tahvil getirileri yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve yatırımcıların Fed'in faiz artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesine yeniden çıktı. Bloomberg'in küresel devlet tahvilleri göstergesinin getirisi pazartesi günü üst üste dördüncü günde de yükselerek %3,72 ile 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil getirisini geçen yılın Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine taşıyan satış dalgasını takip etti. Getirilerdeki son yükselişin temel tetikleyicisi Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşma oldu. Warsh konuşmasında 5 yıldır Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına alma kararlılığını vurgulamıştı. Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi piyasalarda yüksek kamu harcamalarına ilişkin endişelerde yatırım

0: yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri tutmak için daha yüksek getiri talep etmesine yol açtı. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi salı günü 1996'dan bu yana ilk kez %3'e yükseldi. Avustralya'nın aynı vadeli tahvil getirisi ise en son 2011'de görülen seviyelere çıktı.
1: Ve Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam bugün tabii ki bir kez daha Orta Doğu'yu konuştuğumuz bir gündeyiz. Öyle ki Hürmüz tarafında iki tane süper tankerin vurulduğu da bir gündeyiz ki kör geçiş yapan tankerlerdi bunlar. Dolayısıyla şu anda petrol fiyatlarının yukarıya da gittiğini görüyoruz. Bir miktar bu görünüm hakkında konuşalım. Zaten Hürmüz'den kısıtlı tanker geçiyordu ama hani geldiğimiz noktada bundan sonrasına da şöyle bir bakacak olursak, yani fiyatlamalar bu riskin tamamını yansıtmıyor mu, yansıtmıyor mu noktasında ne düşünürsünüz hocam?
2: Fiyatlamalar birkaç veriye baktığınızda yansıtıyor diye de düşünüyorum. Bir tarafta az önce haberde bahsettiğiniz FED faizlerin etkisi de bence bununla ilgili. Yani Amerika bir strateji değişikliğine doğru evrildi son birkaç gün içerisinde. Faiz oranlarını hafif yukarı yönlü döndürme anlayışı var gibi, biraz da FED Başkanı'nın açıklamasına dayanarak öyle ifade edilebilir. Çünkü bu aynı zamanda Amerikan Hürmüz ve İran'la ilgili kaygılarıyla iç içe gelişiyor. Aynı anda navlun veya gemi kiralama verilerine baktığınızda özellikle kuru yük tarafında yukarı yönlü arz sıkışmasıyla ilgili diye düşündüğüm bir hareketlenme de dikkat çekiyor. Baltic Endeks 3000'i aşmış durumda. Dolayısıyla veriler söylediğiniz gibi bir strese, sıkıntıya işaret ediyor. Altındaki zaten birkaç haftadır hafif bir yukarı yönlü hareketler olmuştu biliyorsunuz ons başına. Son birkaç günde biraz yeniden 4360 civarına gerileme oldu ama altın tarafında da piyasa verilerinin daha önceden bir gerilim olabileceğini az çok fiyatladığını düşünüyorum.
1: Hocam şimdi bunların tabii ki birazcık petrol fiyatları üzerinden de sormak istemiştim soruyu. Siz de enflasyon tarafına getirdiniz. Oradaki etkileri de bugün aslında Avrupa Merkez Bankası üzerinden Avrupa'nın Euro bölgesi enflasyonu üzerinden bir kez daha görme fırsatına erişmiş olduk. Şimdi 2,9'luk seviyeden 3,3'e geldiğini görüyoruz ki 3 yılın en yüksek seviyesi. Şimdi orada Avrupa Merkez üyelerinden de faiz artış çağrıları yapılıyor. Yine Fed'den keza öyle, siz de söylediniz, yine şahin sesler duyuyoruz. Yani bundan sonrasında biz yeniden öyle bir dönemece girer miyiz? Faiz artışlarını gerçekten konuşmaya başlayacak mıyız hocam sizce somut olarak da?
2: Ya tabii petrol fiyatını siz daha net öne çıkardınız. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu 90'ın üzerine 60 iken bugün daha da bir tırmanış görüyoruz. Borsalarda da biraz daha aşağı yönlü kaygının arttığı fiyatlanıyor. Dolayısıyla yani kısa sürede gelişmeler olabilir İran tarafında Amerika nedeniyle ve aynı anda Ukrayna Rusya tarafında hiç de olumlu seyretmiyor. Daha negatif taraf fiyatlanabiliyor. Bir de kışa doğru gitmeye başlıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım işte doğal gazda, petrolde bu fiyat gerilimleri. Neticede euro dolara da bakayım aynı anda. İşte orada da aşağı doğru bir dönüş var. Yani euro değer kaybediyor. Hı hı. Az önce dediğiniz dolardaki faizin özellikle kısa vadeli faiz yukarı doğru çekilme olasılığı Avrupa tarafındaki, Avrupa Merkez Bankası tarafındakine göre daha fazla olacakmış gibi görünüyor önümüzdeki kısa vade için. Yani Amerika faizi artırmasa bile, aynı tutsa bile Avrupa tarafı ne yapacak onu dikkate almamız gerekiyor. Ama Avrupa'nın da faizi yeniden artırma eğilimi olabilir mi de ayrıca konuşulacak. Onu bir not edebilirim. Benim gördüğüm euro dolar tarafında Avrupa'daki fiyatlamadan ziyade Amerika'nın faizleri kısa vadede bir ihtimal yukarıya doğru çekme ihtimali fiyatlandı şu an itibariyle ve bu paritede yansıdı. Buradan sonra Ha bu kaybı bu kadar değilmiş denebilir. Bir, iki ya da

0: Avrupa tarafı da faizi bir tık daha fazla yukarı artırabilir diye söylemler artarsa eğer ilgili üyelerden de olmak üzere o zaman da paritede bir tık daha yeniden bir düzeltme beklemem lazım. Şu anki durum ancak dolar lehine görünüyor. Bu hızlanabilir. Yani kaygının arttığı ortamlarda altın çok çıkmıyor gibi ise dolar tarafına bir sıcak giriş söz konusu olabiliyor. Faiz de bunu beklenti olarak tetiklerse.
1: Peki hocam, yani bir yandan da tabii faiz enflasyon tarafı var. Bir yandan da küresel piyasalarda en büyük sorunlardan bir tanesi de borçluluk. Hani yüksek faiz de var. Tahvil faizlerini de verdik. 20 yılın küresel tahvil faizleri 20 yılın zirvesine gelmiş durumda. Hani bu tarafın gidişatının da o zaman böyle mi gitmeye sine beklemek lazım? Çünkü Amerika da orada adımlar atıyor. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi de bu tahvil faizleri. Orada gidişat ne olacak?
0: Yani şu anda faiz verim eğrisi son birkaç güne kadar aslında Amerika Merkez Bankası'nın karar vericilerini kararsız bırakan noktada. Hatta bir sonraki toplantının da pas geçileceği yönünde çok ciddi bir beklenti içindeydi. Ama son 2-3 gündür görünen olasılık biraz daha bir toplantıda, en azından iki toplantının birisinde bir yukarı ihtimali olabilir miye dönüştü gibi duruyor. Ama ya bu muazzam bir olasılık artışı olarak ifade etmiyor. Çünkü şu anda faiz verim eğrisine baktığımda, yani izleyiciler için şöyle söyleyebilirim. Hem kısa vadeye bakıyoruz hem uzun vadeye bakıyoruz. Aynı anda yorumlamaya çalışıyoruz. Siz 10 yıllıklardaki hareketi ifade ettiniz ama eğri genel olarak bir twist yapıyor. Kısa vadeli faizlerle uzun vadeli faizlerin hareketi zıt yönde oluşuyor. Bu ekonomik bir tercihlemenin değiştiği yönünde bir bana fikir veriyor. En azından onu söyleyeyim. Yani Amerika'nın Çin'e yönelik genel politikasının tutmama ihtimallerine karşı bir değişiklik algısı da olabilir. Çünkü bugün gözlemlediğim kadarıyla Avrupa tarafında Çin'in teknolojik ilerlemesine, teknolojide robotunu yapan, yani daha doğrusu robotu da üreten, robot yapabilen bir teknolojiye giden, nükleer enerjide, yarı iletkenlerde, her alanda üretimde biz varız diyen, otomotivde en ileri düzeye ulaşabilen bir Çin karşısındaki rekabet zafiyeti sadece Avrupa'yı değil, esas itibariyle Amerika'yı bence rahatsız etmeye devam ediyor. Dolayısıyla yeni sürprizlere açık olduğumuzu hissediyorum. Bir tarafta da sanırım yine Rusya'da tahvillere yönelik ya da döviz piyasasına yönelik bir takım kısıtlamaların devamı yönünde de kararlar var. Dolayısıyla hazır, yani şu anda İran'a yönelik o bölgedeki savaş ortamı bitiyor derken Ukrayna, Rusya sıcak bir şekilde devam ediyor. Son birkaç ayda 200'ün üzerinde belki geminin vurulduğu, birçok geminin sorun yaşadığı bir durum var. Aynı anda bunların arkasında da diyoruz ki Amerika Çin'le uğraşıyor. Bu Çin'le uğraşmanın bir uzantısı da uzun vadeli tahvillerle ilgili olduğu kanaatindeyim. Çünkü en önemli Amerikan tahvili rezervi bir bakıma Çin'de bulunuyor. Dolayısıyla bu faiz hareketiyle Çin'in politikasında ilintili olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şöyle bir baktığımda aslında %65 ihtimalle Eylül ayında bir faiz artışı fiyatlaması var FED cephesinde. Şimdi sizle de konuştuk. Bir yandan işte Avrupa tarafında olur mu olmaz mı diye konuşuyoruz. Bir yandan ABD tarafında tekrardan faiz artışlarını konuşuyoruz. Bizim içeride aslında tam tersi faiz indirimlerini konuşmaya başladığımız bir dönemdeyiz.
0: Denk geldi.
1: Haftalık repoya da geçilmiş durumda. Şöyle bir baktığımızda aslında hani petrol bize de yükseliyor. Ukrayna-Rusya savaşı etkilerini konuşuyoruz. Jeopolitik riskler anlamında İran cephesini konuşuyoruz. Böyle bir ortamda aslında bir miktar içerinin de enflasyonu konuşmakta fayda var hocam. Siz hem bu haftaki veriden ne bekliyorsunuz onu bir sorayım. Hem de bundan sonrasına dair aslında merkezin politikalarını da konuşalım.
0: Yani Merkez Bankası tabii biraz

0: daha zor olabiliyor. Bence normalin bir tık daha üstü belki sıkı politika uyguladığını düşünenler de var ama bir takım kesimlerde Merkez Bankası'nın çok da sıkı politika uygulamadığı için enflasyonun yeterince düşemediği kanaati de var. Hal böyleyken haftalık repo faizi uygulamasındaki son dönemdeki aldığı kararlarla işte %37 seviyelerine konuşur durumdayız. Dolayısıyla Merkez Bankası burada bir güncelleme yapmayı gerekli düşünüyor görünüyor. Enflasyonda da biraz daha bir yumuşama verilerde en azından öyle görünüyor gibiydi. Ama önümüzdeki süreçte bu şu petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin ikinci de etkileri söz konusu olabilir. Görünüyor. Küresel anlamda özellikle tahıl tarafında Ukrayna-Rusya çıkışlı o taraftan ihracat dersek bize yönelik veya Avrupa'ya yönelik ithalatta fiyatlara bir de sigorta primlerinin bile eklendiğini düşünürseniz kışın hangi koşullar nasıl gelecek bilmiyoruz ama enflasyonun yükselme ihtimaline karşı da tedbirli gidilmesi gerektiği görünüyor. Merkez Bankası hem mevcut açıklanan verileri düşünürken hem de potansiyel önümüzdeki aylardaki enflasyondaki stres durumunda dikkate alınarak bir karar vermek zorunda kalabilecek.
1: Hocam peki şu anki konjonktüre baktığımızda
2: Reklam.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
5: Bu derece bir büyüme sergilemelerini ben gerçekten bir kere ortalama üstü bir durum diye değerlendiriyorum. Bu noktada devlet de bunun farkında diye değerlendirip önümüzdeki süreci ilişkin olarak can suyu verme noktasına gelmeden şu anda makina çalışıyor, işler yapılabilir durumda ve kurdaki sıkıntıları, teminat bulmadaki sorunların, ihracata yönelik desteklerin daha da artırılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Sanayi Türkiye'nin dünyadaki rekabetini korumaktan öte sürdürülebilir bir ekonominin altyapısıdır. Dolayısıyla şu anki durumu mevcudu korumayı başarabilmiş, üzerine de az da olsa koyabilmiş, bunu bir başarı olarak gerçekleştirmiş sanayicileri ve bununla ilgili tüm sanayi odalarını da tebrik ediyorum. Tabii ki çok büyük oranlarda oluşsun, %4 olsun, 5 olsun demek istersiniz ama dünyada ne oluyor da yani Türkiye'de o derece farklı bir durum yaşansın. Olanı da görelim, yani bardağın dolu tarafını görelim ve tedbirlerimizi de boş olan yere göre alalım diyebildiğimiz bir veri seti oluştuğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın da bu verileri hassasiyetle değerlendirmesini gerekli görüyorum. Sadece bankacılığın likidite pozisyonu, likidite veya finansal istikrarın güvencesi değildir. Sanayi kesiminin kredibilitesi bankacılığın en önemli kredibilitesidir. Dolayısıyla likiditeyi düşünüyorsanız bankalar nezdindeki sanayicinin de kredibilitesini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu konuya hassasiyetle eğilmesini önemli değerlendiriyorum.
6: Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ural Erdoğan Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ve bir haberimizle noktalayacağız efendim günden kalanları. Kuveyt Türk Yatırım Şubeleşme adına İstanbul'dan başladı. Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Doktor Selman Ortaköy hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye anlattı. İzleyelim, noktalayalım, ardından saat başında 60 dakikada görüşmek üzere.
7: Bugün Türkiye'nin katılım esaslı ilk yatırım menkul değer şirketi olarak kurduğumuz ilk şubenin açılışındayız, birlikteyiz. Gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak aslında 2015 yılından bu yana kurmuş olduğumuz başarılı iştiraklerle birlikte farklı dikeylerde hem teknoloji alanında hem portföy yönetim alanında hem sigorta alanında çok başarılı işlere imza attık. Banka tarafında zaten katılım sektöründe özellikle açık ara bir liderliğimiz söz konusu. Bunu da devam ettiriyoruz.
8: Finansal sistemdeki sermaye piyasalarının büyümesini, gelecekteki hedeflerini değerlendirir misiniz?
7: Aslında gelişmiş ekonomilere baktığımızda ve Türkiye ekonomisiyle bir karşılaştırma yaptığımızda gerçekten son 5 yıl içerisinde özellikle pandemi sonrasında yaşanmış olan sermaye piyasalarındaki derinleşme, devinim bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü gerçekten ekonomimizin ve finansman anlamında da tek bacakla ilerlemek zorunda kalmamızı tespit ettiğimizde bir analiz olarak sermaye piyasalarının derinliğe ulaşmaması çok büyük bir eksiklikti. Hem fon tarafında hem de hisse senedi yatırımları tarafında artan oyuncular ve özellikle 2022 ve 23 yılında yaşanan çok başarılı halka arzlar ve yatırımcı sayılarının 1 milyondan çok hızlı bir şekilde 7,5-8 milyonlara ulaşmış olması Borsa İstanbul tarafında aslında son 4-5 yılda bu alanda sermaye piyasalarında değerlendirilen toplam varlık büyüklüğünü gözle görülür bir biçimde arttırmış durumda. Şu an baktığımız baktığımızda 8 trilyon civarında, ki bunun 5,5 trilyonu, 6 trilyonu yurt içi yerleşiklerdedir. Borsa İstanbul'daki varlıktan bahsediyorum hisse senedi olarak. Fonlara baktığımızda yine emeklilik fonları, BES fonlarını da dahil ettiğinizde 10 trilyonun üzerinde bir fon büyüklüğü söz konusu. Aslında gerçekten Türkiye'de MKK raporlarına göre yaklaşık 50 trilyonluk bir varlık büyüklüğü var. Bu varlık büyüklüğü içerisinde bu rakamları değerlendirdiğimizde 10 yıl önceye göre bugün çok daha fazla para piyasalarından sermaye piyasalarına doğru bir varlık dağılımının değiştiğini, pozitif anlamda çeşitlendiğini görüyoruz.
8: Bu noktada Selman Bey, yeni ürün, yeni enstrüman geliştirme çalışmalarınız var mı?
7: Tabii ki. Şimdi para piyasalarında katılım esaslılık dediğimiz zaman 1983'ten bu yana, yani 40 yılı aşkın bir tecrübe var, bir birikim var. Ve para piyasalarında konvansiyonel bankacılık, finans tarafında geliştirilmiş olan birçok ürünün katılım esaslı hale getirilmesi ve bu konudaki müşteri ihtiyaçlarının giderilebilmesi noktasında çok büyük bir mesafe kat edildi. Aynı zamanda denetleyici, düzenleyici otoriteler tarafında da bu konuda bir derinlik, bir know-how oluştu. Oyuncu sayısı bugün örneğin katılım bankalarına baktığımız zaman onu geçmiş durumda. Biz bugün sermaye piyasalarında da katılım esaslı ürünlerin çeşitlendirilmesi, derinleştirilmesi noktasında da bir finansal mühendislik, bir finansal inovasyon eforu içerisindeyiz. Katılım esaslı lider bir marka olarak bunu da bir misyon olarak görüyoruz. Örneğin çalışmaya başladığımız bu 1,5 yıllık zaman içerisinde bildiğiniz gibi hisse senedi yatırımlarında kredili yatırımlar çok büyük bir önem ifade ediyor. Biz aynı para piyasalarında nasıl finansman sağlıyorsak müşterilerimize, sermaye piyasaları tarafında da katılım esaslı kredi işlemlerini geliştiren ilk aracı kurum olduk. Bunu müşterilerimize sağladık. Yine bildiğiniz gibi katılım esaslılıkta arındırma hizmetleri çok önemli bir aracı kurum için ve borsa yatırımcısı müşterilerimiz için. Hiçbir zahmete katlanmadan 6 aylık raporlarla müşterilerimize yapmış oldukları yatırımların %100 katılıma uygun hale getirmesi için ne kadarlık bir arındırma rakamı çıkıyor bu yatırımlarından, bunu hesaplayan ve onlarla paylaşan bir rapor geliştirmemiz oldu. Yine bildiğiniz gibi daha orta uzun vadeli yatırım yapan, daha değer yatırımcısı diyeceğimiz müşterilerimiz açısından portföy, model portföyler, aracı kurumların oluşturmuş olduğu bir takım yatırım paketleri çok önemlidir.

0: tamamen katılım esaslı model portföy geliştirmesine odaklanmış bir aracı kurum olmadığı için bundan mahrumdu müşterilerimiz. Biz bunu da son 1,5 yıldır gerekli dönemlerde o stratejilerimizi değiştirerek, güncelleyerek müşterilerimize sunmuş olduk.
1: Selman Bey, yatırım şirketi olarak tasarruf finansmanın son dönemdeki büyümesini değerlendirir misiniz? Bu büyümenin bundan sonraki dönemde nasıl şekillenmesini öngörüyorsunuz?
0: Aslında tasarruf finansman şirketleri bildiğiniz gibi daha çok konut ve araç piyasalarında çalışma sağlayan ve finansman sağlayan ve katılım esaslı bir şekilde, katılım ekosisteminin bir parçası olarak şekillendirilmiş. Mevzuatı, işte düzenleyici, regüle edici, otoriteler tarafındaki karşılığı da o şekilde konumlandırılmış bir yapı. Buralarda müşterilerimiz tarafından baktığımızda tabii ki finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi, hem katılım bankalarından hem de tasarruf finansman şirketlerinden elde edecekleri hizmetleri, konut ve araç yatırımlarında özellikle çeşitlendirilmesini biz olumlu karşılıyoruz. Bu konuda banka tarafında da, katılım bankalarında tasarruf finansman tarafıyla ilgili bir takım yatırım planlamaları, oradaki oyuncu sayısının bir miktar daha artması noktasında gündeme gelebilir önümüzdeki dönemde.
1: Özellikle politika faizinde normalleşme sonrası ticari tarafta hareketlenme oldu mu? Neler söylemek istersiniz?
0: Aslında ilk önce tabii ki gecelik fonlamadan piyasadaki fonlama maliyetinin bir haftalık repo ihalelerinin başlamasıyla beraber %40'lardan %37'lere doğru yavaş yavaş yakınsaması bizim Ağustos sonu, Eylül başı gibi beklentilerimiz arasındaydı. Şu anda yıl sonu için politika faizi tahminimiz 35. Yani 2 faiz indirimi bekliyoruz 100'er puanlık. Önümüzde 3 adet faiz ayı var. Para politikasının şekilleneceği, Merkez Bankası'nın karar vereceği ay var. Bunlardan 2 tanesinde biz bir indirim bekliyoruz. Ama bu indirim krediler tarafında özellikle, ticari tarafı sorduğunuz için bir hareketlenme oluşturur şeklinde yorumlamak bence çok doğru değil. Çünkü oradaki kredi sınırlamaları ve makro ihtiyati tedbirlerin ne şekilde şekilleneceği, yani Merkez Bankası yaklaşımı ve para politikası otoriteleri tarafından buradaki değişiklikler bence daha etkili olacaktır. Ancak o alanda da biz yıl sonuna kadar makro ihtiyati tedbirler, faiz indirimi bekliyoruz ama makro ihtiyati tedbirler ve kredi sınırlamaları konusunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
1: Son olarak da sukuk ihraçlarını sormak istiyorum.
0: Tabii özellikle burada yurt dışı finansman temini noktasında ben sukukun ve murabaha sendikasyonlarının çok daha önümüzdeki dönemde canlanma potansiyeli gösterilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Kuveyt Türk Yatırım olarak Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye Petrolleri'ne 1 milyar euroluk yine Körfez'de bizim aracılığını yaptığımız bir sukuk ihracımız. Bugüne kadar yapılan özel sektördeki en büyük sukuk ihracı oldu. Bunu aracılık ettik ve çok başarılı bir deal'dı. Şu an üzerinde çalıştığımız yine kurumsal segmentteki müşterilerimizin yurt dışından sukuk aracılığıyla temin edecekleri fonlara dair 4-5 dosyamız var. Bunların artarak devam etmesini bekliyoruz.

0: reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET

Primarket ekranlarından bir kez daha merhabalar efendim. Ece Maat, ben 60 dakikaya başlarken bugüne şöyle bir göz atacak olursak risk iştahının oldukça düşük olduğu bir günde olduğumuzu söylemekte fayda var. Çünkü Hürmüz tarafında hem iki tane süper tanker vuruldu, hem bir yandan jeopolitik riskler, bir yandan Rusya-Ukrayna'yı konuşmaya devam ediyoruz. ABD-İran cephesini konuşmaya devam ediyoruz. Hal böyle olunca petrol fiyatları yukarıya gidiyor. Küresel enflasyona ve faiz artışına dair beklentiler de yükseliyor. İçeride de benzer bir görünüm vardı ve aldığımız ve alacağımız makro veriler var. Büyümeyi aldık. Enflasyon verisini bekliyoruz. Tüm bunları konuşarak başlayacağız programımıza. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle birlikte olacak ilk bölümde. İkinci bölümde 1 Eylül'deyiz. Dolayısıyla yazı sonlandırdık. Turizm sektörü açısından nasıl bir yaz geçti? Soruyor olacağız. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin bizimle birlikte olacak. Öte yandan yeni düzenleme de var otel tarafına getirilmiş. Bu tarafı da elbette konuşuyor oluruz ve son bölümde BESFİM Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de yine şirketler açısından nasıl bir dönemdeyiz, nasıl borçlanılması lazım, o tarafa odaklanmaya çalışacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık %1,66 artarken yıllık enflasyon %34,96'ya geriledi. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı %9,77 ile sağlık grubunda görüldü. İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 48,1'e yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürürken anket sonuçları imalat sektöründeki faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı yavaşlamaya işaret etti. İspanyol bankacılık devi BBVA, Türkiye'deki iştiraki Garanti BBVA'nın KOBİ kredilerinden oluşan portföyüne yönelik risk transferi işlemi için çalışmalara başladı. Bloomberg'un haberine göre işlem yaklaşık 100 milyar TL büyüklüğündeki KOBİ kredi portföyünü kapsıyor. FED Yönetim Kurulu üyesi Barr, enflasyonun gerilememesi halinde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Fiyat baskılarının 5 yılı aşkın süredir hedefin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Barr, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riski konusunda uyarıda bulundu. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Ağustos'ta %3,3'e yükselerek yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyondaki yükseliş Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine yönelik piyasa beklentilerini ise güçlendirdi.

0: Ve bu hafta içerisinde enflasyon verisini bekliyoruz. TÜİK tarafından açıklanacak ama onun öncesinde İstanbul enflasyonunu aldık. Az önce de belirtmiştik. Detayları hatırlayarak devam edelim.
1: İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Ağustos ayı perakende fiyatları aylık enflasyonu %1,66 oldu. Önceki ay enflasyon aylık %2,06 olarak kaydedilirken perakende fiyatlarda yıllık enflasyon ise %35,20'den 34,96'ya geriledi. Bir önceki aya göre en yüksek aylık fiyat artışı %9,77 ile sağlık harcama grubunda, en yüksek azalış ise %0,66 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ulaştırma grubunda %4,42, haberleşmede %3,69, eğlence ve kültürde %2,50 artış kaydedildi. Artış kaydedilen diğer kalemlerse %2,01 ile konut, %1,60 ile ev eşyası oldu. Lokanta ve otellerde %1,54, eğitim grubunda %1,47, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,30, çeşitli mal ve hizmetler grubunda %1,03, alkollü içecekler ve tütünde de %0,77 artış izlenirken, giyim ve ayakkabı grubunda %0,66 azalış kayıtlandı.

0: notlara geçti.
1: Bugün ISO imalat PMI verisinde karşıladı 48.1'e yükseldi ama 50 seviyesinin hala altında seyrediyor. Detayları izleyeceğiz.
0: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47.7 düzeyinden 48.1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Orta Doğu'daki savaş, geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Yükselen yakıt ve petrol maliyetlerinin yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu son 3 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ağustos'ta son 5 ayda ilk kez tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşladı. En sert daralma kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe, en ılımlı düşüşse giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki gerileme takip edilen 10 sektörün yarısında yeni ihracat siparişlerinin artmasına rağmen gerçekleşti. Talep koşullarındaki zayıflık sektörlerin çoğunluğunun Ağustos ayında üretimini azaltmasına yol açtı. Bunun tek istisnası metalik olmayan mineral ürünler sektöründeki güçlü üretim artışı oldu. Yeni siparişler ve üretimdeki zayıf seyir imalatçıların Ağustos ayında istihdam kararlarında da temkinli davranmalarına neden oldu. İstihdam artışı kaydedilen sektör sayısı Temmuz'da 5 iken Ağustos ayında 2'ye geriledi.
1: Ve SPK borsa dışı pay satışlarına fiili dolaşım oranına göre yeni sınırlar getirdi. Fiili dolaşımı %50'nin üzerinde olan şirketlerde satış sınırı %2, %50 ve altında olanlarda ise %4 olarak belirlendi.
0: Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşımdaki pay oranına göre bazı ortaklıkların sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının belirli oranların üzerinde borsa dışında satılmasına yönelik yeni bir ilke kararı aldı. Buna göre fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin üzerinde olan ortaklıklarda, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %2'sinden fazlası borsa dışında satılamayacak. Fiili dolaşımdaki pay oranı %50 ve altında olan ortaklıklarda ise söz konusu sınır, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının %4'ü olarak uygulanacak. Bu sınırların hesaplanmasında özel emir, BİAŞ toptan satışlar pazarı veya virmanla devir yöntemleriyle gerçekleştirilen satışlar da dikkate alınacak. Fiili dolaşımdaki pay oranının belirlenmesinde satışın gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan oran esas alınacak. Belirlenen oranları aşan miktarda payın söz konusu yöntemlerle devredilmek istenmesi halinde pay satış bilgisi formu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacak. Bu kapsamdaki ortaklara ait borsada işlem görmeyen nitelikteki paylar, pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmadan borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek. Kurul tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu bulunmadan söz konusu devirler, borsada özel emir veya toptan satışlar pazarı işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemeyecek veya virman yapılamayacak. Bu konudaki sorumluluk payını devreden ortakla devre aracılık eden yatırım kuruluşlarında olacak. Duyuruya göre 29 Ağustos 2026'dan önce borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönemde yapılabilecek satış oranlarının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.
1: Ve son olarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini konuştuğumuz, izlediğimiz bugün de Avrupa tarafından gelen enflasyon rakamlarının detaylarını izleyeceğiz.
0: Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin Ağustos ayına ilişkin önce enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da %2.9 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %3.3'e yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun Ağustos'ta %3.3 olması yönündeydi. Enflasyon Ağustos'ta aylık bazda ise %0.4 olarak ölçüldü. Euro bölgesinde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos'ta yıllık bazda %2.4 oldu. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında Ağustos'ta en yüksek yıllık fiyat artışı %14.3 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Enerjiyi %3 ile hizmetler, %1.2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve %1.2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi için enflasyonun orta vadede %2 olmasını hedefliyor.
1: Ve Bloomberg HT'nin

0: Enflasyon ankette yayınlandı. Ankete göre Ağustos'ta enflasyon aylık bazda %1,91, yıllık bazda ise 31,61 artması bekleniyor.
1: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.
0: Ve bugün 60 dakikaya turizm diyerek başlayacağız efendim. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi aslında yaz dönemi nasıl geçti diye de soracağım ama onun öncesinde gelmiş bir düzenleme var. Basit konaklama tesisleriyle plaj işletmelerine yönelik yeni standartlar getirdiğini görüyoruz. Küçük otel, pansiyon, apart otel, bungalov ve benzeri konaklama tesislerinin fiziki koşullarından personel yapısına, havuz tarafına kadar birçok aslında standart oturtulmaya çalışılan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Hem nasıl buldunuz hem de bunun maliyet bazlı yansımalarının ne olmasını beklemek lazım tabii ki.
2: Açıkçası sizin dediğiniz gibi aslında standardı koruyan ve sektörde standardın tabana da yayılmasını amaçladığını düşündüğüm bir çalışma. Tabii ki bunun ilk başta basit konaklama tesisleri için biraz bir maliyeti olacaktır. Fakat orta ve uzun vadede bunun avantajlarını göreceğiz. Büyük tesislerin zaten bu noktada yaptığı çalışmalar, kendi standartlarına oturttukları noktasında yaptığı çalışmalar sabit. Bunlarda çok büyük bir değişim yok. Fakat basit konaklamalarda, basit konaklama tesislerinde yapılan düzenlemelerle otellerde oluşabilecek eksiklerin tamamlanması ve belli bir standarda gelmesi bekleniliyor. Bu şekilde yapılacak.
0: Peki Yiğit Bey, şimdi şöyle bir baktığımızda aslında bu yaza da dönelim. Bir yandan maliyet baskıları gelmeye devam ediyor diyoruz. Tabii ki buradaki standartlar oluşturulurken de buradan da bazı kalemlerin etkili olduğunu göreceğiz bu tarafa. Ama genel olarak şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin daha önceki dönemlerde aslında bir miktar daha ucuz bir destinasyon olarak da turist çektiğini biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bu biraz tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla hani bu yaz bununla beraber nasıl geçti? Buradan bir turist kaybı olduğunu düşünüyor musunuz? Ucuz destinasyon modelinden çıkılıp yoksa daha yüksek seviyeli fiyat, yüksek hizmet kalitesi gibi bir modele mi dönüşüldü? Yoksa tamamen bir turist kaybı olarak mı yansıdı? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bunu sürekli turizmdeki paydaşlarımızla da dostlarımızla da konuşuyoruz. Öncelikle Türkiye herhangi bir avantajı kaybettiğini düşünmüyorum. Ama tabii ki buradaki kar marjının biraz daha farklılaşması, yani kar marjının düşmesi, kur baskısı, buna göre pahalı algısının oluşması yıllardır. Çünkü bizim uygun fiyatlı, fiyat fayda dengesi yüksek bir destinasyon noktasındaydık. Buradaki kur dengesizliğiyle birlikte, enflasyon dengesizliğiyle birlikte buradaki avantajımızı biraz kaybetmiş görünüyoruz. Ama zaten bakanlığın da yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin üst segment bir destinasyona evrildiği, Kişi başı geceleme fiyatlarının, harcama fiyatlarının

0: yükselmesi gerektiği noktadaki çalışmaları da ortada. Ben avantajı kaybettiğini düşünmüyorum. Ucuz destinasyon algısından zaten kurtulmaya çalışıyorduk ama burada bir denge kurmak lazım. Ekonomik segmenti, yani orada Türkiye'nin bugünlere gelmesinde faydası çok büyük emeği olan mass turizmi ve onun aktörlerini doğru bir geçiş sürecine tabi tutmak lazım. Bir anda bıçak keser gibi ekonomik segmentten veyahut da çok kolay ulaşılabilir segmentten çok zor ulaşılabilir bir segmente giriyor olmamız bu bizi sıkıntıya sokacaktır. Burada bir daralma söz konusu olacaktır. Gerek karlılıkta, karlılıktaki daralmanın getirdiği sıkıntı da yatırım ve yenileme maliyetlerinde ortaya çıkacak. Burada ciddi maliyetler söz konusu, karlılığın azaldığı noktada yenileme faaliyetlerine yapılacak olan yatırım da azalacaktır. Bu bir dengesizlik oluşturur. Bu sefer fiyat fayda dengesinde çok iyi bir noktada olan, iyi bir hizmet veren, kaliteli hizmet veren ve yatırımları çok üst düzeyde olan bir sektörden hızla gücünü kaybedebilir bir noktaya gelebiliriz. Evet, biz turizmciler olarak iyi fiyatlara yaptığımız hizmeti satmak istiyoruz. Bundan da çok ciddi bir gelir elde etmek istiyoruz ülke olarak. Fakat kur baskısı, enflasyon dengesi bizi şu anda zorluyor diyebiliriz. Ama bu konuda çok ciddi bir kaybımız olduğunu söylemek de doğru olmaz ama dengelerin biraz bozulduğunu söyleyebiliriz.
1: Şunun için soruyorum, yani Türkiye hani 2024'teki zirvesini aslında bir iki senedir aşamıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani bir miktar daha bunun etkilerini merak ederken bir de şunu söylediniz. Yani bundan sonrasında sizin söylemlerinizden anladığım bu şekilde devam etmesi halinde hizmet kalitesinin bozulabilme riskinin olduğunun altını çizmek istediniz.
0: TL giderlerimiz yükselirken euro bazlı gelirlerimiz çok ciddi o oranda, daha doğrusu enflasyon oranında artış göstermiyor. Bunu birçok sektör söylüyor. Sadece turizm sektörü olarak değil. Bunu görmezden gelemeyiz açıkçası. Buradaki kur serbestisinin veyahut da ekonomik dengelerin, enflasyon dengelerin oturması bizim sektörümüz için de çok önemli. Çünkü çok hızlı bir şekilde artarken maliyetlerimiz, gelir kaybı yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Bunun yanında rakip destinasyonlar, yani örneğin bir Mısır, Asya bölgesi, bu gibi bölgeler baktığımızda bizim önümüze geçebilecek hamleler yapıyor. Çünkü yeni keşif bölgeler bunlar da aynı zamanda.
1: Peki Yiğit Bey,
0: Duyabiliyor
1: duyabiliyor musunuz?
0: musunuz? Ben
1: Duyuyorum,
0: yayında
1: duyuyorum,
0: sıkıntı oldu
1: duyuyorum.
0: bence. Bunlar yeni bölgeler olduğu için keşfedilmeyi çok istenilen, keşfedilirken de avantajlı fiyatları sunan bölgeler. Ama Mısır, çok basit bir örnek vereyim. Mısır'da biliyorsunuz ciddi bir turizm atağı var. Ciddi bir satın alabilir noktada çok avantajlı bir bölge. Ama giyim alanında fabrikaların oraya kaydığında şu anda tekrardan Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Ben Mısır bölgesindeki hizmet kalitesini örnek veriyorum. Bu herhangi bir sadece tekil bir kıyaslama değil. Mısır bölgesindeki hizmet kalitesinin Türkiye ile veyahut da Uzak Doğu'daki hizmet kalitesinin Türkiye ile çok hala daha ölçüşebileceğini düşünmüyorum. Biz bütün dünyadaki zincirlere çalışan gönderen, yönetici ihraç eden bir noktaya da gelmiş bulunuyoruz. Türk zincirlerin yurt dışı bölgelerindeki operasyonlarının da başladığı bir noktadayız. Bu yüzden de bizim hizmet avantajımızın dezavantaja dönüşeceğini henüz düşünmüyorum ama burada ekonomik dengeler her sektörde olduğu gibi bizde de çok hassas ilerliyor.
1: Yurt dışından gelen yabancı turistle alakalı bir miktar konuşma fırsatı bulduk ama bir miktar da yerli turisti konuşalım. Çünkü orada da aslında çok fazla yurt dışına çıkışların arttığını görüyoruz. Öyle ki bu sene yurt dışına çıkan vatandaş sayısı ikinci çeyrekte %16,5 yükselmiş durumda. Şimdi bunu nasıl anlamlandırmak lazım? O zaman evet, biz yabancı turisti konuşuyoruz ama yerli turist bir miktar aslında gözden çıkarıldı gibi mi bakmamız lazım?
0: Yok, kesinlikle her sene bu konuşmalar geçiyor. Yerli turistimiz bizi maalesef yanlış anlayabiliyor. yurt dışına uygun fiyatla satılıp iç pazara yüksek fiyatla satıldığı noktasında

0: sohbetler fazlasıyla var. Zaten bizim iç pazar sezonumuz sezon başında doldurabileceğimiz bir boşluk değil. Sektörün gerçekten stratejik bir noktasında yer alıyor. Okulların kapanmasıyla artan bir talep var. Erken rezervasyon sürecinde biz derdimizi iyi anlattığımızda, doğru fiyatlama yapıldığında iç turizmin bunu tercih ettiğini de gözlemliyoruz. Fakat şöyle de bir gerçek var. Yurt dışındaki destinasyonların cazibesini artırmak için yaptığı pazarlama çalışmalarında iç pazar turistimiz de bunu merak ediyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle bunu iç pazarda gezmek isteyen turistin sadece Antalya'da ya da Ege bölgesinde tatil yapması gerektiğini düşünmüyorum. Ben her zaman şunu savunuyorum. İster yurt dışı ister yurt içi gidip gezip görüp deneyimleyip nerede iyi hizmet aldığını gerçekten elini kaldırdığında bir hizmet alabiliyor mu? Veyahut da uygun doğru zamanda uygun fiyata hizmet alabiliyor mu? Bunu deneyimlemesini ve bunu geri dönüşümde bize de anlatmasını istiyorum ki biz de kendi eksiklerimizi tamamlayabilelim. Sonuçta biz de misafirden gelen yorumlarla birlikte kendimizi düzeltmeye, hizmet kalitemizi artırmaya çalışıyoruz. Ama tabii iç pazar turizm dediğimizde bizim için son derece önemli bir katkısı olan, yüksek sezonda son derece önemli bir katkısı olan bir şey. Biz kesinlikle yurt içi turistini kaybetmek isteyebileceğimiz bir noktada değiliz. Aksine kazanmak istiyoruz ama yurt dışı faaliyetlerin ve tanıtımının rakip destinasyonlar özelinde arttığı ve keşfin arttığı bir noktada iç pazar turistinin yurt dışına gitmesini ben çok negatif ayrıştırmıyorum kendimce. Hatta pozitif ayrıştırıyorum.
1: Peki Yiğit Bey, biraz önce söylediniz ya, hani şöyle söylemleri de çokça duyuyoruz diye, fiyat tarafında yurt yabancı turiste, yerli turiste farklı fiyat verilmesi noktasında. Bunlar gerçekten yaşanan şeyler değil mi? O yok mu bu?
0: Son dakika rezervasyonlarından başlayayım ben. Son dakika rezervasyonları gün geçtikçe önem kazanmaya başladı. Oteller düşük sezonda erken rezervasyon fiyatlarıyla çok ciddi bir talep toplama stratejisi izliyor. Fakat son yıllarda özellikle pandemiden sonra erken rezervasyon talebinin toplanabildiğinden ziyade son dakika rezervasyonlarının daha etkili olduğunu, son dakika kararlarının daha hızlı verildiğini gözlemledik. Bazen erken rezervasyon fiyatlarıyla son dakika fiyatların arasında bir çelişki oluşabildi. Fakat yabancı turiste baktığımızda erken rezervasyondan 2027'yi, yani 2027 sezonunda alacağı odayı 2026'nın Eylül'ünde, Ekim'inde alıp ödemesini yapıp burada bir nakit döngüsü yaratıyor. Bu da avantajlı fiyat vermesini sağlıyor. Ama iç pazar turisti, bizim vatandaşımız çok ciddi bu kadar uzun süreli planlamasını yapamayabiliyor. O yüzden de son dakika rezervasyonlarına kalıyor. Eğer ki erken rezervasyon dönemi iyi geçen bir sezonda sınırlı sayıda kalan son dakika odalarına iç pazar talep ettiği sürece bu da pahalı bir, yani daha yüksek fiyatlı bir ücrete tekabül eden durumlar oluyor. Bu her yerde aynı. Erken rezervasyon sürecinde biz tüm vatandaşlarımızı düşük sezonlarda da tatil yapmalarını arzu ediyoruz. Erken rezervasyon süreçlerinde de tatillerini satın almaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Aksi
1: Peki.
0: takdirde dış pazara uygun fiyatlı, iç pazara yüksek fiyatlı algısı oluşuyor. Buna da katılmıyorum. Tamamen zamansal bir planlamayla alakalı.
1: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin, çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Ve hemen bir sonraki konuğuma geçiyorum, Galatasaray Üniversitesi.
2: Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. en iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Kısa tarafını değerlendirmek için kullanılıyor verim eğrisinin. Burada bir kopukluk var, bir dengesizlik var. Dolayısıyla bu dengesizliğin kısa dönemde çözülmesini beklemek çok zor. Son demeçlerde yine Besent'in özellikle Japon Merkez Bankası'na yine müdahale etmesi yönünde. O da faizleri arttırarak ama Japon hükümeti bunu yapabilir mi? Yapması gerekiyor ama onların maliye politikaları buna izin verir mi? Bu büyük bir soru işareti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tahvil piyasalarındaki bu çalkantı devam edecek. Çünkü ABD hükümetine güvenin sarsıldığı başta ana sebep olarak sürüyor. Bunun yanında tabii Hürmüz Boğazı'yla özellikle ABD hükümetinin politikalarını küresel ölçekte, küresel finans sistemini sağlıklı bir şekilde devamına izin verecek mi? Yoksa ABD'yi önceleyen Davos'tan beri ABD'yi öncele politikaları bu zıtlaşacak mı? Bir çelişki meydana getirecek? Bunu göreceğiz. Şimdilik çelişki meydana geldiğini görüyoruz. Bu yüzden küresel yatırımcılar küresel finans sistemin sağlıklı işleyeceğini açıkçası bu konuda belirsizlik yaşamaya başladılar ki uzun dönemli tahvilde durumu bunu işaret ediyor. Yoksa uzun dönemli tahvillerde biz uzun dönemli enflasyon beklentinin etkisini görmüyoruz. Yani buradaki en önemli ayrım bu tahvil faizleri, tahvil getirileri uzun dönemli 30 yıl içine yayılmış enflasyon beklentilerini içeriyor mu içermiyor mu sorusunun cevabında bunu veremiyoruz. Dolayısıyla bu jeopolitik riskler ve hükümet politikalarına güven başta olmak üzere ABD'nin müttefiklerin ilişkilerinde açıkçası sorgulanmasına yol açıyor. Peki burada ABD hükümeti ABD özelinde yani ABD'yi öncele politikalarına özellikle yapay zeka yatırımları başta olmak üzere sermaye yatırımları özeline devam ediyor ve burada ABD üretim sektörlerinin de özellikle ISM verilerinden de gözlediğimiz kadarıyla güçlü kaldığını da görüyoruz. Yani bir yandan ABD'yi öncele, diğer yandan küresel finans piyasaları bize destek versin ve bizim borçlarımızı düşük faizle çevirmemize imkan versin. Politikaları çakıştı ve bunun beraber yürüyemeyeceği bir noktaya geldik. Ama bunu görünmez kılan, yani bu sebepleri belki halının altına ittirilmesine sebep olan özellikle yapay zeka şirketlerinin finansman döngüleri, yani birbirlerini özellikle bu hardware ve software şirketlerinin birbirlerini finanse etmeleri, birbirlerine yatırım yapmaları gibi beklentileri en azından borsada güçlü kılan, ABD hane halkının da bir miktar reel getiri elde etmesini sağlayan döngü de devam ediyor. Dolayısıyla karmaşık bir süreç içinde ABD hazinesi ve ABD Merkez Bankası'nın birlikte bu süreci yönetilip yönetilemeyeceği konusunda soru işaretlerinin olduğu bir yere kadar geldik. Piyasalar burada Fed'in faiz arttırımını en azından kısa dönemli yani eğilimin kısa tarafını kontrol ettiğine dair ona bir ne diyelim kredi açıyorlar ama burada Fed faiz arttırmayacağı ortaya çıktığında bu da 15-20 gün sonra daha da netleşecektir. O zaman biz

0: bu tahvil piyasalarındaki çalkantının daha da sertleştiğini görebiliriz.
1: Hocam peki şimdi dediniz ki orada Japonya'da ya da BESEN'in çağrıları var bir faiz artışı olsun diye, ama orada tabii olup olmayacağı Japonya'nın aslında bir miktar politikalarının ne kadar izin vereceği belirsiz dediniz. Peki olması halinde biraz piyasada da beklentiler var bu yönde. Onu sorayım, yani olması halinde içeriye etkisi ne olur? Orada bir yen carry trade çözülmesi olma riski var mıdır?
0: Japonya'da faizler arttırılırsa tabii faiz makası daralacağı için ABD ile onları arttırmayacağı için içeri derken bizi kastediyorsunuz anladığım kadarıyla, Türkiye'yi değil
1: Evet
0: mi?
1: hocam, evet hocam.
0: Burada bir miktar etkilenebiliriz ama dövizin fiyatında burada büyük bir zıplama beklemiyorum bu etkilenme dolayısıyla. Çünkü rezervler son dönemde bunu karşılayabilecek kadar birikti. Tabii bu birikim yetersiz. Ancak carry trade döngüsünün bir anda değişeceğini beklememiz için Japonya'nın faiz arttırımı da yetersiz bir sebep. Başlangıç için dalgalanma yaratacaktır ama bize akan carry trade'i ilk etapta çok büyük ölçüde etkilemeyecektir. Ve biz de kuru zıplatmaya yetmeyecektir bu. Yalnız bu devam ederse, özellikle sonbahar içlerine kadar söylediğimiz belirsizlik sürmeye devam eder de ABD hazinesi ve Fed bunu yönetemezlerse, o zaman şöyle bir stres noktası ortaya çıkacak. Bizde cari açıkla beraber kırılganlıklarımız yükseldiği için o zaman biraz daha baskı altında kalacaktır kur ve rezervlerimiz. Ama büyük ölçüde yurt içinde buna talep olmadığı için, henüz dövize bir akış olmadığı için, yani bir panik yaşanmadığı için bu yönetilebilir bir düzeyde, yani kontrollü değer kaybının devam edeceğini düşünüyorum. Küresel fon akımları ve yen döngüsü henüz büyük bir bozulmaya uğraması için Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırımı henüz yeter bir sebep değil.
1: Peki hocam, içeriye baktığımızda da orada bugün ISO imalat PMI rakamlarını karşıladık. 3 ayın en yüksek seviyesinde ama 50 eşik değerinin altında 48,1 olarak gerçekleşti. Bu hafta içerisinde büyüme verilerini de karşılamıştık. Orada da aslında %1,1'lik çeyreklik olarak baktığımızda yıllık olarak da %2,3'lük bir büyüme rakamıyla karşılaştık. Şimdi şöyle verileri alt alta koyduğumuzda hocam nasıl değerlendirirsiniz diyeceğim. Bir de tabii ki aslında büyüme tarafında, enflasyon büyüme tarafında küresel anlamdaki problemleri de göz önüne alınacak olursak, orada aslında daha fazla dünya ekonomik faaliyetinden daha fazla pay alabilmek için ne olması lazım hocam?
0: Sondan başlayayım. Dünya ekonomik faaliyetinden yeteri kadar pay almıyoruz. Yeteri kadar şu açıdan da pay almıyoruz. Yani doğrudan paylara baktığımızda yetersiz olduğunu söyleyebiliriz ama arka planda bizim verdiğimiz destekler, vergi teşvikleri gibi maliyet politikasının içindeki giderlere rağmen biz arzuladığımız payı alamıyoruz. Bu başka ülkelerle yaptığımız ya da yapacağımız kıyaslamalarda önemli kriterlerden biri olmak zorunda. İhracat sektörleri başta olmak üzere orta teknoloji ya da orta yüksek teknoloji firmalarına verilen destekler maliye politikası olarak geri dönüşü ve verimi oldukça düşük. Bunu nereden biliyoruz? Bu büyüme verilerinin öncelikle son 2 yıllık, yani 10 çeyrekli serisine baktığımızda onun neredeyse en düşüğüne kadar inmiş durumdayız. %2,3 oldukça düşük. Bu dünya ölçeğine düşük, gelişmekte olan ülkeler liginde de düşük. Bunu bir de özellikle yapay zeka ve yüksek teknoloji atılımı yapıldığı dönemde düşündüğümüzde, o zaman göreceli olarak daha da yavaşladığımız ortaya çıkıyor. Çünkü bunun sektörlerine baktığımızda, faaliyet birimlerine, burada yine kamunun açıkçası bazı çeyreklerde çok düşük ya da negatif olan sektörlere bazı enjeksiyonlar yaparak onları hızlandırdığını görüyoruz. Özellikle tarım %13,3 bir büyüme hızına ulaşmış durumda bu çeyrekte ama uzun dönemli ortalamasına baktığımızda negatif seyrettiğini biliyoruz. Sanayi zaten 2,4, onun sorunlarını uzun zamandır konuşuyoruz. Sanayide de dönüşüm problemi var, verim problemi var. Bu işsizlik verilerine de yansımış durumda. İşsizlik verileri her ne kadar dalgalı seyretse de, yani yansıdığını bazı aylar görüp bazı aylar gözlemlemesek de, özellikle manşette, manşet değerde altın iş gücü istatistiklerinde bunun kararlı bir şekilde sanayiden kaynaklanan, sanayiden hizmetler sektörüne doğru oluşan akışı gözlemleme imkanı buluyoruz. %30'un üzerinde bir atıl iş gücü seviyesine ulaşmış durumdayız ki bu oldukça yüksek. Dolayısıyla bizim küresel büyümeden pay alıyor olduğumuzu iddia etmemiz ya da buna yönelik politikalar yaptığımızda bunun ipuçlarını almamız için iş gücü piyasasının verilerinin bu şekilde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla manşette de 8.1 civarında bir, 8'ler civarında geziniyoruz ama manşet çok dar bir işsizlik seviyesini ölçüyor. Atıl iş gücü %30'ların üzerinde ve bunu uzun sürelik bir aşağıya getiremiyoruz. O yüzden burada büyüme patikamız küresel büyümeninden ayrışmış durumda. Beklenen büyüme seviyesinden de ayrışmış durumdayız. Beklenen büyüme seviyesi biraz önce söylemiştim. Yüksek teknolojinin aldığı yatırımlar, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar bazında ülke olarak kıyaslandığımızda bu konuda da oldukça geri olduğumuzu söylememiz lazım. Büyümeden özellikle harcamalar ve gelir açısından baktığımızda da durum büyümenin bize bu şekilde ileride olumlu bir dinamik kazandıracağı ipucunu vermiyor. Özellikle harcamalardan baktığımızda hane halkının harcamaları ortalama seviyede hızla ilerliyor. Ve ithalattaki büyük azalma burada katkı sağlamış gibi gözüküyor. Gelir seviyesinde ise iş gücü ödemeleri, iş gücünün payının azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla refah da yaratamadığımız için bunu kişi başına büyüme verisini ayırıyorum, kişi başına ölçümü ayırıyorum ve onu ayrıca değerlendirmek lazım ama iş gücünün edindiği pay %40'ların altında seyrediyor. Bu da gene uzun dönemli ortalamalarda ve bazı desteklerle yükselebiliyor. Özellikle asgari ücretteki artış gibi. Sanayinin ana sorunu minimum marjinal üretkenliğin arttırılamaması. Bu problem çözülmedikçe küresel büyümeden arzu edilen payı alabileceğimizi değerlendirmiyorum.
1: Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya Hocam çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için ve biz Ata Hocayla sohbet ederken bir son dakikamız oldu, onu da aktarmış olalım. ABD Hava Kuvvetleri Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurmuş durumda. Şu an baktığımızda petrol $90 Amerikan tipi ham petrol yaklaşmış durumda. Brent petrolde de yükseliş %4 civarında an itibariyle diyelim, kısa bir ara eklerim.
2: Reklam. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil bilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
5: Kurulunun getirmiş olduğu yeni düzenlemelerle ben biraz daha hem fiyat kalitesinin hem de kurumsal yönetişim standartların artacağını düşünüyorum. Özellikle ilişkili taraf işlemlerindeki yapının biraz daha ilişkili tarafta olan ilişkilerin azaltılması, repo ve test topu işlemlerinin yine Borsa İstanbul dışındaki yapacak işlemleri sınırlama getirilmesi, Takas Bank'ın daha fazla işlemlerin içinde olmuş olması, yine biraz likit olmayan varlıklar üzerinde yapılan fon alımlarda fonun fiyatını, fonun fiyat mekanizmasını çarpıtan bazı sınırlamalar getirilmiş olması, genel olarak ben bunu çok olumlu olduğunu düşünüyorum ve burada fona olan güveni ben artıracağını düşünüyorum. Çünkü fon miktarı aslında Türkiye'deki mevduatla beraber birlikte değerlendirdiğimizde Ece Hanım gerçekten artık büyük bir büyüklüğe geldi, önemli bir büyüklüğe geldi. Yani burada sadece serbest fon 10 trilyon, yani mevduatı da 32 trilyon Türk lirası dersek toplam, yani Türkiye'deki fon pazarındaki toplam içindeki payı %25'lere geldi. Bu açıdan bundan sonrası için hem fiyat mekanizmasının hem de bu fonların yönetişiminin daha böyle kurumsal bir kurumsal yönetişim standartları içerisinde yapılmış olmasının ben son derece pozitif görüyorum. Tabii tüm problemleri çözer mi? Çözmez ama bence atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum Ece Hanım.
1: Peki problemler demişken Ferda Bey, oradan devam edelim. Şimdi şirketlerin tabii ki belli başlı problemleri var, beklentileri de var. Şimdi hazır OVP'ye yaklaşıyoruz, 7 Eylül'de açıklanacak. Şirketler açısından neler öne çıkmalı diye soracağım size. O anlamda beklentiler ne yönde şekilleniyor? Neler aktarırsınız bize?
5: Yani yeni orta vadeli plan açıklanacak. Yani 7 Eylül'de açıklanacak sizin söylediğiniz gibi. Şöyle 2026 orta vadeli planına baktığımda, yani burada yani muhtemelen büyüme rakamlarını biraz altında kalabiliriz. Büyüme rakamlarının altında biraz kalma ihtimalimiz var. Son büyüme rakamları %2.3 geldi. Yani nispeten 2026 için büyüme beklentimiz biliyorsunuz orta vadeli planda 3.8'di. Şimdi 2026'daki OVP'deki şirketlerin en çok sıkıntı duyduğu, stres duyduğu konu özellikle yüksek enflasyon oldu. Yani yüksek enflasyon, yani beklenti biliyorsunuz 2026 için %16 ama gerçekleşen enflasyon şu anda onun neredeyse iki katı. Tabii ki doğal olarak Merkez Bankası da sıkı para politikasına devam etti. Yani şu anda görülüyor ki sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede yani bunun maliyetleri gerçekten yükselmeye devam ediyor. Özellikle yani sıkı para politikasıyla kredilerdeki, kredi politikalarındaki sıkışıklık şu anda şirketlerin gerçekten likide ile ilgili problemlerinin biraz daha artmasına neden oldu. Bu açıdan değerlendirdiğimde 2027 yılındaki açıklanacak orta vadeli planda ben özellikle biraz da şirketlerin hem sektörel farklılıkları hem de yaratmış oldukları katma değerine göre yani biraz kredilerde daha seçici, daha böyle selektif bir şekilde bir kredi politikasının izlenmesini zorunlu kılıyor. Örnek şu anda ihracatçı ihracat yapmak istiyor. Buna karşılık yani ihracatın doğal olarak Türkiye'de sadece ihracatçı olarak mal ihracatı değil, hizmet ihracatını düşünmek lazım. Toplamda 273 milyar üzerine 121 milyar dolar da hizmet ihracatını 2025 rakamında ilave ettiğimizde aşağı yukarı 394 milyar dolarlık bir büyüklüğün finansmanı gerekiyor. Bunun için de zaten şirketler bunu dolar veya euro bazlı yapıyorlar. Fakat buna Merkez Bankası'nın bankalara büyüme sınırı getirmiş olması finansmanı yapmakta şirketleri zorlu çıkıyor. O nedenle ben 2027 yılında mutlaka bu orta vadeli planda daha böyle destek veren, yani contribution yüksek olan, sektörel öncelikli olan şeylerde, şirketlerde veya sektörlerde mutlaka Merkez Bankası'nın daha selektif bir kredi uygulamasına gitmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Evet, haklılar. Şu anda 320 milyar dolara ulaşan bir FX yabancı para kredi büyüklüğü var. Gittikçe de arttı ama son ayda birazcık gerileme de var. Artık şirketler de bu kadar yüksek FX kredi borcunu da, ya daha doğrusu döviz borcunu da taşımak istemiyor. Özetlersem yeni OVP'de mutlaka şirketlerin biraz daha kredi politikalarında, yani

0: sektörel ve katma değere göre biraz daha önceliklendirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum Ece Hanım.
1: Peki şu ana kadarki dönemi aslında ele alacak olursak sene başından bu yana geçen nasıl geçti şirketler açısından? Sizin gözlemleriniz, çalıştığınız şirketler aktardıkları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi ilk 6 ay, tabii ben borsada işlem gören şirketlerden, sanayi şirketleri üzerinden yapmış olduğumuz bilanço analizinde Ece Hanım 2025 ile 2025'in ilk 6 ayını, 2026'nın ilk 6 ayını karşılaştırdığımda ben nispeten 2026'nın ilk yarısının geçen seneye göre daha başarılı olduğunu görüyorum. Çünkü buradaki sayılar biraz daha şey gösteriyor. Aslında ki piyasadaki eleştirileri veya piyasadaki en azından biraz daha böyle konuşulan negatif bir ortama rağmen yani sayılar biraz daha farklı gösteriyor. Örneklersem tabii ki enflasyon muhasebesiyle karşılaştırıyorum. Geçen seneyle bu sene arasında büyüme %8. Yani bunun bir yani enflasyonla reel nominal değil de reel olarak düşünülürse %8'lik bir büyüme var. Yine karlılıklarda özellikle yani hem şirketlerin değerlemesinde hem fon yaratma kapasitesini ölçülen FAVÖK dediğimiz veya EBITDA dediğimiz bu metrikte de önemli bir gelişme var. Geçen sene 270 milyar Türk lirası olan bu EBITDA şu anda %21 artışla 328 milyar Türk lirasına geldi. Ve net kârda daha dramatik bir artış var. Net kâr geçen sene 26 milyar Türk lirasıydı. Şu anda 127 milyar Türk lirasına geldi. Yani özetlersem yani biraz daha şey gözüküyor. Yani 2026'nın ilk yarısı nispeten beklentilerin üzerinde olduğunu gösteriyor. Hatta yani dün açıklanan büyüme verilerine baktığın zaman sanayinin yani 2,4 en azından ortalama Türkiye'nin büyümesinin üzerinde bir çıt da olsa üzerinde kalmış olması sanayinin yani 2026 yılının ilk 6 ayında nispeten daha olumlu koşullarda iş yaptığını söyleyebilirim.
1: Peki yani o klasik soru vardır ya Ferda Bey, ya en kötüsü artık sanayici için geride kaldı diyebiliyor muyuz şu anda? Bir miktar daha iyimser geçtiğini söylediğiniz için soruyorum.
0: Yok, ben sadece 2005'in 6 ay ile 2026 altından karşılaştırdım. Ancak bence tabii daha iyi olabilir. Daha iyi olması için bana göre birazcık Merkez Bankası'nın yani bu enflasyonla mücadelede sadece sıkı para politikasıyla enflasyonu düşürmenin gerçekten sınırlı etkileri oluyor. Yani örnek olarak orta vadeli planda hedefimiz %16, şimdi geldiğimiz nokta %32. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bence piyasa koşulları büyüme sınırlı. Türkiye'nin ortalama büyümesi %5, buna karşılık 2,3 büyüdük. Talep çok hem globalde hem yurt içinde çok canlı değil. Bu açıdan yani ben 2026'nın ikinci yarısında nispeten yine bu zor koşullarda ben gideceğini, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü büyüme de şey yapmıyor, çok talep de şu aşamada çok fazla desteklemiyor. Onun için iş modeli, operasyonel model, borçlanma kalitesi, bilanço, rating gibi şu anda şirkete has özellikler bence yani rekabet etmede onlara avantaj veya dezavantaj yaratacak Ece Hanım.
1: Peki borçlanma tarafında şu anda hali hazırda nasıl borçlanmak en mantıklı bir şirket açısından baktığınızda?
0: Bence şu anda hala borçlanmada bir yandan şey var. Yani ben biraz önce söyledim. Yani döviz kredisinin toplamı 320 milyar dolar şu anda Türkiye'de. Ancak şu anda eğer bir Merkez Bankası kaynaklı Türk lirası bir reskont kredisi kullanamıyorsanız şu anda bankadan alacak olduğunuz kredinin maliyeti yani %44-45 seviyesinde. Yani bu açıdan Türk lirası borçlanmak özellikle ihracat hem mal ve hizmet ihracatı yapılan şirketler açısından bence biraz şey yani seçenek zor bir seçenek. Onun için ben yani mümkünse yani yapabilirse Merkez Bankası reskont kredilerini yine devam edilmesini ve öte yandan da hala yani kendi ihracat pazarlarına ve yani bilançoları ve gelir tablolarındaki yani satışlarının kendi para cinslerine göre özellikle dolar veya euro veya İngiliz poundu ya farklı para cinslerinden bence hala döviz kredisi borçlanmanın bence daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu anda yurt dışında da hem
1: Evet.
0: dolarda hem euroda faizler yüksek olsa da hala Türk lirasıyla karşılaştığında Türkiye'de hala reel faizler yüksek olmuş olması nedeniyle ben döviz kredisini açık pozisyonunu dikkate alarak borçlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek lirası maliyetler şu anda reel faizler oldukça
1: Peki.
0: yüksek.
1: Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Bes'e çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Ve bu hafta içerisinde büyüme verisini karşılamıştık dedik. Ona dair bir yorum paylaşarak noktalayacağız efendim. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altın Saç ikinci çeyrekte büyümenin itici gücünün net ihracat olduğunu söyledi. İzleyerek noktalayalım. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere.
2: İtici gücü net ihracat olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada bir farklılaşma var belirgin şekilde. Tam bir tüketimle büyüyoruz demek tabii ki ağırlığı fazla olduğu için öyle gibi gözükse de aslında bu seferki büyüme rakamı önceki büyümelere kıyasla bayağı bir farklılaşmış durumda ve net ihracat itici gücü şu anda büyümenin. Ama dediğin gibi ihracatla ilgili şöyle bir detay var. Hatırlayacak olursak Nisan ayında İhracatta %22'lik bir artış gerçekleşmişti savaşa rağmen. Ardından da onu izleyen aylarda da yani Mayıs'ta birazcık yumuşama vardı ama gene de kötü bir ihracat performansı görmemiştik değer olarak konuşacak olursak. Gene de hacimsel olarak baktığımızda Türkiye'nin ihracatı daralıyor. Dolayısıyla büyümeye katkı açısından veya çeyreklik veri açısından baktığımızda kantitatif olarak net ihracat katkısıyla gerçekleşen bir rakam var. Ve tüketimin katkısı anlamlı değil, onu söyleyebilirim. Ama toplamda Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda ihracatın da rekabet gücünün de iyi seyretmediğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki datayı birazcık farklı okuyoruz. Esas daha da önemli bir konu, bunun kadar önemli bir konu, tüketim belirgin şekilde yavaşlıyor Türkiye'de. Üçüncü çeyrekte de bunun devamını göreceğiz bu arada. Türkiye büyümesi %3,5-4'lerden 2,5-3 bandına oturmuş gibi gözüküyor şu anda. Son 4 çeyreklik büyümemiz ortalama %3,1 civarında. Dolayısıyla bu veriyi böyle okuyoruz Zeynep. Biraz kompozisyon olarak öncekilere kıyasla farklı bir veri. Merkez Bankası'ndan gelecek hamleler artık bu yılki büyümeyi çok etkilemez. Zaten hani dediğim gibi sadece para politikası değil büyümeyi
1: Tabii.
2: etkileyen unsur elbette ki. Hele ki geçtiğimiz dönemde para politikasının büyümeyi etkileme gücü de farklılaşıyor bu arada her seferinde. Yani marjinal olarak etkileme gücü birazcık daha farklılaşıyor. Bu yıl %3 civarında bir büyümeyle bitireceğiz gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıl belki bundan böyle bir puan daha yüksek bir büyümeyle çalışılabilir. Ama tabii ki de Zeynep birinci yarı yıl büyümemiz zayıf. İkinci yarı yıl bu yıl için birazcık daha kısmen rakamsal olarak iyi bir büyüme kaydedersek 2,5-3 bandına oturmuş bir büyümeyle, 3'e yakın bir büyümeyle tamamlama ihtimalimiz var. Önümüzdeki yıl herkes daha yüksek bir büyümeyle çalışıyor. Çünkü seçimlere gidiyoruz. Bir parasal gevşeme zaten hepimiz hesaplıyoruz. Bu sadece faizlerin düşmesi olarak nitelendirilmemeli. Finansman ihtiyacının karşılanması, başka makro ihtiyat ileride gevşeme bunların hepsi olabilir. Dolayısıyla bunları topladığımızda 2027 yılında büyümenin 2026'dan daha iyi olacağını hesaplıyoruz. Eğer ki ekstra bir şok dışsal veya içeride yaşamaz isek.
3: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her

0: gününden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için

0: Sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HD televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her salı akşamı olduğu gibi çok kıymetli hocalarımız Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Hocalarım iyi akşamlar. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Hoş bulduk.
1: En son trafikten erişmiştik birbirimize. Erhan hocam yetişmiş çok şükür.
3: Evet. Hocam Boğaz'ı geçmiş.
1: Boğaz'ı geçmiş.
2: Evet. Evet,
1: orayı geçtik. Karışık oysa ki ama bilmiyorum yani. Size bir

0: şeylik yapıyorlar, pozitif ayrımcılık.
1: %80 açık biliyorsunuz trafiğe, o %80'e girdik. %20'de kalmadık, öyle oldu.
0: Vallahi şimdi son dakika var.

0: 4 ileri bir yerlerde petrol fiyatları devam eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum piyasa kanıksadı mıdır artık nedir? ABD saldırılarına daha büyük bir karşılık verecek İran diyor Tasnim Haber Ajansı da. Bilmiyorum ne kadar üzerinde durmalıyız bu mevzuların ama sizlerin görüşleri nasıl? Burak Hocam.
1: Burak Hocam ben
2: Ha,
1: peki.
2: peki teşekkür ederim. Yani Hande olduğumuz yerden çok da farklı bir noktada değiliz bence. Hani genel olarak baktığımızda aslında her şeyin daha iyi olabileceğini düşündüğümüz bir süreçten geçtik. Fakat hep tekrar etmeye kendimizi de tekrar ediyoruz ama o 60 günlük süreç aslında Trump gibi bir başkanın olduğu bir senaryonun içerisinde çok da uzun bir süreydi ve neticede İçeride işler biraz kötü gitmeye başladıkça İran kozunu ön plana çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum Trump'ın. Yani petrol fiyatları konusunda da çok da kaygılı değil gibi gözüküyor. Genel olarak zaten belirli bölgelerde de sanki bir konsensüs var gibi. Petrol fiyatları benzincilerde belirli fiyatı geçmiyor galon başına. Dolayısıyla biraz belki bundan da güç alarak belki biraz gelen aslında enflasyon verileri de çok kendi açısından muhtemelen korkutucu gelmediği bir noktada İran üzerinden siyasete devam etmek istiyor. Tabii bu arada 3 Kasım seçimlere de epey az bir zaman kaldı. Bir taraftan baktığımızda işte senaryolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bölünmüş bir yapı mı olacak? Yani bir tarafta Demokratlar Temsilciler Meclisi'nin tamamını alacaklar ama Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elde edecekler ve bu bölünmüş yapı aslında biraz genelde yasamaya yönelik olarak tıkanıklığa sebebiyet verecek. Borç tavanı krizini ortaya çıkartabilecek ama denetim ve soruşturmalar da Trump'a yönelik olarak artabilecek olan bir senaryo. Diğer senaryoda Cumhuriyetçilerin her iki tarafı da kazanması ve böylece mevcut statükonun korunması. Yani hem bir taraftan baktığında aslında mali teşviklerin verilmesi işte çeşitli ülkelere ki bu arada Kanada ile çok ciddi problem yaşıyor Amerika. Genel olarak Amerika içerisine yansıyan temel görüntüde Kanada'nın daha haklı olduğu yönünde bir kanaat oluştu ve bu da Trump'ın bir parça işini zorlaştıran durum. Dolayısıyla böyle bir senaryo ki bu şu an için çok zor gözüküyor. Fed bağımsızlığı üzerine gelebilecek olan riskler işte genişleyen açıklar, bütçe açıkları, bunlar zaten şu anda da halihazırda konuştuğumuz konular. Bunların artarak devam etmesi konusu gündeme geliyor. Ve tabii en bu açıdan baktığımızda farklılaştıracak olan senaryoda Demokratların her iki kanatta da yani hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu ele geçirmeleri. Bu şu an için en azından Senato tarafında çok olası gibi gözükmüyor ama eğer böyle bir durum olursa da daha çok işte dijital varlıkların mercek altına alınacağı, özel sermayenin daha yoğun ön plana çıkartılacağı, kısa vadeli makro değişimin sınırlı olabileceği bir sürece bizi taşıyor ama bu da genel olarak Trump'ın politikalarından geri adım atması ve temelde aslında İran'a yönelik olarak da sürecin biraz daha hafiflemesi anlamına gelebilecek. Şimdi bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi çok az bir süre kaldı. Amerika'nın kendi içerisindeki sorunlar oldukça yüksek seviyelerde. Genel olarak baktığımızda Trump'ın çok önem vermiş olduğu adayların ön seçimlerde mağlubiyete uğradığını da görüyoruz. Yani kendi cumhuriyetçi zaferi belki Senato içerisinde olabilecek ama kendi istediği esas adayların olmayabileceği ve bu da aslında bir taraftan da Demokratlar tarafına geçiş yapabilir yani parti değiştirmek anlamında değil ama oylamalarda Trump'ın çok da istediği şekilde oyların çıkmayabileceği bir sürece bizi taşıyabilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir taraftan baktığımızda işte büyüme konusu Amerika'da gündemde. Diğer taraftan inatçı olarak adlandırılan ve yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz zaten bu enflasyon konusunda enflasyon katı bir şekilde devam ediyor. Ve piyasaların istediği şekilde de onlara bir yol açabilen ya da ileri vadeli bir senaryo oluşturabilecek olan bir başkan da yok. Ve bu da bilinmezliği daha da arttırmış durumda. Buradaki temel konu artık bundan sonraki süreçte olası enflasyon tabii ki elde yani var artık. Ama bunun ikincil etkilerinin ne kadar kısa zamanda görülebileceği ve görülürse hangi alanlarda daha yoğun bir ekonomilere zarar verebileceği konusu gündemde.

0: hani gözüktüğü kadarıyla basitçe toparlamak gerekirse Amerika'nın bir özellikle Fed tarafından faiz arttırım konusu bence en son Walsh'un konuşmasından sonra bir tane olmak üzere kesinleşmiş gibi gözüküyor. Avrupa Merkez Bankası cephesinde de ikinci bir faiz arttırımı daha gelme ihtimali çok kuvvetli. Dolayısıyla bir taraftan işte ortaya çıkan tahvillerdeki yüksek faizler, yani getiri eğrisinin uzun tarafı problem yaratırken makro ölçekte de getiri eğrisinin kısa tarafını kontrol etmeye çalışan merkez bankalarından oluşan yeni bir senaryonun içerisinde kendimize hareket alanı bulmaya çalışıyoruz. Tabii bizler açısından daha zor. Yani gelişen ülkeler senaryosu özellikle kırılganlıkların yoğun olarak enerji maliyetlerine bağlı olduğu bir yapıda ve şirketlerin ki bugün gelen PMI verilerinden de gördük. Aslında şirketlerin maliyet yüklerinin çok arttığı bir ortamda bir de sıkı para politikasının uygulandığı bir süreçte şirketler nasıl ayakta kalabilecekler ve bu süreci atlatabilecekler konusu da bence gelişen ülkeler açısından en önemli konular başlıklarını oluşturuyor diyebilirim.
1: Vallahi hocam bir sordum, bayağı bir söylediniz arkasından. Süper bir özet oldu. Tam da Erhan hocama şunu soracaktım. Hani Trump bu petrol fiyatlarıyla çok ilgilenmiyor belki ama yani Fed ilgileniyor. Warshaw Jackson Hole'daki açıklamaları piyasalarda bütün algıyı değiştirdi. Yani bir faiz artışı ihtimali %60'ların üzerine çıktı. Evet, belki 2026 yılında değil ama 2027'de hikaye nasıl şekillenecek kaygıları arttı. Hal böyleyken, seçimler de yaklaşırken aslında petrol fiyatlarındaki seviyeler kritik diye düşünüyorum. Yine de buradan topu Erhan hocama atayım. Sizin de kısaca değerlendirmenizi alayım Erhan hocam.
2: Ya şimdi tabii teşekkürler. Bu yani seçim Amerika'da çok yaklaşmış durumda. Ve sonuçlar, Burak hocam bu konuda hep söylerim, iyi, çok iyi tahminler yapar. O yüzden önümüzdeki haftalarda daha da iyi izlenimlerini almakta fayda var. Ama görünen hani Trump bu seçimde kaybeder ama ne boyutta kaybedecek onu anlamaya çalışacağız. Aslında finans piyasaları için bu iyi bir haber denilebilir. Çünkü Amerika'daki borsalar, finans piyasaları gridlock İngilizce denir. Yani böyle bir dengelenme, her iki tarafında ya da iktidarın çok istediği gibi gidemediği bir tablo. Dengeli bir tablo, öngörülebilir bir tablo gibi de okunur. Fakat Trump İran savaşı başladıktan bir süre sonra bunun hani kısa süreceğini düşünerek seçimi de hesaba katarak gidiyordu. Hep anladığımız bu yöndeydi ama artık bu saatten sonra petrol fiyatlarının geldiği seviye, bunun Amerika'daki benzin işte yakıt fiyatlarına yansıması veya ekonomiye yansımaları çok geri döndürebileceği bir şey değil. Ve anketler bu seçimi kaybedebileceğini de gösteriyor. Fakat kaybetmek başka bir anlam taşıyor. Yani 2 yıl önce Trump seçilirken daha seçilmemişti. Powell o zaman Eylül ayında faiz arttırdığında ciddi biçimde yani Trump'ı öfkelendirmişti bu. Ama şimdi farklı iktidarda, bu seçimi kaybetse bile yine iktidarda olacak ve hani normal koşullarda son 2 yılda olduğu gibi belki istediği çok da böyle kafasına geldiği gibi hareket edemeyecek ama Trump'ın bugüne kadar anladığımız kaç yıldır iktidarda izliyoruz. Yani sonunda ben vicdanıma göre hareket ediyorum, tarihe geçmek istiyorum diyen bir başkan var. Ve bu anlamda piyasaların yine öngöremediği kararlar alabilir, adımlar atabilir. O nedenle yani şu aşamada artık seçim kaygısı çok taşımayan bir başkan var gibi geliyor bana. Bugün bu ay Fed faiz arttırsa ya da arttırmasa alacağı oyları çok etkilemeyecektir. İşte bugün de gördük Amerika'da PMI verisi, işte birçok ekonomik veri. Hani tamam bazı sıkıntılara işaret etse bile Amerikan ekonomisinin çok olumsuz bir noktada veya gittiğine dair bir işaret de vermiyor. O açıdan bence toparlamak gerekirse ne petrol fiyatı ne de Fed'in faiz hamlesi eskisi kadar Trump'ı kaygılandırmıyor. Çünkü artık seçim sonucu çok değiştiremeyeceği bir boyutta gidiyor diye düşünüyorum. O açıdan o Trump açısından yani daha bildiği çerçevede gitmek ön planda gibi gözüküyor. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bono tahvil piyasaları bir şekilde piyasanın gizli, görünmez eli gibi hareket ediyor ve ekonomi yönetimlerini istediği tarafa doğru çekiyor. Önce Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, sonra Fed Başkanı, ki ikisi iyi bir ekip bence, yani iyi anlaşan, birbirini destekleyen de iki başkan, piyasanın istediği mesajları en azından vermeye çalıştı. Fed de çalıştı. Artık bu faiz arttırımı %60 olasılık, biliyorsunuz Amerika'da piyasalar %60 ve üstünde bekliyorsa o büyük bir ihtimalle olur. Yani çok sürpriz bir şekilde enflasyon düşük gelmedikçe Amerika'da önümüzdeki günlerde ve hani ekonominin büyümesine dair çok kaygılı bir, sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmadıkça bu faiz arttırımı gelecek gibi gözüküyor. Ama şu önemli, yani faiz arttırımı bence bir gelecek, yani iki veya üç kere olacak önümüzdeki aylarda toplamda ve bu süreçler sancılı olacak. İşte altın fiyatı için, kriptolar için, borsalar için, ama ana senaryo çok değişmeyecek. Yani piyasalar açısından eğer bu savaş bitecekse, yani bas senaryo buysa, o zaman büyüme de bir yere kadar zarar görecek. Enflasyon bir yere kadar artacak, sonra düşecek. Petrol 60 dolara indiğinde bu enflasyon düşmeye başlayacak. Ya da 70 dolara. Yani eğer savaş bitecekse, ki düşer o durumda. Bunu bu çerçeveden baktığımızda, yani piyasa gözüyle okuduğumuzda inişli çıkışlı, stresli bir dönem var. Ama nihayetinde piyasalar çok çökecek gibi düşünmüyorum ben. Panik ataklar yaşayacaktır muhtemelen, yaşıyor da zaten. Ama bas senaryosu büyüme ve düşük enflasyonu değiştiren bir tablo şu anda yok. Yani savaş bitecek, eğer buna inanıyorsa piyasa, büyümenin de çok zarar görmeyeceğini, enflasyonda düşeceğini, bugün artan faizlerin, bugün faiz arttıran merkez bankalarının gelecek yıl faizi ne zaman indirelim diye düşüneceğini beklediği için hani temelde bir çöküş tarafına gitmiyor, gitmeyecektir. En azından kişisel beklentim bu yönde. Ama zorlu, sert düzeltmelerin işte olduğu, olabildiği bir süreç bizi bekliyor. Şimdi de ilk engel Eylül faiz arttırımı. O gelecek gibi gözüküyor. Benim şu anda hissettiğim artık Fed ve son Jackson Hole toplantısından sonra Amerika'da faizler bu kadar yükselirken bu faiz arttırımı gelecek ki şöyle tamamlayayım cümlemi. Tahvil piyasaları şunu düşünsün: tamam, artık FED harekete geçiyor, bu enflasyon artık bir yere kadar artar, kontrol altına alınabilir, faizlerin, bono faizlerinin bu nedenle artan kısmını biraz törpüleyecek, ama Amerika'nın bütçe açığı, yapay zeka teknoloji şirketlerinin çok borçlanmasından kaynaklanan para talebinin yarattığı faiz baskısı devam eder. Fakat o enflasyona ilişkin fiyatlamanın çıkması bile Amerikan tahvil faizlerinin 10 yıllıkların en azından %5'in altında kalmasına destek olur diye düşünüyorum. Ama FED faiz arttırmaz. Topu yine çevirirse, yani FED ya da borsa sadece konuşmaya devam ederse tahvil piyasaları daha sert tepki verecek. Diğer piyasaları da olumsuz etkileyecektir, eğer böyle bir tablo olursa diye düşünüyorum ben.
1: Vallahi hocam, yani piyasalar hala bir şeyleri çok sindirebilmiş değil. Yani bu faiz arttırımı konusunda da kimse net değil. Siz diyorsunuz ki Eylül'de faiz arttırımı gelecek. Ben böyle görüyorum. Şimdi Burak hocam, şunu da bitirmeden şunu da sorayım. İçeriye döneceğim aslında ama petrolden geldik nerelere. Şimdi bu Trump Powell'ı yerin dibine soktu bu faizler konusunda. Yok aptal dedi, yok beceriksiz dedi, yok öyle dedi, yok böyle dedi. Yani adam faizi indirmiyor diye canından bezdirdi. Davalar açtı, şudur budur. Walsh, kendi getirdiği kişi. Bir böyle o ne yapacağını bilir, minvalinde karışmadı ona falan, ama şimdi böyle bir konjonktürde gerçekten faiz arttırımına acaba Trump'a rağmen gider mi Walsh? Siz ne diyorsunuz?
0: Gider bence Hande. Çünkü Erhan Hoca demin söyledi. Yani Fed Fund Futures'ların bize ima ettiği nokta Eylül ayında bir faiz arttırımı olması yönünde. Şu ana kadar çok piyasa yanılmadı. %60'lar seviyesine geldiği bir noktada büyük bir olasılıkla Eylül ayında, işte 16 gün kadar kaldı, bir faiz arttırımı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Burada şu var, yani her ne kadar başkan olarak baktığımızda tabii ki Trump çok güçlü bir başkan, ama kurallar silsilesi Amerika'da yoğun bir şekilde işliyor ve öyle istediğin zaman bir Merkez Bankası başkanını görevden alabilmen de mümkün olmuyor. Çünkü yasalar çok ciddi şekilde başkanları koruyor. Hatırlayalım gene yakın geçmişten. İşte Powell'a sorulduğu zaman, ben görevimin başındayım, yasalar benim şu anda görevden alınmama engel minvalinde konuşmalar yapmıştı. Ve nitekim bunu denemedi de Trump. Çünkü daha evvelden buna benzer alınmış örnek olaylar üzerinden gidildiğinde böyle bir başkanı görevden alabilmek çok kolay değil. Bu birinci konu. İkinci konu, zaten Fed'e genel olarak baktığımızda kendi istediği kişileri içeriye atayamadı. Zaten Powell'ın görevden ayrılmaması orada bir tıkanma noktasına getirdi ve genel yapı itibariyle de Kevin Warsh'u belki iletişim konusunda ciddi anlamda eleştirebiliriz. Ben de çok şey eleştiriyorum. Forward guidance dediğimiz ileriye yönelik rehberlik konusunda da bir takıntı şeklinde bunu yapmayacağını ifade etmesi de belki eleştirilebilir. Ama genel olarak baktığımızda Fed'in genel kural bazlı yapısının dışına çıkmayı çok da arzu etmeyen bir kişi. Zaten diğer adaylar içerisinde en iyisi buydu. Ve o Fed'in kural bazlı yapısı da başkan ne olursa olsun ya da kim olursa olsun içerideki üyelerin kararıyla yapılan bir faiz arttırımı ya da faiz indirimi ya da sabit bırakma konusu gündeme geliyor. Burada ancak eşitlik durumunda başkanın oyu önemli olabilir. Tabii muhtemelen başkan olarak içeride daha başka şekilde konuşmalar olabiliyordur, ama hani ben böyle istiyorum, onun için faiz arttıralım gibi bir şey söz konusu olmuyor bu tür ekonomilerde ve bu tür ülkelerde. O nedenle orada zaten Kevin Warsh da diğer adaylardan herhangi bir tanesi. Ama genel olarak içerideki havaya baktığımızda bir önceki Fed toplantısından çıkan sonuçta zaten üyelerden 3 tanesi faiz arttırımının yapılması yönünde görüş bildirmiş ve buna şart düşmüşlerdi. Zaten kuvvetli bir şekilde faiz arttırımının yapılması yönünde bir talep var. Nitekim en son kendisinin de Jackson Hole'daki konuşmasında aslında bu kadar olasılığın yükselmesinin en önemli sebebi Jackson Hole toplantılarındaki ya da sempozyumu diyelim daha doğru, çünkü akademik toplantılar bunlar. Hı. Oradaki yapmış olduğu konuşmaydı. Onun için ben genel itibariyle Trump ne kadar memnun olmasa da sonuçta kendinden daha uzun kalacak olan bir başkan var orada. Teknik olarak da böyle, pratik olarak da 3. dönemi istese de muhtemelen Amerika'da kurallar buna el vermeyeceği için bundan sonra, ara seçimden sonra 2 senesi kalıyor Başkan Trump'ın ve ondan sonra görevden ayrılmak durumunda kalacak. Yeni gelecek olan başkan nasıl olur, demokrat mı olur, cumhuriyetçi mi olur, cumhuriyetçi olursa da bu kadar mı farklı olur, onların hepsini zaman içerisinde göreceğiz, ama bu Fed'in genel yapısının değiştiğini bize göstermiyor. Onun için aslında bir taraftan baktığımızda da küresel ölçekteki diğer merkez bankacılığı açısından da önemli diye düşünüyorum kural bazlı bankacılık.
1: Peki, göreceğiz gerçekten. Önemli bir milat olur bunca tartışmanın arkasından ve geldiğimiz noktayı da özetler. Zaten uzun bir süre faizlerin yüksek kalacağını söylüyorduk. Birçok piyasa enstrümanındaki fiyatlama da aslında Fed'in nasıl karar alacağına, faizlerdeki duruma bağlı. Şimdi biz dönelim içeriye. Bugün veri takvimi çok yoğundu. Bloomberg HT Güven Endeksi ile başlayalım. Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,46 oranında bir gerileme var. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksinde 74,73 değerini aldı. Aynı zamanda tüketim eğiliminde de bir artış izlendi ankete göre. Müsaadenizle haberimizi izleyelim. Ondan sonra diğer verilerle birlikte üzerinde konuşalım.
3: Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,46 oranında gerileyerek 74,73 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısıyla 12 aylık beklentilerinde gerileme görülürken tüketim eğiliminde artış izlendi. Endeksin alt sorularında izlediğimiz işsizlik eğilimindeki artış ekonomik aktivitedeki yavaşlama algısının düşüşte etkili olabileceğini gösterdi. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş de servet etkisi yoluyla harcama potansiyeli olanların tüketim eğilimini artırdı. Bu çerçevede Bloomberg ET Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %7.15 azalarak 74.47 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg ET Tüketim Eğilimi Endeksinin ise %6.95 artarak 76.55 seviyesine geldiği izlendi.
1: Evet, rakamlar böyle. Erhan Hocam, nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Buyurun.
2: Şimdi şöyle, birkaç aydır Bloomberg ET Tüketici Güven Endeksinde aslında genelde yükseliş eğilimi vardı. Ve baktığımızda endeksin detaylarına, tüketim eğilimi gerilerken beklenti tarafı veya mevcut durum algısında biraz iyileşme yönünde de rakamlar görüyorduk. Özellikle tüketim eğilimindeki düşüş bize otomobil, konut gibi sektörlerde talepte bir yavaşlama sinyali de veriyordu. Grafikte de tüketim eğilim endeksi görülüyor aslında. Böyle bir savaş sonrası düşüş var. Sonra bir yataylaşıyor. Şimdi hafif hafif yukarı dönmeye başladı. Aslında bu eğilim ortaya çıktıktan sonra da otomobil, konut gibi hani sektörlerde de daha hissedilen bir yavaşlama oldu. Yani üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekte dün gelen büyüme rakamlarında da gördük. Evet, en büyük katkı iç talepten geliyor. Ama birinci çeyreğe göre ikinci çeyrekte iç talebin büyümeye katkısı azalmış durumda. Şimdi bu üçüncü çeyrekte biraz daha da azalabilir. Fakat Ağustos ayında ön endekste de gördük. Bu nihai endekste de görüyoruz. Tüketim eğiliminde bir çıkış var. Şimdi bu çıkışın birçok nedeni olabilir ama hani düşüş niye oluyor, mevcut durum algısı niye olumsuza döndü son 1-2 aydır dersek, görebildiğimiz şu: biz bu endekste alt kategoride endeks hesaplamasına girmeyen ama endeksteki tüketici davranışını anlamaya yönelik birkaç soru daha sorulduğunu biliyoruz, soruluyor. Bu mesela bulunduğunuz çevrede istihdam ve işsizlikle gidişat ilgili nasıl? Enflasyon sizce önümüzdeki süreçte artar mı, azalır mı gibi sorular var. Çok net, 1-1,5 aydır istihdamla ilgili kaygıların arttığını görüyoruz. İşsizlikle ilgili algının yükseldiğini görüyoruz. Bir, enflasyon beklentilerinde de görece hızlı bir artış var Ağustos'ta. Şimdi bu işsizlik, dün gelen rakamlarda da gördük, manşette de yükseldi, atıl iş gücünde de yükseldi ama iş gücüne katılımın düştüğü, normalde yaz aylarında turizm, inşaat, tarım gibi sektörlerin istihdam yaratarak işsizliği manşette de aşağı çektiği bir dönemde biz yukarı bir gidiş görüyoruz. Yani bu turizm başta olmak üzere, inşaatta da var. Aslında sanayi dışındaki sektörlerde de büyümedeki yavaşlama ve bunun istihdam kaybına yol açmasının hissedilmesi, tüketici güvenindeki düşüşün, beklentilerdeki bozulmanın ana nedenlerinden birisi gözüküyor. Şimdi ikincisi, enflasyon beklentileri de yükseliyor tüketicinin, onu görüyoruz. Bu muhtemelen TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı sektörel beklenti anketlerinde de hanelerin enflasyon beklentisinde bir yükseliş göreceğiz. Aslına bakarsanız az buz değil. Akaryakıta ciddi zamlar geliyor. Bu bir şekilde algıyı etkiliyor. Kurdaki hareketlenme bir tık daha hissediliyor falan. Dolayısıyla bu enflasyon beklentilerindeki artış, imkanı olanları, servet etkisiyle harcama gücü olanları biraz tüketimi arttırma zamanı geliyor galiba tarafına almış gibi gözüküyor. Tüketim elindeki artış onu gösteriyor. Bir de hep konuştuğumuz bu altın fiyatlarındaki sert düşüş tüketiciyi frenlemişti. Yukarı yönlü hareketli, tabii son iki gün sert düştü yine altın ama hani 3900'den 4700'e doğru giden o hareket tüketim eğiliminde bir artışında bir nedeniydi. Eğer altın fiyatları önümüzdeki süreçte bu eğilimini sürdürürse, hani yukarı yönlü tekrar bir eğilimde olursa, kişisel görüşüm o yönde, bu FED toplantısından sonra tekrar muhtemelen olacaktır. O zaman bu tüketim eğilimini biz yukarı yönlü göreceğiz. Toparlamak gerekirse tüketici güveni büyümedeki yavaşlamayı yansıtıyor bir. Buna karşın

0: Servet etkisiyle iç talepte de dipten yukarı doğru dönme işaretleri veriyor. Zaten genel anlamda da faizlerdeki iniş ve diğer faktörleri bir araya alırsak iç talepte bir canlandırma ihtiyacı ve isteğini de görüyoruz. Enflasyon beklentileri de tabii talepteki canlanma beklentisiyle görece kısmi canlanma beklentisi, enflasyon beklentileri de artıyor. Dolayısıyla biz kısmen büyümenin büyümeye katkının iç talebin düştüğü ama dördüncü çeyrekte iç talebin büyümeye katkısının tekrar arttığı bir tablo görürüz gibi. Yani tüketici güven endeksindeki genel okumamız bu yönde diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Detaylı bir aslında analiz oldu bu. Şimdi hem dünkü büyüme rakamlarına hem beklentilere hem de aynı zamanda Merkez Bankası'nın işte son haftalık repo ihalelerine tekrar başlamak suretiyle faizi 40'tan 37'ye indirmesine bakarak aslında biz de faiz indirimlerini daha net konuşur olduk. Şimdi Eylül'de bizim Merkez Bankamızın da faiz kararını görüyor olacağız bu ay içerisinde. Ve sonrasında da aslında beklentiler bu yıl en az iki kez bir faiz indirimine gideceği yönünde Merkez Bankası'nın. Rakamlara baktığımızda ve beklentilere Burak Hocam, sizce Merkez Bankası ne yapacak?
2: Ben Merkez Bankası'nın fırsatını bulduğu anda faiz bildirimine geçeceğini düşünüyorum en başından beri. Hem bir taraftan savaş engel oldu, diğer taraftan aslında bakarsan normalleşme olarak adlandırdığımız normalleşme adımını atmakta çok geç kaldılar. Yani kendilerini hapsettiler belirli bir fonlamaya ve dolayısıyla işte en son Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon raporu sunumundan sonra hemen alelacele fonlamanın %37 seviyesine tekrardan çekildiğini, yani aslında olduğu yere geri getirildiğini gördük. Şimdi bundan sonraki süreçte temel belirleyici olanın ben enflasyon olabileceğini düşünüyorum. Ama yani mesela bugün işte gelen İTO rakamlarına baktığımızda ki İTO rakamları ne kadar referans olabilir Merkez Bankası TÜİK rakamları açısından çok bilemiyorum. Çünkü gelen rakamlar manşette sürekli olarak İTO rakamlarının aşağısında geliyor. Mesela bu ayki artışın, Ağustos ayı artışının 1,66 olduğunu görüyoruz ve böylece yıl sonuna göre 23,50 ya 23,58 bir önceki yılın aynı ayına göre de %34,96'lık bir enflasyona ulaşılmış gözüküyor. Şimdi bu tabii 1,66 piyasa beklentisinde oldukça altında gelen, eğer böyle gelirse TÜİK enflasyonu ki genelde İTO enflasyonundan daha az geldiğini görüyoruz. Orada da hep söylediğim veya 2-3 yayındır söylediğim bir nokta var. Tıpkı işsizlik rakamlarına benzetiyorum. Ben manşette düşük ama mevsim etkisini arındırılmış olana baktığımızda oldukça yüksek gelen enflasyonla karşı karşıyayız. Daha önceki Merkez Bankası'nın söylemlerinden biliyoruz ki ya da öyle olduğunu düşünüyoruz ki Merkez Bankası manşetten ziyade ağırlıkla mevsim etkisine arındırılmış enflasyona bakıyor. Şimdi iyi gelişmeler de vardı. Geçtiğimiz ay konuşmuştuk enflasyona ilişkin olarak. Artan madde fiyatlarının düştüğünü görmüştük. Yayılım endeksinin bu nedenle azaldığına şahit olmuştuk. Şimdi bu ayki iki tane temel gösterge olarak benim aldığım bir tanesi İTO 1,66 olarak geldi. Diğeri de web tüfe olarak adlandırdığımız, yani webteki verilerin kazınması yöntemiyle elde edilen bir temel gösterge var. Oraya baktığımızda da oradaki enflasyonun maalesef daha yüksek kaldığını görüyoruz. 2,04 gelen bir aylık enflasyon var. Orada da yıllıkta %32,37'ye ulaşılmış durumda. Dolayısıyla bu gelecek olan enflasyonun ben de 2'nin altında gelebileceğini ama hani daha çok böyle İTO enflasyonuna yakınsayan bir enflasyon olma ihtimalinin kuvvetli olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir sonuç gelirse Eylül enflasyonu daha düşük gelebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi olası olabilir. Yani seri bir faiz indirim sürecine girmez. Ama demin Erhan Hoca'nın söylediği gibi çünkü bir taraftan bugün gelen PMI rakamlarına baktığımızda en dikkat çekici yön özellikle şirketlerin maliyet yükünün çok arttığı konusuydu ve

0: PMI verilerine göre yapılan yorumda da aslında enflasyonun yaygınlığının ve şirketler üzerindeki etkisinin net hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Tabii uzun zamandır geçiyoruz aslında baktığımızda. Sektörel PMI verilerinde de gene 10 incelenen alt sektörün tamamında durum 50'nin altında. Yani aslında bir daralmanın olduğu gözüküyor. Hele belli başlı bazı sektörlerde bu daralma çok daha net hissedildiği bir noktadayız. Onun için genel olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde bir adım atma ihtimali kuvvetli gibi gözüküyor. Daha önce gene Merkez Bankası'nın sıkı duruşu devam ettireceği söylemi artık temel olarak her metnin içerisine girmiş bir durum. O nedenle burada genelde bir farklı değişiklik olmayacaktır. Ama hem iç piyasayı bir parça belki canlandırabilmek hem de diğer taraftan firmaların aslında bekledikleri kredi maliyetlerindeki azalışı bir nebze olsun sağlayabilmek açısından faiz indirimi bir gelecek gibi duruyor. Çünkü gerçekten talebin çok daraldığını görüyoruz. Belki bu aslında istenen bir şey ama buna ne kadar sabredilebilecek ya da gerçekten enflasyonla mücadele sürecinde bu talep daralması ve daha sonra getirmiş olduğu firmalar üzerindeki yan etkiler ne kadar daha devam ettirilebilecek, orası şüpheli. Ama benim görebildiğim şekilde Merkez Bankası'nın gelecek olan enflasyon verisiyle beraber bir faiz indirim girişiminde bulunma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu yönünde.
1: Peki. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere bugün ISO tarafından imalat PMI verisi de açıklandı. Bir o veriyi de arkadaşlarım derlemişler, haberde izleyelim. Arkasından kısaca reklamlarımızı, sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
2: İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketinin Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre manşet PMI Ağustos'ta 50 eşik değerinin altında yer almaya devam etse de Temmuz ayındaki 47.7 düzeyinden 48.1'e yükseldi. PMI böylece son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve faaliyet koşullarında bir önceki aya göre ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti. Orta Doğu'daki savaş, geniş bir ölçüye yayılan belirsizliğe bağlı olarak Ağustos ayında da talebin zayıf seyretmesine yol açtı ve imalat sektörünün performansını baskılamaya devam etti. Bunun sonucunda hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri yavaşladı. Yükselen yakıt ve petrol maliyetlerinin yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu son 3 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Ağustos'ta son 5 ayda ilk kez tüm sektörlerde yeni siparişler yavaşladı. En sert daralma kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe, en ılımlı düşüş ise giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki gerileme, takip edilen 10 sektörün yarısında yeni ihracat siparişlerinin artmasına rağmen gerçekleşti. Talep koşullarındaki zayıflık, sektörlerin çoğunluğunun Ağustos ayında üretimini azaltmasına yol açtı. Bunun tek istisnası, metalik olmayan mineral ürünler sektöründeki güçlü üretim artışı oldu. Yeni siparişler ve üretimdeki zayıf seyir, imalatçıların Ağustos ayında istihdam kararlarında da temkinli davranmalarına neden oldu. İstihdam artışı kaydedilen sektör sayısı Temmuz'da 5 iken Ağustos ayında 2'ye geriledi.
3: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ben onun çaresini buldum. Bende miyop var. Yakını görebiliyorum evet. Aslında ama uzağı göremiyorum. Miyop için gözlük taktığımda yakını göremiyorum falan. Böyle kaotik durumlar. Multifokal lens diye bir şey var. Onu kullanıyorum. 10 numara efsane. Hem yakını hem uzağı görebiliyorum.
2: Vallahi bilmiyorum denemek lazım.
1: Tavsiye ederim.
2: Ben böyle çift hem uzağı hem yakını gösteren bir gözlük almıştım. Daha alır almaz arabayla kaza yaptım, çıkmamak gerekiyormuş. Yani o tür şeylere artık böyle çok çekinerek bakıyorum.
1: Yok yok, ben de öyle bakıyordum da fena değil. İlk başta biraz zorlanıyorsun da sonra alışıyorsun. Ama bakın
2: tamam, deneyeceğim.
1: Erhan Aslanoğlu gayet pırıl pırıl. Gözlere sahip sanırsam.
3: Yok yok, elimde gözlük, elimde burada.
2: ben biliyorum hocam.
1: Sakla onu ya, sakla.
2: Hocamın gözlüğü o kadar ufak ki böyle cüzdanla sığıyor, hemen her yerden çıkartıyor evet.
1: Ya eskiden yazlık. Böyle karizma bulurdum hani gözlükle şey yapanları belli bir yaşta. O yaşa doğru evrildiğin zaman hiç öyle karizmatik olmuyormuş yani, süper sıkıntılı bir durum. Ama sizler iyi idare ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
2: İşte görebildiğimiz kadar.
1: Ben de görebildiğim kadarıyla.
2: Sesinden ayırt ediyorum. Yaşlanmış kediler gibi. Onlar da nasıl bıyıkları
1: yapıyorlar. Hayır öyle demeyin. Daha dur. Daha çok var. Erhan Hocam, bu ISO imalat PMI'ını da bir konuşalım. Burak Hocam biraz önce biraz değindi ama oradaki tablo da aslında bu bizim beklediğimiz faiz indirimlerinin arkasındaki belki gerekçelerden bir tanesi diye konuşuyoruz. Nedir son tablo sizin gözünüzde?
3: Teşekkürler. Şimdi normalde Ağustos ayı sanayinin böyle tatilde olduğu, yani bazı fabrikalar, iş yerleri toptan tatile çıkıyor. Yani ekonomik aktivitenin reel sektörde görece mevsimsel faktörlerle de düştüğü bir aydır. Bu anlamda bir gerileme normaldir ama şimdi biz Ağustos'ta hafif yukarı gördük, 50'nin altında. Zaten detaylara baktığımızda Ağustos'ta önceki dönemlere göre pek iyi bir manzara olmadığını görüyoruz. Fakat Ağustos ayından sonra işte kış dönemi, Eylül, okullar açılıyor. Mevsimsel faktörlerle talepte bir canlanma olur. Bu sipariş artış beklentisi, üretimde biraz artış beklentileri de endekse olumlu yansır. Baktığımızda çok sınırlı bir yansıma olduğunu görüyoruz. Yani Temmuz'a göre asıl bu yukarı hareket beklentiden kaynaklanıyor ama o beklenti çok sınırlı. Birçok işletmenin, birçok sanayicinin önünü görmekte zorlandığını, zaten bir talep artışı olursa da bunu stoklarla karşılayacağını anlıyoruz. Yani daha çok stok eritme ve üretimde çok güçlü bir adım atmama ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Özetle neredeyse 2,5 yıldır 50'nin altında 45, 46 ile 48, 49 arasına gidip gelen alıştığımız PMI verileri o seyrini sürdürüyor. Yani sonuç, birinci sonuç, sanayideki sıkıntı, sorun devam ediyor. Mevsimsel olarak biraz hareketlenme, siparişler artacak falan demesini beklediğimiz sanayinin de bunu çok diyemediğini görüyoruz. İkincisi, 10 sektör altta izlenen, hepsi 50'nin altında. Mesela geçtiğimiz aylarda böyle biraz gıda gibi, ana metal gibi bazı sektörler hafif yukarı 50'nin üstünü görmüştük. Bir iki sektör hareketleniyor gibiydi. O da savaşın etkisiyle ortaya çıkan talepten de geldi. Ama Ağustos'ta tüm sektörler 50'nin altında. Yani bugün dünyada kaç ülke 50'nin üstünde, kaç ülke 50'nin altında desek, kabaca söylüyorum, bunu bir mutlak bir rakam olarak okumayalım ama %80-85'i 50'nin üstünde, kalanı da 50'nin altında ve biz onlardan birisiyiz maalesef. Yani bu çok net. ISO'nun, İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksine baktığımızda da görüyoruz. Bizim ihracat pazarlarımızın çoğu 50'nin üstünde. İşte bugün Amerika'dan da geldi, Avrupa'dan da geldi.
1: Evet.
3: Amerika'nınki 55 bekleniyordu, 54 küsür falan geldi. Yani dolayısıyla bizimki çok zayıf. Artı bir önemli bilgi de şu benim gördüğüm alt detayda. üretim maliyetlerinde ciddi bir, Burak Hocam da vurguladı da biz tüketici güven endeksine de onu gördük. Burada da görünüyor. Girdi maliyetlerinde ciddi artış söylüyor, olduğunu söylüyor sektörler. Yani anketler bu eğilimi yansıtıyor. Keskin artışlar var üretim maliyetlerinde Ağustos'ta. Ve en sert artışlardan birisi de gıdada. Yani ben yanlış söylemiyorsam 54, 55'ten 64'e falan çıkıyor girdi maliyetlerindeki artış endeksi. Bu çok sert bir artış. Şu sinyali veriyor bize. Önümüzdeki birkaç ay içinde gıdada negatif sürprizler görebiliriz. Mesela dün gelen büyüme rakamlarında tarım sektörünün en güçlü büyümeyi gösteren sektör olduğunu gördük ikinci çeyrekte. O zaten meyve sebze fiyatlarına Mayıs, Haziran gibi bayağı yansıdı. İşte ne bileyim işte kirazdır, eriktir, karpuzdur fiyatı görece daha hızlı düştü. Ama bu son gelen sinyaller önümüzdeki dönemde tekrar negatif yönlü bir sürpriz olabileceğini söylüyor. Gıdada maliyet tarafında artış, dünyadan da gelen bir etki. Bir de maalesef tabii biz fena geçirmedik yaz aylarını ama yaz ayları içtiğimiz ilkbahar aylarını yağış anlamında falan yaz ayları o kadar yağmurlu veya o kadar yeterince güçlü yağmur olarak geçmedi. Önümüzdeki süreçte buradan gelen tarımın getirdiği o artı da azalabilir. Umarım azalmaz. Hani mevsim Eylül, Ekim'de yağışlar normal seyreder. Ama o riske de dikkate almak lazım. PMI verileri bir enflasyon için pek iyi bir sinyal vermedi. İki, büyüme ve reel sektörün sorunlarının devam ettiğini söyledi. Zaten dün gelen istihdam rakamları da uzun süre sonra manşette de atıl iş gücünde de sert bir artışa işaret ediyor. Normalde işte yaz aylarında turizm, tarım, inşaat canlanması gereken sektörler ve işsizliğin düşmesi gereken aylar ama arttı. Büyüme rakamlarında da onu gördüm. En yavaş büyüyenlerden birisi turizm, işte de içinde olduğu ulaştırma, yeme içme sektörleri oldu. Yani o güçlüğü orada da gördüm. İnşaat daralan sektörlerden birisi oldu. O açıdan PMI verilerindeki rakam büyüme ve üretim tarafındaki sıkıntının bir şekilde yansımasını veriyor ama bu kadar taleple ilgili veya büyümeyle ilgili daha olumsuz bir sinyal alırken enflasyon tarafında pek de öyle sinyal alamıyoruz gözüküyor verilerden.
1: Ya peki ben şunu merak ediyorum. Bence dinleyenler arasında da bu merakı taşıyanlar vardır. Şimdi verilere bakıyoruz, beklentilere bakıyoruz ve enflasyonun geldiği noktaya bakıyoruz. Bir de diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağını söylüyoruz. Acaba bu durumda yani enflasyonda istediğimiz seviyeye gelmeden bu faiz indirimleri, evet belki zorda olan, sıkıntıda olan işte sanayi başta olmak üzere birçok alana belki katkı koyacak ama enflasyon ne olacak bu durumda Burak Hocam?
2: Yani enflasyon biraz tabii %30 seviyesinde sanki razı olunmuş gibi. Yani geçen hafta da belki bir metafor yapmıştım ama maç başladı ve 1-0 kazanacaksın deseler herhalde öyle bırakacak çok takım vardır. Ya da 0-0 bitecek. Bizde de enflasyon %30 artık genel olarak kabul edilmiş gibi gözüküyor. Biraz altı üstü olabilir. Yani gelecek olan veriye bağlı olarak muhtemelen altında da gelebilir %30'un ama o civarlarda gelecek olan enflasyon olacak. Problem bu değil bence Hande. Yani zaten buna Merkez Bankası da hazırladı bizi. Son enflasyon raporunda işte tahminini %28'e yükseltti ki %30 gelse çok da fazla yanılmış olmayacak. Dolayısıyla burada bir problem yok. Problem önümüzdeki sene bu enflasyon nasıl aşağı inecek? Yani en başından beri söyleyeyim bu. Bunun bir izahatını mesela enflasyon sunumunda Sayın Başkan'dan duyamadık. Her koşul aynı kaldığı takdirde ve işte bir taraftan bakıyorsun şirketlerin haklı yakınmaları var. Kredi maliyetlerinin çok yüksek olduğu yönünde kredi talepleri var. Diğer taraftan baktığında PMI verileri maliyet enflasyonunun çok yükseldiğini şirketler bazında gösteriyor. Bunu talep düştüğü için fiyatlara da yansıtamıyorlar. Dış talep koşulları iyi olmasına rağmen bundan da çok fazla yararlanamıyoruz. Maliyet dezavantajı nedeniyle O zaman biz bu enflasyonu mevcut koşullarda aynı yöntemleri uygulayarak ve aynı para politikası patikasında nasıl aşağı indireceğiz? Bu cevaplanamayan bir soru. O zaman şöyle olmuş oluyor bence, kendime göre tabii düşünüyorum bunu. Biz %30'a razı olduk ve bu %30 aslında bir başarıdır. Çünkü bazen bunu da duyabiliyoruz hükümet yetkililerinden, işte %80'lerden resmi olarak hiç oraya gelmedi ama %30'a indiği yönünde. Dolayısıyla bu %30 eğer başarı olarak kabul edilir ve bunun üzerinden bir süreç ilerlerse, ki bu sürecin en bu bizim yapımızı bozabilecek olan hareket seçimdir. Seçimin bu sene, yani 2027'nin herhangi bir noktasında olması ya da tam tarihinde olması buna etkiler. Dolayısıyla biz %30'luk bir enflasyonla bir seçime doğru giden ekonomi olacağız. Tabii o zaman maliyetler daha da artacak. Bu sıkı para politikası devam edemeyeceği için burada genişleme olacak. Bir parasal genişlemeye dönen bir ekonomik yapıya dönüşeceğiz ve enflasyonla mücadele tekrar seçim sonrasına bırakılmış olacak. Onun için ben açıkçası önümüzdeki sene aynı kararlılıkla enflasyonla mücadelenin gitmeyebileceğini düşünüyorum. Kaldı ki en başından beri de onu söylüyordum. Çünkü 2026 enflasyonla mücadelede son yıl. O bizi nereye götürür onu bilemiyorum. Ama görünen o ki mevcut koşullarda hem bir taraftan baktığımızda daralan piyasa koşulları, diğer taraftan artan maliyetler mevcut ekonomi politikasının revizyonunu şart koşuyor. Onu da işte 7 Eylül'de orta vadeli programda görebilirsek orada göreceğiz herhalde.
1: Erhan Hocam siz ne diyorsunuz?
3: Yani benim görüşüm de şu, aslında enflasyonla mücadelede faiz indirimi bu aşamada çok doğru gözükmüyor. Eğer enflasyonla biz mücadele etmek istiyorsak, ama çok da burada konuştuk, mevcut faiz seviyeleri zaten enflasyonla mücadele için yeterli seviyeler değildi. Şimdi bu noktada faizi burada mevcut seviyesinde tutalım, enflasyonu yıl sonunda 32 değil de 29 yapalım. Hani vatandaş daha yüksek hissediyor, ayrı bir hikaye ama hani 32 değil 28 yapalım diye ısrarla devam edebiliriz. Fakat bu sanayiye verdiği bunun zarar, hani sanayisizleşme dediğimiz o unsur daha fazla sıkıntı yaşayabilir. Bu bir çözüm değil. Zaten hani faizi indirmek şu anda sanayiyi kurtaracak, finansman sorunu çözecek bir adım da olamaz. Ama en azından bir miktar kredi maliyetlerini düşürerek çok az bir etki. Ama bir taraftan da belki işte kurdaki hareketi bir tık daha, çok yukarı değil ama geçtiğimiz 8 aya göre kurun bir miktar daha yukarı yönlü aylık hareketini arttırarak, ama bu faizin getirisinin altında ve TL'ye hala cazip kılacak bir kur politikası olacaktır ki öyle görünüyor. Bir miktar daha kur tarafından da sanayiye destek vermek. Yani şöyle bakarsak, şu anda Türkiye'nin enflasyonu 32 olacağına ya da 28 olacağına, 32 olmasının çok büyük bir ekonomik görünüme katkısı olmayacak. Ama sanayide zorlanan bazı sektörlerin en azından tutunabilmesi ve hani bu süreci geçirmede ufak da olsa bir destek alması anlamında bu faiz indirimi ve olası indirimlerin olumlu etkisi olabilir. Fakat şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yani faizi indirmek demek enflasyonu yukarı çekmek, talebi canlandırmak demektir. Dövizle ilgili beklentileri etkilemek demektir. Çok iyi yönetilmesi ve fine tuning, böyle ince ayarla gidilmesi gereken bir politika çerçevesi anlamına da geliyor. Çünkü o iyi yönetilemezse o zaman hani enflasyon ve kur ve benzeri kanaldan gelecek maliyet daha fazla olur. Fakat özünde şu anda büyüme tercih ediliyor. Enflasyon biraz daha geri plana düşmüş gibi gözüküyor. Ama bugünkü Türkiye'nin reel sektörün zorluklarını dikkate aldığımızda hani büyümeyi tercih etmek, en azından talep tüketimle değil de üreticiyi biraz destekleyecek adımlarla tercih etmek, biraz ayakta kalmasına destek olmak doğru bir tercih gibi gözüküyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Ders gibi yayın oldu yine. Notlar alındı. Sorular yazıldı. Bir dahaki hafta hepsi yeniden karşınızda olacak efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Erhan Hocam.
2: Teşekkür, biz teşekkür ederiz.
3: Çok mersi. İyi ağzınıza yayınlar. Sağlık. Hoşçakalın.
1: Mersi. Teşekkürler. Evet, ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, İran'ın karşılık vermesi halinde çok daha ağır saldırılar gerçekleştireceğini söyledi. İran ise ABD saldırılarına daha büyük bir karşılık verileceğini ifade etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın yakında petrol boru hatları aracılığıyla bypass edileceğini ve değersiz bir su parçası haline geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde konuşan Erdoğan, Akkuyu nükleer santralinin bitimini beklediklerini ve yeni santraller için de adım atmak istediklerini söyledi. Putin ise Türkiye ile ileri seviyede ekonomik ilişkileri olduğunu vurguladı. ABD'de imalat göstergesi geriledi ancak 4 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti. ISM imalat göstergesi Ağustos ayında 1 puan düşerek 54,6'ya geriledi. Buna rağmen söz konusu seviye

0: hedefin üzerinde kalmasının ardından kalıcı hale gelme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Bugünün fiyatlamaları ne gösteriyor? Gelin birlikte bakalım. Borsa İstanbul günü %0,73'lük bir geri çekilmeyle tamamladı. BIST yüzde kapanış seviyesi 14.229 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de ve Euro TL tarafında yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,24'lük bir geri çekilme görüyoruz. 1.1590'dan geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da negatif bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda kapanış itibariyle kayıplar vardı. Londra FTSE 100 günü %0,32, Paris CAC 40 %0,39, Frankfurt DAX %1,10 ve İtalya FTSE MIB endeksi %1,33'lük kayıpla tamamladı. ABD borsaları satıcılı. Dow Jones'da an itibariyle %0,84, S&P 500'de %0,81 ve Nasdaq tarafında %1,13'lük geri çekilmeler görüyoruz. Tahvil getirilerinde ise yön yukarıda olmayı sürdürüyor. 10 yıllıklarda %4,79 seviyesine geldik. 5 yıllık tahvilin getirisinde %4,55 seviyesini görüyoruz. 2 yıllık tarafta ise getiri %4,39'da. Altın, gümüş, bitcoin'de yön aşağıda, petrol ise yukarıda. Altında %2,40 kadar bir geri çekilme var. An itibariyle $4,330.82'den geçiyor işlemler. Gümüşte %3,68'lik bir geri çekilmeyle $64.12 civarındayız. Bitcoin'de %2,15'lik bir geri çekilme var. 77.155 seviyesinden geçiyor işlemler. Son politik haber akışıyla birlikte karşılıklı tehditler ve saldırılarla petrol fiyatları da yukarı yönlü hareketini arttırdı. Brent'te %4,94'lük bir yukarı yönlü hareket var. $94.97'den geçiyor işlemler. NYMEX tarafında ise %5,49'luk yukarı yönlü bir hareketle $90.47 seviyesini görüyoruz. Evet, piyasalarda tablo böyle. Şimdi dönelim araştırma masasına. Sevgili Mehmet Özdemir'in notlarını dinleyelim.
1: Evet, haftanın ikinci işlem gününde şöyle bir fiyatlamalara göz gezdirirken manşetlerdeki haber akışları riskli varlıklar üzerinde etkili olmaya, fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ki özellikle baktığımız zaman bugün içerisinde yukarı doğru gelmeye devam eden küresel tahvil eğilimleri, $93 mertebesine neredeyse yaklaşmış olan Brent petrol en azından saat 5-5.30 suları itibariyle küresel riskli varlıklar açısından bir baskı unsuru oluşturduğunu söyleyebiliriz ki şu anda özellikle baktığımız zaman rakamlara değerli metallerden açılan Wall Street endekslerine kadar oralarda satış baskısını görme ihtimalimiz bir miktar daha yüksek ve özellikle kapanış rakamlarını da yakından takip edeceğiz ama hali hazırda Wall Street endeksleri zirvelerinden aşağı yönlü olarak uzaklaşmaya devam ediyorlar. Tabi Eylül ayına girmişken hali hazırda bugün Eylül ayının ilk işlem günüyken Eylül ayının şöyle bir Wall Street endeksleri S&P 500 başta olmak üzere çok da istatistiklere baktığımızda iyi bir ay olduğunu söyleyemeyiz aslında. Ama hali hazırda bu aya girerken elimizde Fed'den faiz arttırım ihtimallerinin belki de son dönemlerin en güçlü seviyelerine gelmesi, çıkmaza giren jeopolitik gerginlikler çerçevesinde bugün Hürmüz Boğazı tarafında iki geminin vurulması etkili bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan 3. çeyrek kar büyümeleri ve değerlemeler de bir miktar daha hisseler üzerinde etkili olacak gibi bu iki uç arasında savrulan ve fiyatlamaya çalışan özellikle fon yöneticileri ve traderların olduğunu söyleyebiliriz. Ki değerlemelerden dem vuracak olursak bu tarafta S&P 500'ün önümüzdeki 12 aya ilişkin fiyat kazanç oranının şu an itibariyle 19'lar çerçevesine geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yıl içerisinde gördüğümüz o 22-23'lük seviyelere göre de bir miktar daha değerleme çarpanlarının makulleşmeye başladığını söyleyelim. Ama diğer taraftan da 4.80 mertebesine gelmiş neredeyse ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de küresel borçlanma maliyetlerinin yukarı doğru geliyor olması S&P 500 şirketleri başta olmak üzere küresel tarafta

0: mikro bazlı şirketlerin özellikle maliyet tarafını, maliyet kanadını nasıl etkileyecek? Bunu yakından takip etmek lazım. Ama şunu da söyleyebiliriz ki hali hazırda Fed'in faiz artış ihtimallerinden bahsettik. Dün bunu G20 Maliye Bakanlar Zirvesi'nde de gördük ki Japonya tarafına da artık bir miktar daha önümüzdeki toplantıda faiz arttırım ihtimallerinin konuşulmaya başladığı ki Scott Bessent'ın çağrılarının tarafında da hem Japonya Maliye Bakanı hem de Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere bu Scott Bessent'ın uyarılarını yakından takip ettik. Tabii özellikle dolar endeksini yakından takip ederken dolar yen çaprazında da ılımlı da olsa yukarı doğru gitmeye devam edişin özellikle trendini görmek mümkün oluyor. Önümüzdeki süreçte Eylül ayının sonunda ya da hali hazırda 2026'yı nasıl kapatacağız bunu görmek lazım. Ama bugüne kadar geldiğimiz süre boyunca %13'ler çerçevesinde primlenmiş S&P 500 endeksinde üst üste 4. yıl boğa piyasasını görecek miyiz? Bunu yakından takip ediyor olacağız.
1: Yani yaratıcı. Merhaba. Küresel piyasalarda şahane iki konuğum var. Özlem Bayraktar Gökşen tanıyorsunuz. Serkan Göneşler belki unutmuşsunuzdur. Epeydir gelmiyor çünkü kendisi. O da çok kıymetli bir ekonomisttir. Tanımıyorsanız tanıştırayım. Siz birbirinizi tanıyor musunuz?
2: Tanıyoruz.
3: Tabii.
1: Neredesin sen? Niye gelmiyorsun buraya?
2: Geliyorum diye.
1: Gelmiyorsun. Yani, arada geliyorsun.
2: Senin programı.
1: İzleyicilerimiz de bilsin istiyorum.
2: Senin programına çok denk gelmiyor diyelim yoksa.
1: Ha bana gelmiyorsun yani.
2: Ben de
3: bir şey yok. Sen hiç cevap verme zaten buraya. Sessizliğini koruyabilirsin.
1: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza Serkan Beyciğim. Ayağınıza sağlık. Şimdi diyor ki bana hep aynı şeyleri konuşuyoruz diyor.
3: Bak,
1: pes.
3: Ne söylediğine
1: pes.
3: Dikkat edecek.
1: Pes.
2: Yani, evet pes bunu doğrusu. Aslında bu hatayı yapıyorum. Çünkü programı seninle konuşsak direkt ilk söz olarak.
1: Tabii ki de bunlar izleyicilerimizden gizlim saklım hiç yoktur benim. Kesinlikle yoktur.
3: Harika.
1: Ne konuştuysak hepsini bilsinler.
3: Harika.
1: Kesin net.
3: Süper.
1: Efendim varsa sorularınız bu iki kıymetli konuma lütfen yazınız. Hande Demirel TV üzerinden X, Instagram ne bulursanız oradan. Aynı ama farklı yönleriyle konuları tartışacağımız bir program bizleri bekliyor. Şimdi öncelikle sizi bir ısındırmak için şu önemli habere bakalım istiyorum. Küresel tahvil getirileri, enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz arttırma gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Tahvil. Bu aralar başka bir şey konuşmuyoruz. Bu haberi izleyelim sonra üzerinden yorumlarımızı yapalım.
4: Küresel tahvil getirileri yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve yatırımcıların Fed'in faiz artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesine yeniden çıktı. Bloomberg'in küresel devlet tahvilleri göstergesinin getirisi pazartesi günü üst üste 4. günde de yükselerek %3.72 ile 2008 ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil getirisini geçen yılın Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine taşıyan satış dalgasını takip etti. Getirilerdeki son yükselişin temel tetikleyicisi Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşma oldu. Warsh konuşmasında 5 yıldır Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına alma kararlılığını vurgulamıştı. Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi piyasalarda yüksek kamu harcamalarına ilişkin endişelerde yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri tutmak için daha yüksek getiri talep etmesine yol açtı. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi Salı günü 1996'dan bu yana ilk kez %3'e yükseldi. Avustralya'nın aynı vadeli tahvil getirisi ise en son 2011'de görülen seviyelere çıktı.
1: Evet, şimdi bu tahviller bu haliyle gitmeye devam ettikçe biz diğer birçok varlık sınıfıyla ilgili yorum yaparken tabiri yerindeyse aciz kalıyoruz. Çünkü oradaki hikaye değişmediği sürece diğer taraflara da çok net bakamıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bir kere bu tabloyu ve bu bir süre daha böyle devam edecekmiş gibi diyor işin uzmanları. Sen ne diyorsun?
2: Evet, çünkü bu yeni bir mesele de değil zaten. Yani bunu geçen sene bu zamanlarda yine konuşuyorduk. Yani Japonya'nın tahvil faizlerindeki yükselişi uzun süredir konuşuyoruz. Yani Japon 10 yıllıkları 3'e bugün gördü. 30 yıllıklar 4'e yaklaştı ama neredeyse

0: 100 bas puan, 130 bas puan gibi yaklaşmış durumda Amerikan faizleri. Yani uzun süre sıfırlarda, sıfır seviyelerine giden Japon faizleri de yüksek seviyede. Aynı şekilde Avrupa tarafında Almanya 10 yıllıkta 3.30'larda, Fransa, İtalya, İngiltere'nin zaten en yüksek faizleri. Yani bunların ortak noktası, evet hani şey var, son dönemdeki enflasyon beklentindeki bozulma, petrol fiyatlarındaki artış, ama asıl mali disiplin, yani mali bütçe açıkları. Yani bunu da ana etmen aslında son dönemde bu bütçe açıkları. İslam'a hep konuştuğumuz, geçen sene 36 trilyon dolar diyorduk, şimdi 40 trilyon dolar diyoruz Amerika'nın borçluluğu. Bir yandan da şimdi aslında bir ana et faktörlerden değil ama bir üçüncü faktör olarak da buna bu özellikle yapay zeka tarafındaki bu CAPEX yatırımları, sermaye yatırımları, finanse, yani ilk dönemlerinde bunlar hep sermayeyle finanse edildiğini görmüştük ama son dönemde artık borçlanarak finanse edildiğini görüyoruz. Bu biraz crowding out dediğimiz, aslında bizim üniversitede okurken hep çok duyduğumuz, sevdiğimiz crowding out dediğimiz şey biraz o da aslında dışlama etkisi. Onun da aslında etkili olduğunu görüyoruz. Yani daha kaynaklar biraz özel sektöre de kayıyor. Bir yandan tabii Amerika'nın bu doların rezerv para statüsü, ülkelerin dolar tahvillerinden kaçıp biraz da altına yönelmesi. Bunları da uzun süredir konuştuğumuz dinamikler. Yani bu dönemde hepsi birleşip tahvil faizleri tüm Japonya'dan başlayarak hatta daha fazla konuşuyoruz. Bir döneme girdik. Ve işte geçen hafta mıydı, iki hafta önce miydi, işte bu geri alım programının arttırılması. Aynen. Bunu tetikledi ama asıl mevzu tabii bunlar palyatif önlemler ki zaten görüyoruz tahvil faizleri yeniden eski seviyelerine geldi. Aynı şekilde Japonya yine müdahale olayın da arkası aynı benzer dinamikler ve onların da kalıcı etkiler yapmasını beklemek lazım. Yani önümüzdeki dönemde hani daha mali disiplin konuşacağımız, belki vergi tarafında yeni tedbirlerin konuşacağımız, harcama kontrollerini daha fazla konuşacağımız, bunların da tahvil faizine yansımalarını konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Buradan şeye bağlayayım son şey olarak, işte Fed para politikası, buradan yani bağlayabiliriz aslında mevzuyu. O da hani bir, aslında belki Fed'in faiz arttırması bunlar hep enflasyona şey değil. Burada hani kısa tarafı arttırıp uzun tarafı aşağı çekmek gibi bir Fed burada şeyi de görebilir aslında. Hani kısa tarafı yukarı çekmek şu noktada. Hani hala Eylül'de faiz arttırma olacak mı olmayacak mı, bunu konuşuyoruz ama hani bunun arkasındaki enflasyondan ziyade bu tarafta Fed'in kararında etkili olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Eylül ihtimali epeyce bir arttı. Sen bekliyor musun bir faiz artışı Fed'den?
0: Yani ben bu sene faiz artışı yani faiz artışı olma ihtimali daha yüksek gören taraftaydım. Son dönemde işte gelen bu ılımlı veriler, istihdam verileri, ılımlı derken istihdam verilerin olumsuz gelmesi diyelim. Enflasyonun da beklentilerin altta gelmesi biraz öteletmişti bu beklentileri ama işte son dönemde özellikle Kevin Warsh'un tabii açıklamaları Cuma günkü. Çünkü çok şey söyledi aslında, yönlendirme yapıyorum derken tekrar tetikledi. Yani Eylül değilim, biraz ortada zaten %60 civarında beklentiler diye hatırlıyorum son baktığımda. Yani fiyatlamaları o şeyde. Hı hı. Eylül olmasa bu sene bir faiz artışı olma ihtimali ama yüksek görüyorum. Dediğim gibi sadece enflasyon değil, çünkü petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Onun hala hani beklentileri çok bozmadığı, borçun hani geçen Cuma günkü açıklamalarında o beklentilerde bozulma yok ifadesi de vardı falan ama bir yandan hani enflasyon baskılarına hala ben zayıf baskın olabileceğini düşünüyorum. Bir de dediğim gibi bu aslında bütçe açığı ve uzun vadeli tahvil faizi artması o da Fed için ayrı bir kısa vadeyi arttırarak uzun tarafı açığa çekmek, o tarafı aşağı çekmeye aracı olmak isteyebilir Fed diye düşünüyorum.
1: Sen Sen bugüne kadar bir faiz artışı ihtimalini çok olası görmüyordun. Şimdi Jackson Hole'daki Kevin Warsh'un ardından bu ihtimaller arttı. Eylül'de kesin olur diyenler, işte piyasa hiç yanılmadı, yine yanılmayacak. İşte o 160'ların üzerine çıkan ihtimaller nedeniyle bunu söyleyenler çok. Sen de hala aynı fikirde misin, yoksa bir faiz artışı bu yıl Fed'den görecek miyiz? Serkan'ın söylediği nedenden ötürü de olabilir. Yine enflasyon endişeleriyle de olabilir.
2: Beklemiyorum ben. Yani
1: ısrarla beklemiyorum.
2: Israrla beklemiyorum. Yani birçok nedeni var. Yani tahvil faizleri üzerinde, yani tahvil faizleri neden yüksek sorusunun cevabında enflasyon konusu nispeten daha aşağı sıralarda. Yani çok daha yapısal bir takım dertler var orada. İşte Serkan saydı. İşte borçluluk, bütçe disiplini, yani bütçe açıklarının işte gayri safi yurt içi hasılanın %6'sına doğru yaklaşması. Şimdi normalde bu tahvil faizlerini gerçekten belirgin olarak aşağı düşürebilmek için bu yapısal nedenleri adres edecek bazı adımlar atmak lazım. Ama şu anda ekonomi yönetimi ABD'de hiç orayı adres edecek nitelikte bir şey yapmıyor ve yapmayı da düşünmüyor anladığımız kadarıyla. Günün sonunda 2025 sonunda geçen o mali paketle beraber bütçe açıklarının önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceğini biliyoruz. Dolayısıyla ana konuyu adres etmeyecek şeyler gelmeyecekse tahvil faizlerinde çok belirgin bir düşüş de beklememek lazım. Enflasyon evet elbette etkili. Elbette Fed belirsizliğinin de ekstra bir prim yarattığını söyleyebiliriz uzun vadeli tarafta. Ama Fed'in faiz arttırımının ben uzun vadede, yani olası bir faiz arttırımının uzun vadede tahvilleri aşağı getirebilecek bir yeri işaret edebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Aksine hani tekrar verim eğrisini tamamen yukarıya shift edebilecek bir yere doğru gidebilir ve bunu hiç istemeyecekleri de son derece açık. Bunu istemeyecektir, yani bu yapısal nedenlerle buraya adres edecek şeyler yapılmayacaksa o zaman bu tahvil faizleri nasıl geriye düşecek? Birincisi bir kere hani enflasyon tarafında biraz daha iyi veriler geldikçe belki biraz rahatlayacaklar ve Fed'in faiz artırımı konusundaki beklentiler biraz yumuşayınca belki tahvil getirileri bir aşağı gelecek. Ama onun dışında bir müdahale gerekecekti. Burada çokça konuştuk, yani birçok mecrada da aslında, hatta yılın başından beri de bunu konuşup duruyoruz. Ve o müdahale de geldi. Ha, o müdahalenin etkisi çok sınırlı kaldı ama onun muhtemelen peşi sıra müdahalelerle gelecektir. Belki de hani çok yaratıcı fikirlerle de gelip o verim eğrisinde özellikle uzun tarafı aşağı çekebilecek bir takım FED, hazine, el ele bir şeyler yapabilecekler diye düşünüyorum. Bu arada da tabii enflasyon konusunda aslında ben Jackson Hole'da Warsh'un açıklamaları benim açımdan bir miktar şu anlamda sürpriz oldu. Yani ben enflasyon değerlendirmesini daha olumlu olabileceğini düşünüyordum. Çünkü aslında birçok noktadan bakıldığında son dönemdeki trendde enflasyonda bir yumuşama var. Trend olarak da bir yumuşama var. Dolayısıyla ben hani bunu ifade edebileceğini düşünüyordum Warsh'un. Hani artık enflasyon tarafında bir takım sinyaller alıyoruz diyeceğini düşünüyordum. Aslında aksine şunu söyledi. Yani dolayısıyla piyasanın algıladığı o şahin algı bence de katılıyorum. Yani hani bizi daha ikna edebilecek seviyede değil dedi. Ama tabii böyle üst perdeden enflasyonla ilgili konuşup aslında hiç de faizde bir şey yapmadığını da görüyoruz. Ben yapmamaya da devam edeceğini düşünüyorum. Hem işte bu bir faiz arttırımının tahvil faizleriyle ilgili konuya çok adres edemeyeceğini düşündüğüm için bir. İkincisi ara seçimler öncesinde böyle bir şey yapmak istemeyeceğini de düşünüyorum. Yani ne kadar çok kredibiliteyi, bağımsızlığı ön plana çıkarsa da Warsh'un o koltuğa nasıl geldiğini unutmamamız da gerekiyor. Ve nasıl bir desteği olduğunu Trump'ın da unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla da aslında ben halen beklemiyorum diyebilirim. Şimdi biraz da bir desteklenmesi lazım bazı verilerle. Çünkü iyice köşeye de sıkışabilir Warsh. Günün içinde sonunda bir aile kavgası var belli ki Fed'in içinde. Hani o tek başına istemezken diğerlerini de biraz hani yönetebilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak da tabii biz 16 Eylül'deki FED toplantısına giderken iki veri daha göreceğiz. Yine bir enflasyonu göreceğiz. Yine bu hafta tarım dışı istihdamı göreceğiz. Aynısı, geçtiğimiz ayın aynısının bir benzerini yaşayacağız. Kötü bir veri gelirse tarım dışı istihdamda piyasa biraz rahatlayacak. Enflasyon tarafında da beklentiler dahilinde hatta biraz altında bir şey geliyor.

0: gelirse yine rahatlayacak. Ha, bunun aksi olması da mümkün. Tabii bu o beklentileri tekrar yukarıya götürebilir. Ama daha önce şunu da konuştuk. Aslında Fed'in iletişimden çekildiği noktada önemli bir boşluk oluyor piyasada. Ve dolayısıyla burayı da bizim yorumlarımız, yani işte piyasa katılımcılarının yorumları dolduruyor. Bu da çok belirgin bir volatiliteyi beraberinde getirecek. Bugün %65 gördüğümüz o olasılık, işte dün %50 idi. Yarın nereye gideceğini bilemiyoruz. Yani bu oynaklığı her zaman göreceğiz. Günün sonunda bu kadar konuştum ama ben Eylül'de beklemiyorum. Eğer benim beklediğim gibi bir hani faiz değişikliği olmazsa, belli ki çok bekleyen var, bu fiyatlanıyor. Evet, evet. O zaman biraz tahvil faizlerinde geri gelme için bir hafif bir alan açılacağını da söyleyebiliriz.
1: Evet, yani tabii ki Jackson Hole'da Şahin gördüğümüz Walsh'un bu tavrını biraz önceki, senin biraz önce söylediğin o Besant'in müdahalesini dengeleyici bir pozisyon olarak da görebiliriz nihayetinde. Peki tabii bütün bunların piyasalara yansıması da önemli. Özellikle hisse senetleri tarafına baktığımız zaman, biz burada sürekli konuşuyoruz. Hisse senetleri başka bir gezegende ilerliyor. Özellikle bu yapay zeka ve o taraftaki şirketlere baktığında, örneğin S&P 500'ün yılbaşından bu yana getirilerine baktığımızda, o işte muhteşem yedili olmasa öyle çok da fazla bir şey yok. Bütün hikaye oradan yürüyor. Ama diğer yandan hani Fed ne yapar, faizler nasıl seyreder, tahviller tarafındaki tablonun nereye doğru evrileceğini anlayabilmek için de elde verilerden başka bir şey de yokmuş gibi görünüyor. O taraftaki hareketi nasıl yorumluyorsun? Nereye doğru gidebilir hisse senetleri? Çünkü orası da çok volatil, her yerde olduğu gibi. Orada da birçok belirsizlik var ama ona rağmen, bir geri bir ileri gitmesine rağmen trend yukarı gibi hala görünüyor. Böyle de sürer mi sence Serkan?
2: Tabii trend yukarıya net bir şekilde, yani petrol fiyatlarındaki Mart ayında başlayan o yükselişte de aslında kısa bir geri çekilmeden sonra yine toparladığını gördük. Hep öne tabii yapay zeka teknoloji yatırımları çıkıyor. Geçen sene de aynı mevzu vardı. Hep yani muhteşem yediliği çok konuşuyoruz. Hı hı. Muhteşem yedi hariç baksanız bir şey yok şeyini geçen sene de konuşuyorduk. Şimdi aslında tahvil hep bu bonolar Mars'tan şeyler Venüs'ten şeyi çok çok kullanırız. Gene öyle bir şey var gibi. Yani bu kadar yüksek bono faizlerine rağmen, tahvil faizlerine rağmen borsada bir şey olmadığını görüyoruz. Tabii bu bir noktada bu şey birbirine de şey olabiliyor. Ya tahvil faizleri aşağı gelip şeyin performansına yaklaşacaktır. Bir noktada ya da hisse senetlerine bir düzeltme de olabilir pek tabii. Hani çok böyle sert bir resesyon gibi şeylere gitmedikçe, ki o tahvil faizlerini de aşağı çekecektir, ama böyle sert bir düzeltme beklemem. Ama bu ayrışma da bir noktada piyasada fiyatlamalarını değiştirip miktar düzeltmeye de neden olabilir, şey tarafında, hisse tarafında da, yani bono tarafındaki.
1: Muammer Bey sormuş, Özlem diyor ki, Muammer Yıldırım, Kasım'daki seçimlere kadar ABD borsalarında alım yapmak için bir fırsat mı, yoksa çıkış mı yapmalıyız? Yani çıkış için mi, alım için mi bir fırsat mı var mı diye soruyor. Ay, soramadım ya, anladın sen. Ama karışık yazmışsınız. Kasım'daki seçimlerde
0: siz anladık.
1: Fırsat alım tarafında mı, çıkış tarafında mı, herhalde öyle diyor.
0: Burada yani orada hani önümüzdeki önemli takvim elbette ara seçim, ama hisse senedi piyasasını değerlendirirken hani ara seçimlere kadar, hani bu Türkiye ile biraz karıştırdık herhalde. Hani Türkiye'de öyledir yani, seçimlerden önce, seçimlerden sonra hep böyle sanki çok büyük değişimler olacak piyasada gibi öyle beklentiler olur. ABD'de hani o seçimleri hisse senedi piyasası performansı olarak çok değerlendirmemek lazım.
1: Ama Trump
0: yani
1: söz konusu olduğunda da mı öyle?
0: Ya evet, tabii ki örneğin nasıl bir sonuç çıkacağı, hı-hı, tabii ki önemli. Yani birkaç senaryo öyle çıkabiliriz ama mevcut tahminlere ve görev onaylarına bakıldığı zaman belli ki biraz bir kayıpla çıkacak oradan Trump. Yani hem Senato hem Temsilciler Meclisi değil, Senato'da belki devam ettirebilecek ama Temsilciler Meclisi'nde belli ki çoğunluğu kaybetme ihtimali çok yüksek. Hı-hı. Ha, bu sonrasında Trump politikalarına nasıl yansır bir onu göreceğiz. Yani onun daha mı agresif olmasına neden olacak, ya da aslında biraz manevra alanı sınırlanacak mı? İçeride manevra alanı sınırlandığında dış politikada daha çok sesi de

0: çıkabiliyor. Dolayısıyla hani şimdiden evet bir şeyleri tahmin edebilir, senaryolaştırabiliriz ama o seçimlerden sonra Trump politikalarının nasıl ilerliyor, özellikle dış politika nezdinde daha mı sesi çıkmaya başlıyor, onları biraz görmek gerekecek. O yüzden de ben hani ABD hisse senedi piyasası açısından aman seçimlerden önce çıkışınızı yapın ya da alımlarınızı yapın gibi bir yerden olaya bakmıyorum.
1: Peki. Şimdi bir JP Morgan'dı galiba. Evet. JP Morgan Warsh'un açıklamalarının elbette ki piyasanın geri kalanı gibi faiz artırımı beklentilerini güçlendirdiğini söylüyor ama hisse senetlerine ilişkin olarak önümüzdeki birkaç haftalık görünümü taktiksel olarak temkinli yorumluyor. Bu haberi izleyelim, arkasından reklamımızı, sonra dönelim gelelim, kaldığımız yerden devam edelim.
2: Andrew Tyler liderliğindeki JP Morgan traderları faiz görünümüne ilişkin belirsizliklerin yarattığı baskı nedeniyle Fed'in 16 Eylül'deki politika kararı öncesinde şimdilik yükseliş beklentisinden vazgeçti. Bununla birlikte ekip ekonomik veriler ve şirket karlarının desteğiyle piyasalardaki güçlü zeminin devam etmesini bekliyor. Tyler'a göre Fed'in faiz artırması halinde yatırımcıların olası bir faiz artırımı döngüsünün boyutu veya ne kadar süreceği konusunda net bir fikri olmayacak. Tyler müşterilerine gönderdiği notta taktiksel olarak temkinli, nötr bir görüşe geçiyoruz. Hisse piyasasının temel dinamikleri güçlü kalmaya devam ediyor ancak kısa vadeli değişkenlerin piyasaların bir süre yatay ve dalgalı seyretmesine yol açması muhtemel dedi. Haziran başında Amerikan hisselerinde birkaç hafta süren satış dalgası öncesinde doğru şekilde taktiksel olarak temkinli pozisyona geçen Tyler, faiz belirsizliği, mevsimsel zayıflık ve güçlü yükseliş kaydeden yapay zeka hisselerinde ivmenin tersine dönmesini kısa vadeli baskılar arasında gösterdi. Tyler, hisse piyasasındaki net pozisyonlanmanın ise büyük ölçüde nötr kaldığını belirtti. Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporunun kritik olacağı belirtilen notta, 11 Eylül'de açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin daha da önemli olacağı iletildi. Fed Başkanı Kevin Warsh, G20'de Maliye Bakanları toplantısında küresel ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Kevin Warsh, geçmiş G20 toplantılarında, hatta 2008 küresel finans krizinden önce ve sonraki yıllarda, katılımcıların küresel tasarruf fazlasını tartıştıklarını, ancak durumun artık tersine döndüğünü belirtti. Warsh, küresel tasarruf fazlası nedeniyle sermayenin beklemede kaldığı dönemin sona erdiğini belirterek, dünya ekonomisinin küresel bir yatırım patlaması dönemine girdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent ise G20'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk ve temel önceliğinin ekonomik büyüme olduğunu belirtti. Bessent ayrıca küresel dengesizliklerle mücadele, gelişmekte olan ülkelerin borç sorunları ve finansal okuryazarlığında gündemlerinde olduğunu söyledi. İran üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini vurgulayan Bessent, ekonominin çökmesinin haftalar veya aylar içinde gerçekleşebileceğini ifade etti.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo. Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Serkan, sana bir soru. Bak, izleyicimiz yazmış. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şöyle diyor Tan Burak.
2: İnşallah bu sefer Hande sorabileceğini düşünüyorum.
0: Soracağım.
2: Evet.
0: Neden? Beni küçük mü görüyorsun? Hor mu görüyorsun beni?
2: Çok
0: soramaz mıyım sence?
2: Sorabilirsin.
0: Bak, soruyorum.
2: Evet, gelsin.
0: Diyor ki, Amerika'nın 41 trilyona yaklaşan borcu ekonomi kurallarıyla eritilebilir mi? Yoksa borç yiğidin kamçısı deyip, çok güzel gidiyorum buraya kadar, bu borcu başka ülkeleri kamçılayarak yükü onlara aktarıp mı çözecek Amerika?
2: Ama da yani hani...
0: Sana sormadım bir kere.
2: Evet.
0: Serkan.
1: Tamam, sonra ben yarım bırakırım, sonra Özlem devam eder.
0: Yani beğenmedi konu... soruyu. Beğenmedi.
2: Hayır, hayır, estağfurullah. Yani izleyicimizin sorusu.
0: Lütfen ya.
2: İzleyici ama uzun, uzunca konuşulabilecek.
0: Belki kısaca cevap verebilecek, evet, kapasiteye sahip arkadaşımız.
2: Kesinlikle.
0: Yani herkes senin gibi 10 dakika konuşuyor.
1: Cumhuriyetçiler şeydeyken, görevdeyken ve de hani Trump görevdeyken hani daha bütçesi daha genişleyici maliye politikasını savunduğunu düşününce hani bir tabii normal politikaya bu 41 trilyonu eritmek çok kolay değil. Ama hani bu doların burada rezerv para olması burada Amerika'ya avantaj sağlıyor. Ama bir yandan da diğer ülkelerin biraz bu yükselen bu hani hala borcun sürdürülebilirliği Amerika olması borcun sürdürülebilirliği tartışmanın önlemeye yetmiyor. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu şey yani kendi için bütçe yani o bütçe disipliniyle evet kısa süreçte erimesi çok kolay değil. Bir yandan da biraz önce yayından önce de konuşuyorduk, hep kısa vadeli aslında borçlandığını görüyoruz. Yani bu geri alım programı aslında daha da borcu kısa vade hale getiriyor. Ve bir böyle bir kısır döngü, borcu daha da hızlı büyütecek bir şeye geliyor. Yani kısa vadeli tarafı da aşağı çekmezseniz. Dolayısıyla aslında bilmiyorum yani tam net bir cevap verebildim mi? Net bir cevabı da yok zaten aslında ama bu bütçe disiplini olmadan hani kısa sürede borcu eritmek kendi içinde çok kolay gözükmüyor.
0: Şimdi başka ülkelerin üzerine yayması, etmesi kısmı farklı bir durum ama nihayetinde aslında gerçekten kullanmak istese bazı finansal araçları, o finansal araçlarla pekala hissediyorsun ya müdahaleler yaparak falan düşürebilir ama tabii o nasıl bir, ne kadar anlamlı yani bir seçenek olur.
2: Bir de amaç
0: olur.
2: O değil tabii. Yani. Yani. Şimdi aynen. Rezerv bir para olarak zaten borçlu zaten hani yani, ülke evet. Ve hani hani o borcunu da hemen kapatmak için öyle bir gerekliliği yok dediğim
0: evet,
2: gibi.
0: Yani bugün bu borçlu güçle. Değil yani çok uzun zamandır
2: evet,
0: borçlu
2: ama
0: zaten.
2: Burada konu şu tabii, bu giderek artıyor. Hı hı. Artmasının yanında bizim artık çok çok konuştuğumuz nedir? Dollar debasement diye bir yani doların zemininin çatladığı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu dış politik unsurlar dolara olan bağımlılıklarını azaltmak isteyen ülkelerle doldu hı hı. Dünya. Ve doların karşısında daha güçlenen bazı enstrümanlar da işte currency yani euro diyemiyoruz ama işte altını yani bir bitcoin artıyor mesela bizim evet. Hani o kadar farklı bir şey yaşıyoruz ki aslında bir süredir hani yeni değil bu. Biz hani kripto paralar için ne diyorduk? Riskli dönemlerde hani kullanılabilir, hani oralara yönlendirilebilir. Benim çok bilgi sahibi değilim kripto tarafıyla ama yani basitçe bunu söylüyorduk. Şimdi ne oldu? Yani Amerika faizlerinin bu kadar yüksek olduğu

0: bu bir yerde bile kriptolarda önemli artışlar görüyoruz altınla beraber. Niye? İşte finansal sisteme nispeten güveni daha az olan kesimlerin dolar debasement trading'in karşısında kriptoyu da savunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde bir de artan bir borçlulukla bir de bütçe açığının %6'lara geldiğini söylüyoruz ama yani bütçe ofisinin tahminlerine baktığınızda çok daha yüksek seviyelere doğru gidiyor ilerleyen zamanlarda. Ve orada da öyle bir mali disiplin söylemi de yok. Bu arada çok da ironik. Besant'ten Japonya'ya da şöyle bir şey geliyor. Yani mali disiplin yaparsanız iyi olur yani hani gibi hani bir takım yorumlar ve uyarılar da geliyor. Dolayısıyla bu biraz tabii endişeye yaratıyor. Faizler çok yüksek. Şu anda faiz giderlerinin toplam bütçe içerisindeki payı çok artmış durumda. Yaklaşık 1 trilyon dolar civarında mı ne bir faiz gideri oluştu.
1: %18,5 galiba.
0: Evet
1: dolara
0: aynen
1: geldi.
0: %18-20'lere
1: en
0: doğru.
1: Yüksek seviye falan.
0: Evet.
1: %20'ye yaklaşıyor.
0: Dolayısıyla bu katlanarak biraz kontrol edilmesi ve yönetilmesi zor bir yere gelebilir. Üstelik dolara olan güven ve doların zemini de çatlar ve patlarken aslında biraz konu oradan belki hani tartışılabilir.
2: Bu arada Japonya'nın da 10 yıllık faizi %3'ü görmüş 30 yıl sonra ilk. Yani tüm dünyada bunu görüyoruz. Hani o ihraç nasıl diyorsunuz işte böyle. Bu şekliyle yani her yerde faizlerin
1: Yani
2: arttığı bir
1: Almanya'da
2: ortam.
1: bile, yani aslında Almanya bile son geçen sene 2025'in başlarında açıkladığı o altyapı harcamaları. Hani hep böyle mali disiplinin şeyi diye tanımladığımız Almanya bile savunma harcamaları, altyapı harcamaları ve mali teşviklere hız verdiğini görüyoruz. Ki bu devam edecek de yani bundan sonra bu kadar tahvil faizinin yüksek olmasını konuşuyoruz ama mali disiplin değil, aksine Avrupa tarafında örneğin işte özellikle daha mali geniş şehir mali politikaları daha fazla konuşacağız belki yani.
2: Evet,
1: Bu da
2: yani bu yapay zeka yeni dönem işte Amerika'nın MAGA'sıyla birlikte bütün dünyada bu harcamaların artacağı bir döneme girdik. İster istemez yani bir taraftan savunma bir taraftan teknoloji. Bu ikisi zaten yetiyor. Borçluluk filan havalarda uçuşuyor o zaman o noktada.
0: Yani hem özel sektör borçlu yani yapay zeka nedeniyle hem de devletin, kamunun borcu. Ve ikisi de aynı piyasaya gidiyor borçlanmak için. Dolayısıyla artık hani yatırımcılar hani özel sektör tarafında AI temasını halen seviyorlar. O bilançolara bakıyorlar. Halen son derece sağlıklı görüyorlar. Önemli, güçlü temalar olduğunu görüyorlar. Evet, o parayı, o finansmanı sağlamak istiyor ama artık daha fazla prim istemeye başlıyor. Dolayısıyla aslında kamu tarafını da etkiliyor bu yani hani devlet o devlet tahvilleri tarafını da etkiliyor. Yani özel sektördeki bu faizlerin yükselişi orada da bir prim artışına neden oluyor. Dolayısıyla böyle bir sarmala girdi şu anda bu tahvil faizlerindeki yükseliş.
2: Şimdi altına her baktığımda sen aklıma geliyorsun. Altın gibi kalbin olduğu için değil.
0: Ama var
2: Ama
0: biliyorsun.
2: var, evet.
0: Teşekkür ederim. Hani zorla aldım ama onu.
2: Var tabii ki var. Çünkü neden? Bu faizler bu kadar yüksek olduğu sürece altında öyle kuvvetli bir ivmelenme beklemiyorum diyordun. Hakikaten de görüyoruz onu. Yani bir miktar toparlanmıştı. Jackson Hole sonrası bütün her şey geri verdi. Şu anda da bir geri çekilme var. Türk yatırımcısı malum altın konusunda hassas. Yani böyle maç skoru bakar gibi altın gram altına bakılıyor bizde. Aa yine şuraya düşmüş ya yine buraya düşmüş. Ama gerçekten bundan sonrası için herkes merakta. Yani bu böyle ileri geri bir seyirle mi devam edecek? Yukarı yönlü trend hala korunuyor mu? Yavaş yavaş da olsa oraya gidebilecek miyiz? Ne düşünüyorsun altın için geldiğimiz noktada?
0: Burada da hep biraz tekrar olacak ama konu bu yani. Biraz kısa vade ve daha orta ve uzun vadede altını ayırarak konuşuyorum. Kısa vadede bu gelgitler devam edecek mutlaka ki. Şimdi mesela en kısa vadede ne göreceğiz dedik. İşte cuma günü istihdam verilerini göreceğiz. Sonra ayın 11 miydi? İşte TÜFE verisini göreceğiz. Bütün bunlar altın üzerinde çok etkili olacak. Neden? Çünkü tahvil faizleri üzerinde etkili olacak. Hemen bir ay öncesini hatırlayalım. Yani günün sonunda altındaki bu hareket de biraz öyle başladı. İşte tarım dışı istihdam verileri biraz kötü geldi. 2 ay üst üste. Oradan biraz tetiklendi. İşte enflasyon verileri hiç fena gelmedi. Öyle çok önemli bir ivmelenme olmadığı gibi hafif trendde aşağı yönlü hareketler olduğu görüldü. Orada ivmelendi ve hani

0: bu fiyatlamalar, FED faiz artırımına ilişkin fiyatlamaların da biraz aşağı geldiğini görünce ve işte yine bu debasement trade ortaya çıkınca altında çok hızlı bir ivmelenme gördük. Ama işte kısa vadede şimdi yine bu verileri bekleyeceğiz. Nasıl çıkacağına göre altında hareketler olabilecek. Yani her gün yeni bir açıklama da görebiliyoruz. Yani Warsh aslında iletişim kısmında biraz daha geriye çekilmiş olsa da halen çok etkili FED tarafı bu piyasa açısından. Halen devam eden bir ABD-İran gerilimi var. Orada hani askeri olarak nispeten artık duruldu. Biraz konu işte daha sözel ve pazarlık aşamasına geldi derken yeniden işte bugün de oradaki çatışmaların, askeri çatışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlar da tabii etkili oluyor ve biraz daha altında geri çekilmeyi beraberinde getirebiliyor. Ben kısa vadede bu volatilitenin devamını beklerim. Ama uzun vadede bu debasement trade dediğimiz konunun ana trading teması şeklinde ilerleyen zamanda daha da güçleneceğini düşünüyorum. O yüzden de altının buradan yine sıyrılan bir enstrüman olarak öne çıkabileceğini düşünüyorum. Halen tahminlere baktığımızda biz kurum olarak bir altın tahmini yapmıyoruz. Hı hı. Ama bu altını yakından takip eden analistlerin ve işte büyük yatırım kuruluşlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının tahminlerine baktığımızda halen yükseliş beklentisinin çok hakim olduğunu, kısa vadede bile yükseliş beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz. Ama hani şunu söyleyebilirim, portföylerde son dönemde biraz azaltıldı tabii altın. Çünkü çok ciddi anlamda bir fırsat maliyeti de yaratmaya başladı diğer varlıklarla karşılaştırıldığında. Bir de tabii kısa vadede daha ciddi bir volatiliteye ile karşılaşacağımız çok bariz oldu. O yüzden toplam portföyü biraz getirisini geride tutan bir yerde oldu. O ağırlıkları biraz azalttığımız bir dönemdeydik. Hani onları çok yükselteceğimiz ya da onları çok arttıracağımız bir noktada olduğumuzu halen düşünmüyorum. Ama orta ve uzun vadede portföylerde biraz daha ağırlığı artmaya namzet ve altını da biraz halen portföylerde bulundurmak gerekiyor diye de düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi dönelim içeriye. Bizde de çok aksiyonlu bir dönemin içerisindeyiz. Eylül'de öyle olacak büyük ihtimalle. Önce Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine tekrar başlamak suretiyle 40 olan faizi 37'ye indirdiğini gördük. Sonrasında evet bu beklentiler dahilindeydi diye konuşuyoruz. Enflasyon raporunda bu mesajı vermişti. Zamanlaması konusunda tartışmalar var. Ama geldiğimiz noktada bu faiz indirimleri devam edecek mi? Soru bu. İşte büyüme rakamlarını aldık. Pek bir güzel değil. Bugün işte yine PMI verilerinde sanayinin durumunu görüyoruz. Hoş, enflasyonla ilgili beklentiler kırılmış veya geri çekilmiş değil. Ağustos enflasyonu gelecek. Ama bütün bunlarla beraber Merkez Bankası yılın geri kalanında nasıl, ne kadar faiz indirebilecek? Soru bu. Eylül'le başlayarak beklenti nasıl?
2: Sürpriz o değildi şey, o sinyali vermişti ama zamanlama en azından benim açımdan biraz erkendi, sürpriz olarak gördüm. Yani orada da enflasyonu en azından bir Ağustos, hatta ben Ekim'e kadar sarkabileceğini düşünüyordum. Bunda da ana şey işte enflasyon, yani Ağustos enflasyonu da çok iyi gelmeyecek. %2 enflasyon, hani o civarda beklentiler, benim beklentim 2. Hani Ağustos için aslında yüksek bir enflasyondur bu. Yıllık bazda da halen 32'ye çok yakın bir seviyede olduğunu göreceğiz. Yani 31.7, 31.8, belki de 32 yani olduğunu göreceğiz. Hani bu yüksek bir enflasyon. Hani dolayısıyla sadece enflasyona baktığınızda, sadece enflasyonu baz alıyorsak bir miktar erken. Çünkü bir de hani 37... mevduat faizleri de hala 39'larda belki ama kısa sürede 37'ye gelecektir. Bunun stopajını indirseniz aslında o 29,5-30 gibi bir yere geliyor. Yani bunun getirisi enflasyonun altında bir şey işaret ediyor. Hani öyle ex post baktığınızda eksi reel faizden bahsedebiliriz. Ha hoş, bu hemen öyle dövize bir şey yaratmayacaktır falan ama orada ne şey bir durum yok. Net bir destekleyici durum yok. Yani Merkez Bankası niye bu şeyi aldı? Tabii Merkez Bankası uzun süredir biraz daha emin konuşuyor talep yavaşlaması konusunda. Onun sinyallerini biz alıyorduk. Hani ben Merkez Bankası'nın söylediği kadar güçlü bir yavaşlama görmüyorum ama

0: Bir talepte yavaşlama var. İşte dün büyüme tarafına baktığınızda da iç talebin yavaşladığını görüyoruz. %3,5 özel tüketim büyümesi. Orada daha çok aslında dayanıklı mal tarafında, yani otomobil, beyaz eşya gibi işte konut satışlarında da o da hani nispeten o şey tarafa koyabiliriz. O tarafta hani hızlı tüketim tarafında aslında halen güçlü. Ya da dayanıklı mallar ya da dayanıksız mallar, bu tarafta halen güçlü bir talep var. Hani o Merkez Bankası belki bunu öngörerek miktar, belki kurda da belki biraz daha o artış hızını arttırmayı planlayarak bir adım atmış gözüküyor, ama Eylül için bence faiz indirimi yapmayacak. Biraz daha ikme saklayacaktır. Hep sene sonuna kadar diyoruz da aslında biz daha 2027'nin en azından ilk yarısına kadar diye konuşmak lazım. Yani sene sonuna kadar bir yalan yok açıkçası. 30 gibi bir seviyede kapatacağız yılı. O da bizi yani 35-36 gibi bir yerde ancak politika faizini getirir, ama 2027'nin ilk yarısına kadar konuşacak olursak petrol fiyatlarının böyle 100-150 dolarlara gitmediğini ve bu en azından 80-90 dolarlara dengeleneceğini varsayarak da konuşuyorum. Bir baz etkisiyle bir alan oluşabilir enflasyon 24-25 liraya kadar. Tabii hoş, hani ne zaman böyle bir düşecek diye şey yaptığımızda illa bir şey oluyor falan, ama 24-25 liraya kadar düşecekse 2027'nin ilk yarısına, ilk çeyreğine sarkan bir faiz indirim süreci. Yani daha çok oraya öte kalacak bir faiz indirim patikası olacak gibi geliyor, ama bu sene sonuna kadar sınırlı adımlar. Hatta Eylül'de yapmayıp Ekim'de belki 50 ila 100 arası bir adım. Ondan sonra Aralık'ta aynı şekilde. Hani o şeyi de bırakmaması lazım, çünkü hani bizde finansal istikrar şeyi de var. Yani kuru reel değerlenmeye devam etmesi, hani kura hani dezenflasyon şeyinin ana unsuru kur politikası, kur stratejisi olmaya devam edecektir. O yüzden de çok böyle önden giden bir faiz indirim sürecine Merkez Bankası gitmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun Özlem? Ben de Eylül'de herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Hatta anket sonuçlarına bakıldığında kimse beklemiyor. O benim için bir şey oldu. Çünkü aslında 40'tan 37'ye düşmüş bir fonlama maliyeti sonrasında acaba Eylül'de beklentiler biraz artar mı diye düşünmüştüm. Yani enflasyon gelişmeleri o kadar ortada ki hiçbir şey beklenmiyor. Bir de tabii yani enflasyon raporu işte ayın 13'ünde geldi ve orada aslında Merkez Bankası Başkanı mevcut sıkılık yeterlidir diyerek, mevcut sıkılıktaki kastı da aslında 37 üzerinden iletişim kurarak bunun şu anda yeterli olduğunu söyledi. Tabii hani Eylül 10'da olacak PPK, işte arada bir ay var, o sırada bu artık fazla sıkı kaldı mı gibi bir yere gelirler mi çok zannetmiyorum, ama mevcut sıkılığın yerinde olduğunu söylediği bir noktada Eylül'de artık bir şey beklemeyiz. Ondan sonrası için evet, Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puanlık böyle 35'e inecek bir beklenti mevcut. Biz kurum olarak henüz bunu kendi bas senaryomuza yansıtamadık. Yansıtamadık çünkü yani enflasyon gelişmeleri açık, bir verileri görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bu arada yıl sonu tahminimizi 30'a çıkardık. Ve aslında düşününce 2025 yıl sonunda da 30'du enflasyon. Şimdi de aslında 30 civarında bir yerde bitiriyor gibi gözüküyoruz. O yüzden de evet, aynen Serkan'ın söylediği gibi çok alan yok. Ve hani peki ne zaman bu faiz indirimleri başlayacak sorusunda da, hani 2027'de çok mu alan olacak sorusuna da böyle çok içim rahat bir şekilde de çok cevap veremiyorum. Çünkü yine aslında sana katıldığım bir nokta. Biz mesela 2027'de yıl sonu için böyle 22,5'larda bir tahminimiz var. Ama yani bir kere hani bu sene de 22'lerde başladık. O hep bir baz oluyor. Yani bizim başladığımız yer bir baz. Hep onun üzerinde bir yere doğru evriliyoruz. Gıda ne olacak? Enerji ne olacak? Ücret ayarlamaları ne olacak? Bütün bunlar yine aslında gündemde olacak konular. Yani 22,5 olmayacak da 25-26'larda olacaksa aslında yine faiz indirimleri için böyle çok büyük bir manevra alanından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla biraz evet enflasyon gelişmelerini göreceğiz, ama diğer taraftan senin söylediğinde doğru, büyüme tarafında belirgin bir yavaşlama var. Yani %3 civarında bir büyüme bekliyoruz.

0: Ama bakalım yılın ikinci yarısında oraya gelebileceğiz mi? O yüzden de biraz da ihtiyaç duyuluyor gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Altın kalpli Özlem Bayraktar Gökşen. Nadiren stüdyomuza, yani küresel piyasalar stüdyosuna ayak basan, bastığı ayağıyla bizi şenlendiren, mutlu eden Serkan Gönençler. Alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sağ olun, var olun. Evet, yine neşe içinde bir programı daha tamamlıyoruz. Gelin bir rakamlara bakalım. Evet, ABD'de satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'da %0,84, S&P 500 %0,78 ve Nasdaq tarafı %1,06 kayıpta. Yarın ne konuşacağız? Hızlıca oraya da, Viyopa'da bakalım. Negatif bölgedeyiz. 17.104 seviyesinden geçiyor işlemler. %0,63'lük kaybı var Viyop 30 endeksinde. Yarın çarşamba Amerika'dan çok yoğun bir veri akışı var. Mortgage başvurularıyla başlayacağız. ADP istihdam verileri gelecek. Fabrika siparişleri verisi, dayanıklı mal siparişleri ve son olarak da Fed 5 kitabı takip edeceğiz. Evet, bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlıyoruz. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, ABD'de faiz oranları ve yapay zeka adaptasyon konusunda Bloomberg bir değerlendirmede bulunmuş. Arkadaşlarım da sizler için derlemiş. İyi geceler diliyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Fed toplantısı 2 hafta var. Siz ne yapardınız?
3: Toplantıya kadar olan sürede açık fikirli olmaya çalışırdım. Bu hafta sonuna doğru bir istihdam raporu ve bir de TÜFE raporu gelecek. Her iki raporda da yumuşak bir sürpriz olmadığını varsayarsak, Eylül toplantısına faiz artırma fikrine yakın bir şekilde girerdim.
2: Zamanlama konusuna gereğinden fazla takılma eğilimindeyiz. Ve o kadar da değil. Sıkılaşma döngüsü diyebileceğimiz şeyin büyüklüğüne pek bakmıyoruz. Bu sefer harekete geçmezlerse dahaki sefere geçebilirler. Sizce Fed'in önünde daha kaç faiz artışı var?
3: Şöyle bir arka plan bilgisi vereyim.
2: Tabii.
3: Bu ekonomi Amerika Birleşik Devletleri. Ekonomisi sermaye harcamaları ve yapay zeka altyapısı odaklı. Yapay zeka, yapay zeka adaptasyonu veya savunma ile ilgiliyseniz ekonomi gayet güçlü. Konut, otomotiv ve düşük orta gelirli tüketici ile ilgiliyseniz durum çok durgun. İşte bu yüzden daha sabırlı davranıyorlar. Benim görüşüme göre eğer doğal nötr oran, yani reel nötr oran yaklaşık %0,75 ile bir arasındaysa, bundan daha az değildir. Biraz daha fazla olabilir. Enflasyon oranını eklediğinizde bu nominal nötr demektir. Şu an o civarlarda. Enflasyon 3 civarındaysa nominal nötr muhtemelen 3,75 ile 4 arasındadır. Yani Fed'in çok uzak olmadığını, ancak nötr orandan muhtemelen artı eksi 50 baz puan uzakta olduğunu söyleyebilirim. Bence şu anda ya nötrler ya da hafifçe destekleyici bir konumdalar. Bu yüzden bir adım atılacaksa Eylül'de bir hamle yapıp ekonominin nasıl geliştiğini görürdüm. Ve tahminimce Ekim ayında bir hamle yapmayacaklardır. Çünkü seçimden hemen öncesi, sonra Aralık ayında konuyu tekrar değerlendirirler.
2: Şu an piyasalar bununla boğuşuyor. Ve Amerikan tahvilinde eğrinin uzun ucunu sınırlamak isteyen, görünüşte birbiriyle çelişkili durabilir. Piyasalar görünüşte zıt olan bu politikaları nasıl yorumluyor?
3: Bence piyasa şunun farkına vardı. Fed'in eğrinin kısa ucu üzerinde muazzam bir etkisi var. Uzun ucun ise çok daha fazla bütçe açıkları ve beklenen açıklar tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Bununla şunu kastediyorum. Sağlam ama harika olmayan bir büyüme, biraz daha yüksek nominal gelir ve İran'daki savaşla birlikte piyasa bu yıl bütçe açığının biraz durulacağını ummuştu. Bunun yerine profesyonel bütçe ofisinin beklentileri açıkların daha yüksek olacağı yönünde, savaşın maliyeti artıyor olabilir. Bu yüzden piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mali açığı temelden yönetip yönetemeyeceğine dair soruları fiyatladığını ve bu açığı aşağı çekip çekemeyeceğini düşündüğünü sanıyorum. ve bu şüphecilik nedeniyle daha fazla telafi gerektiriyor. Bunun Fed ile pek bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Tahvil geri alımlarıyla marjinal bir destek alabilir ama bu gerçekten temelden ele alınması gereken bir mesele.
2: Bu pek de hızlı bir çözüm gibi görünmüyor.
3: Değil. Sadece Amerika'nın sorunu değil. Robot az önce devrildi. Bu küresel bir sorun. Japonya'nın ciddi bir kaldıraç sorunu var. Avrupa'nın da, Çin'in de. Ve durumu zorlaştıran şey Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü artışının çok yavaş olması. Bu yüzden bu eğriyi düzeltmek için verimlilik artışına ve verimlilikten gelen daha yüksek bir gayri safi yurt içi hasılaya ihtiyacınız var ve harcamaları kontrol etmelisiniz. Ve bence evet bu birkaç yıl sürebilir.
2: Görünüşe göre bu yüksek seviyede takıldık. Buna daha uzun süre yüksek mi demeliyiz? %5,5 seviyesindeki uzun vadeye alışmalı mıyız?
3: Bu bir özellik mi? Cevabım bilmiyorum ama şunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Piyasalar artık hazine kağıtlarının döngüsel unsurunu biraz ortadan kaldırıyor. Eskiden ekonomi zayıflardı. Jeopolitik bir olay olurdu. Güvenli limanlara kaçardınız. Bu kaldıraç seviyesi büyüme zayıfladığında veya jeopolitik bir olay olduğunda insanların hazine kağıtlarına hücum etmediği anlamına geliyor. Bu yüzden piyasanın sosyal haklar reformu, daha iyi iş gücü artışı, daha iyi verimlilik artışı kanıtı veya harcama disiplini kanıtı gibi temel reformlara iyi tepki vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden uzun vadeli tarafın bu sebeple yapışkan olacağını düşünüyorum. Hala Çin'deki kapasite fazlasının ve ufuktaki yapay zeka adaptasyonunun altyapı hamlesinin muhtemelen enflasyonist olduğuna inanıyorum. Henüz başında olduğumuz adaptasyon hamlesi ise dezenflasyonist olmalı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde hala iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun %2'ye doğru gerilemesi için böylece ya da dik bir eğri elde edersiniz ya da bunun bir kısmını aşağı yönlü eğilim, insanların hazine eğrisinin uzun ucunda bu seviyelerde iyi bir getiri elde ettiklerini fark etmeleri anlamına da gelecektir.
2: Çin hakkında biraz daha konuşalım. Çünkü ekonomi dışa açılırken siz oradaydınız ve şimdi tamamen farklı bir ekonomi var. 90'lı yıllardan 35, 40 yıl sonrası diyelim. Başlamadan önce Çin'in yapay zeka konusunda önde olduğunu ve bunun faizlerin neden düşük olduğunu açıklayabileceğini söylemiştiniz.
3: Yapay zeka adaptasyonu.
2: Dünya Çin'e gelecekteki düşük faiz oranlarının bir ön izlemesi olarak mı bakıyor?
3: Bence Amerika Birleşik Devletleri yarı iletkenlerde, altyapı kapasitesinde ve yapay zekayı besleyen bellek teknolojilerinde muazzam avantajlara sahip. Ancak Çin yapay zeka adaptasyonunda birkaç adım önde. Amerika Birleşik Devletleri'nin henüz yolun başında olduğunu söyleyebilirim. Şirketin 15 kullanım alanı var. Gelişmeye ve öğrenmeye devam edeceğiz. Amerika'da yapay zekanın yaygınlaştığını ve verimliliğin arttığını göreceksiniz. Çin bu konuda birkaç adım daha ileride. Çinli şirketlerin yapay zekayı nasıl kullandığından öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bence Amerikan, Goldman Sachs dahil tüm şirketler, Çin'deki McDonald's, Starbucks ve diğer işletmelerde gördüğümüz bazı şeyleri inceliyoruz. Daha ileride olanları.
2: Peki yapay zeka adaptasyonunun aslında deflasyonist bir güç olduğu sizin için net mi?
3: Dezenflasyonist olmalı ancak şu anda yapay zekayı, altyapıyı ve adaptasyonu kurumsal marjlarda, kazançlarda ve beklentilerimizde görüyoruz. Benim beklentim örneğin S&P 500 kazançlarında çok yıllı bir iyileşme göreceğiniz yönünde. Mesele S&P marj ve kazanç iyileşmesini ekonomiye yansıtıp yansıtamayacağımız olacak. Peki neden yansıtamayabiliriz? Ekonomide yapay zekanın anahtarı şudur. Çalışan nereye gidecek? Bir şirkette bir çalışan belki bir şoför işini kaybederse şirket daha verimli olur ve kazancı artar. Ekonomi içinse o çalışanın başka bir verimli işte yeniden görevlendirilmesi gerekir. Bu yüzden Amerika'da çalışanları yeniden eğitme ve iş gücüne katma konusunda daha iyi olmalıyız. Böylece verimlilik artışını gayri safi yurt içi hasılaya yansıtabiliriz.

0: Bunu yapabileceğimize eminim. Ancak bu muhtemelen erken çocukluk okuryazarlığı, orta öğretim ve beceri eğitimini iyileştirmeye ciddi bir bakış ve yapay zeka nedeniyle işinden olan çalışanları yeniden istihdam etmeye yönelik gerçek bir ulusal odaklanma gerektiriyor.
1: Size son bir sorum var. Eskiden Goldman'ın Japonya

0: lazım. Mesele şu ki Japonya'da işler kökten değişti ve dolar bazında hatırladığım her şeyden çok daha uygun fiyatlı hale geldi.
1: Peki bu yüksek faizi hak eden hızla büyüyen bir ekonomi mi?
0: Japonya'da bir dizi çok olumlu gelişme var. Tasarrufları daha riskli varlıklara yönlendiriyorlar. Yönetişim reformları yapılıyor. Yardımcı olmak için başka bir dizi değişiklik daha yapıldı. Karşılaştıkları zorluk aynı. Hükümet düzeyinde çok borçlular ve iş güçleri sadece yavaşlamıyor, aksine küçülüyor. Ve bu büyümelerini artırmak açısından Japonya için hala en büyük zorluk.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Olur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralarım. Avunmak hayaller terk edilmişim kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

bir roman kahramanı kader güçlü değil. Biraz daha durursam ağlayıp yalvarabilirim. Arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri.

acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim. Hayallerimi bırak,

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo.